0: Öyle mi?
1: Yani öyle düşünüyorum.
0: Peki. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Açalım.
1: Evet. Şefim, bu tabakta yorumlarsak yani pişmemiş. Yani pirinçleri pişmemiş.
0: Kimin olabilir sence?
1: Ya Damla Hanım'ın olabilir. Pişmemiş, evet. Bu tabağa puanım 0.
0: 0?
1: Evet.

0: Açalım. Evet.
1: Aslında ya şöyle bir düşüncem vardı yani. Üç tabağa sıfır verip kendi tabağımı bulmaya çalışacaktım ama... Ya bu tabak da benim olabilir aslında. Yani bu tabak benim de olabilir dediğim gibi. O zaman şöyle yapalım.
0: Nasıl yapalım?
1: Bu tabağa benim puanım... 5.
0: İnsan kendi tabağına 5 verir mi?
1: Artık yapacak bir şey yok şefim. Artık 5 puanı verdik. Yani şu anda 10 puan desem değişen bir şey olmayacak.
0: Seninle ilgili aklımda kalan esas bir olay var. Yansın yansın diye diye diye diye diye en son bugün bir stüdyoyu yakmadığın kaldı.
1: Evet, onu da yaktık şefim. Yansın stüdyolar.
0: Yakma, biz burada duruyoruz ya. Sütlacı yaktın ama güzel oldu. Karamelize oldu böyle.
1: Sağ olun, teşekkürler şef.
0: Ama bir şey yakaladım.
1: Evet şef.
0: Bunu kendi tadımımda söylemek istiyorum.
1: Tamam, tamam şef.
0: Yansın.
1: Yansın sütlaçlar mı?
0: Bilmem. Şimdi çıkartalım gözlüğü. Bak bakalım.
1: Yani...
0: Bulmuş musun? Şuraya baktığın zaman...
1: Arkadaşlar, hiç tepki görmedim ama...
0: Nasıl tepki görmedin? Bak bakalım bir.
2: Seni çok seviyorum. Kendi tabağın güzel miydi? Canım, ya gururlan.
3: Sende hiç fikir, akıl, düşünce, yani... tat, damak yok mu ya?
2: Var işte.
3: Yok mu?
2: En güzel
3: ya sen zaten sütlacını yapamadın. Stüdyoyu da yakıyordun, bizi de yakıyordun. Her yeri yaktın, yıktın, geçtin. Ya. Pişmemiş tabağa.
1: Ülker Bey.
3: Pişmiş tabağa 10 verdi. Senin
1: zaten
3: tabağı pişmiş
1: bunların,
3: mi 10 veriyor?
1: Bu sütlaçların hepsi aynı. Yani burada bulmak çok zor.
3: Sen yarın
1: yani aynı bu yani.
3: Yarışmanın
1: yani tatları,
3: başından beri
1: aynı.
3: Yarışmanın başından beri zaten tüm yemekler senin.
0: Ülker, atıyorsun, tutuyorsun, iyi, hoş, kızıyorsun. Puan verse de kızıyorsun, puan vermese de kızıyorsun.
3: Haklıdan yanayım şefim ben şu an.
0: E adam sana haklı...
3: Ben şu an ona da belki şu an 10 verebilirim ama ben şu an gördüğümü
0: şimdi,
3: ne hissettim?
1: İnşallah, inşallah bana 10 verir.
0: Sen bir gel hele, gel, gel.
2: Hadi
0: gel,
2: bakalım.
0: Gel. Buyur.
3: Geldim şefim.
0: Takalım gözlüğümüzü. Nasıl hissediyorsun kendini?
3: Heyecanlı şefim.
0: Heyecanlı.
3: Evet, çok heyecanlıyım.

0: Açalım. Evet, buyurun. Nasıl bulduk?
1: Şefim, tutacın pirinçleri takır tukur altında ses çıkarıyor. Duymuşsunuzdur belki. Çok yoğun bir portakal suyu hissettim. Damla sakızını alamadım çok fazla. Ama sert bir şekilde pirinç taneleri pilav yermişim gibi

0: adında. Yani inanılmaz bir şekilde kararsızlık olacak gibi geliyor bana.
1: Kimin olabilir?
0: Bu Damla Hanım'ın da olabilir. Veya kendi yapmış olduğum yemek de olabilir. Kulaş da olabilir.
1: Puanın gelsin.
0: Buna puanım

0: Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Evet, bu tabak kesinlikle benim tabağım. Şefim yoğun bir şekilde portakal tadı aldım. Ve iyi pişmediğinin kanaatindeyim. Bir önceki tatmış olduğum sütlaç gibi. Hissediyorum. Eminim bu benim tabağım.
0: Puanın gelsin.
1: 10 puan.

0: Gelsin yorumlar. Nasıl bulduk sütlacı?
1: Şefim, 3 tabaktır pirinçler pişmemiş. Bu gayet net ortada. Yani ağızda çok tatlı bir şey bırakıyor illaki. Güzel bir tat bırakıyor. Ama nedense ben yine damla sakızını alamadım. Belki vardır ama onu hissedemedim. Bu benim tabağım değil.
0: Kimin tabağı olabilir sence?
1: Bu tabak Bahar Hanım'ın.
0: Puanın gelsin.
1: Bahar, kusura bakma. 0.

0: Açalım.
1: Evet şef.
0: Evet. Son tadım. Sütlacı nasıl buldunuz?
2: Çok kötü. İnanılmaz kötü. Pilav yiyorum şu an sanki. Hiçbir lezzet yok. Diğerlerinden daha da kötü bu sütlaç. Son tadımım.
0: Kimin olabilir?
2: Bu Karadenizli uşak Fikri Bey'in.
0: Fikri Bey'in?
2: Evet.
0: Fikri Bey'e puanınız?
2: İyi niyetimle 0.
0: Adam 5 verdi sana.
2: Allah razı olsun.
0: Evet. Çıkartalım gözlüğümüzü.
3: Yani benim bana o kadar üzerime geldiğine ama şu yaptığına bak. Yani şuraya bak.
4: Gülme komşuna.
3: Yani gülme komşuna gelir başına. Nasıl aynen bunu söyleyelim yani.
2: Benim tabağım 2 miydi?
3: Ya Ülker, ya ben tabağımdı. Sana 5 verdim ya. Gerçekten 5 verdim.
0: İlk tabak senin kendi tabağındı.
2: Evet, 2 ile aslında onda
0: az
2: da tattım.
0: Az önce atıp tutuyordun, kızıyordun.
2: Onda da tattım. Yani atıp tutuyorum, evet. Hala atıp tutarım. Senin tabağın
3: ya
2: sütlaç
3: hiç olmasa
2: değil.
3: Yani.
2: Değil yani.
3: Ya tamam,
2: benim
3: beğenmediysen de.
2: Benim nokta o değil daha deminki olayda. Tamam. Benim tartıştığım nokta senin kendi yapmış olduğun sütlaç pişmemiş olarak düşünüyorum. Evet. Damla Hanım'ın pişmiş olarak düşünüyorum. Sen kendi sütlacını pişmediğini zaten bilmen lazım. O pişmiş bir tabak diyorsun.
3: Tamam.
2: Anladın mı? Yani burada ters bir orantı var. Sen bunu düşünemiyor musun?
3: Cevap verebilir miyim?
2: Tabii, buyurun.
3: Yani tamam, tabağımı beğenmedin, sütlacımı beğenmiş olabilirsin yani, beğenmemiş olabilirsin ama ya hiç olmazsa yani 3-4 puan ver ya, 2 ver, 3 ver yani.
5: Sen bize vermedin.
3: Yani ya ben senin tabağına 5 verdim yani, hiç olmazsa yani son tabağa baktın yani. Ya
5: ortak mısınız
3: ya,
5: kesin?
3: Kötü yani, beğenmedin tabağı ama yani.
2: Evet, beğenmedim.
3: Ya
2: yine
3: 3 verseydin yani, hiç olmazsa 3 puan verseydin yani.
2: Bunu ben bir daha yemem.
3: Bunu diyorum yani. Beğenmedin tabağımı ama
5: olan
3: yani.
5: Olan olmuş, biten bitmiş, boş ver.
3: Artık.
5: Ülker
3: yapacak
5: Bey.
3: Bir şey yok şefim.
5: Ben çok teşekkür ederim.
0: Ben dünyada bir cümle içerisinde 11 kez yani cümlesini kullanan tek kişi. Yani.
3: Evet, biraz yanileri çok fazla kullanıyorum. Ne edelim şefim o zaman, ne diyelim? Yansun yaniler.
0: Dünyada bir cümlenin içerisinde yani kelimesini en çok kullanan kişi olarak seni böyle altın harflerle yazdırmak istiyorum.
3: Yani çok kullanmamın sebebi herhalde radyo programı da yapıyorum ya, orada da çok kullanıyorum gerçekten yani. Bunu bana ilk kez siz söylemediniz yani. Başkaları da söylüyor bana, evet. Şefim doğrudur. Doğrudur şefim. Yani başka arkadaşlarım da söylüyor bana, program yapıyorsun. Yani kelimesini çok kullanıyorsun yani o programda.
0: Bahar, hazırsan.
5: Hazırım şef.
0: Son tadım için, yani senin son tadımın için.
5: Evet.
0: Buyur lütfen. Takalım. Bahar.
5: Evet şefim.
0: Yansın Artvin. Öyle miydi? Nasıldı?
5: Yanmasın. Hiçbir güzelim şehir yanmasın şefim.
0: Fikri yaktı stüdyoyu.
5: Ya Fikri bu. Her yaptığına şey yapmamak lazım. İnanmamak gerekiyor bence.
0: Evet. Hazır mısın?
5: Hazırım şefim.
0: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
5: Şefim, pirinçler hiç pişmemiş. Elma hatır hutur ediyor.
0: Çiğ elma kullanmadık, kurutulmuş elma kullandık.
5: Evet, yani keşke çiğ olsaydı. Portakal kabuğu tadı yok. Portakal suyu tadı var.
0: Kimin olabilir?
5: Bu Ülker Bey'in olabilir.
0: Puanınız gelsin.
5: 0.

0: açalım. Buyurun, gelsin yorumlar.
1: Şefim, bu sütlaç değil. Pirinçli muhallebi olmuş. Elma. Sert. Portakal tadı çok hafif aldım. Yok gibi neredeyse. Bütün damağıma pirinç yapıştı.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Fikri Bey'in.
0: Puanınız?
1: Sıfır.

0: Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Şefim bunda o kadar baskın portakal aroması var ki ne damla sakızı geliyor ne şeker tadı geliyor. Pirinçler çiğ. Bu da muhallebi kıvamında. Yani sütlaç gibi değil. Sütlaç biraz sulu olması gerekiyor. Ne bence. Ama bunu da beğenmedim.
0: Kim olabilir?
1: Damla Hanım'ın olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: 0.

0: Açalım.
1: Yediklerimin arasında en güzeli ve en yumuşağı, muhallebi kıvamında olmayıp sütlaca daha yakın olan bir tabak. Ya ister benim olsun ister benim olmasın. Ama benim olduğunu düşünüyorum. Ama çok da emin değilim.
0: Son tabak.
1: Son tabak.
0: Evet.
1: O zaman ben diyorum ki bu benim tabağım.
0: Puanın gelsin.
1: 10. 10. 10.

0: Çıkartalım gözlüğü.
1: Şöyle bir bakayım. Ay hepsinin suratı sirke satayım. Bir buradan şu gülümsüyor bakayım mı? Yes be. Tatlı benim işim demiştim ben size.
2: Tebrikler.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir stratejik bir şey mi var orada?
1: Bence stratejik hiçbir şey yapmadım
2: acaba
1: şefim.
2: Damla sakızından bir tad almış olabilir mi şefim?
0: Yok, sulu bıraktığı için.
2: Sulu evet.
0: Bana göre.
1: Ama sütlaç sulu olur. Ne çok katı ne çok sıvı olur.
0: Bilmem.
1: Benim gördüğüm sütlaç böyle olur. Ha şunu da söyleyeyim. Ben 5 gün boyunca kesinlikle strateji falan yapmadım.
0: Benim yemeğimde son tadım. Bakalım 10 bin lirayı kim alacak? Damla, seni bekliyoruz. Buyur.
3: Merhaba.
0: Merhabalar.
3: Evet.
0: Takalım gözlüğümüzü.
3: Hazır mısınız? Heyecanlı mısınız? Kaderiniz bana bağlı.
0: Niye ya?
3: Bilmem, belki de onların tabağına onu veririm.
0: Hazır mısın?
3: Hazırım şefim.
0: Kendi tabağını bulabilecek misin?
3: Evet, bulacağım diye düşünüyorum.
0: Yoğurdu unut, zeytini unut. Bugün unuttuğum bir şey de yok.
3: Hayır, yok.
0: Stratejik bugün bir şey de yok.
3: Strateji yok bugün. Prosedür neyse, reçete neyse aynen uyguladım şefim. Ki sütlaç en güzel yaptığım tatlıdır.
0: Gerçekten mi?
3: Evet.

0: Hazırsak. Hı hı. Açalım. Gelsin yorumlar. Nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim, bu sütlaçta pirinçler hiç pişmemiş. Bayağı çıtır çıtır. Ve çok fazla portakal tadı baskın bu sütlaçta. Damla sakız tadını asla alamıyorum. Kıvam aslında fena değil ama pirinçler tam bir fiyasko. Bu tabak Fikri'nin.
0: Puanınız?
1: Puanım 0.

0: açalım. Buyurun gelsin yorumlar. Nasıl bulduk sütlacı?
1: Bu sütlacın da tadını çok sevmedim. Çünkü şekerin dışında bir de portakalın da şekeri karışmış sütlaca. Dolayısıyla çok tatlı olmuş. Pirinçler bunda da pişmemiş. Ve sanki birazcık üzerindeki elmalar da iri iri gibi geldi bana. Kararsızım da çünkü tatlıları ayırt etmek gerçekten zor. İçinde çok bir malzeme de olmadığı için. Ama benim tabağım olmadığını düşünüyorum bunun.
0: Kimin olabilir?
1: Yani aslında ben de içerisine birazcık portakal suyu koymuştum. Belki de benimdir bu tabak. İnanın şu anda çok kararsız kaldım.
0: Puanınız gelsin.
1: Benim bu tabağa puanım 5.
0: Beş.
1: Kararsız kaldığım için 5.

0: kaçalım. Evet, buyurun.
1: Şefim.
0: Buyurun efendim.
1: Aslında bu süt fena değil. Sanırım zamandan dolayı herkesin pirinci birazcık çıtır kalmış. Ama bence bu benim elimin lezzeti gibi düşünüyorum. Elmalar güzel, üzerinde minik, ağza gelir şekilde. Portakal dengesi iyi. Bu tabak...

0: Şefim, bunda da pirinçler yine pişmemiş. Üzerindeki elmalar iri. Ve bir tat alamadım bundan. Yani bir kere damla sakızlı tadı da çok alamadım. Belki de bu baharım bile olabilir. Şefim, ben bu tabağa puanımı açıklıyorum.
1: Buyur, gelsin.
0: Son tabağım. Belki de hepimizin şu anda kaderini belirleyecek olan bu tabak. Ne puan verdiysem helal hoş olsun. 0 veriyorum buna.

0: Evet, şimdi gözlüğümüzü bir çıkartalım.
1: Güler gidiyor mu?
2: Bizim yüzümüz her zaman güler.
1: Tamam. Puan alınca değil. Ne yaptım şefim?
0: Hiç bilmiyorum. Yerine geç bir bak
1: istersen. Hadi geçiyorum. Aley be! Of, biliyorum. Ben yemeğimi biliyorum.
2: Evet, bana bakarak.
3: Bir de puan vermiş gibi hakkını helal ediyor. Kendine mi helal ediyorsun?
1: Evet, kararsız kaldım. Riske almadım. 5 verdim ama kendimi de sonuç olarak bulmuşum.
0: Yine iyi. Bir kere 5 puan verdim.
2: Haklısın. Göz ucuyla beni izlerken. Komşucuğum,
1: sana 5 vermişim. Daha ne istiyorsun?
2: Evet, bak. Evet. Farkındayım. Göz ucuyla beni izlerken de işte o 5 puan da oradan geldi. Sürekli bana bakarak yaptığım.
1: Ama gerçekten
2: yaptığım,
1: en güzeli benim.
2: Sürekli bana bakarak yaptığım bir şeylerde bir gözün, sağ gözün sürekli burada izlersin.
1: Sen de izleseydin.
0: Yer, sen kendi yemeğini bulamadın. İzlersin. Ona ne diyeceksin? 5 puan Damla'dan, 5 puan Fikri'den.
1: Çok güzel.
0: 10 puan yine iyi dua et.
2: Evet şefim, öyle.
1: Yine
0: sen
1: evet.
0: Kendi yemeğini bulamıyorsun ya.
2: Onda çok kararsız kaldım şefim. Ben tadımda ilkini gerçekten farkına vardım ama iki de çok bastırdı portakal kabuğu.
0: Peki, kader anı diyoruz. Rafo şefin tadımı başlasın.
4: Benim yemeğim.
0: Şimdi eleştirme zamanı bende galiba. Çiğ, katır kutur, seninkiyle aynı. Ben şöyle çevirdiğim zaman dökülmesi lazım. Bu niye dökülmüyor?
5: Pirinçler içinde donmuş olabilir mi şefim?
3: Kesinlikle Damla'nın sütlacından daha iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Sana puanım. 4. Haftanın galibi... 57 puanla
4: benim yemeğim.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi eleştirme zamanı bende galiba.
1: Evet.
0: Ama öncelikle Fiko'yu bir alkışlayabilir miyiz ya? Bir dakika. Ülker, bu ne? Hoş bir şey değil.
2: Öyle alkışlamak istiyorum şefim ben.
0: Ben de rica ediyorum senden.
2: Sizin için her türlü davul bile çalarım ona ben.
0: Fiko bizi eğlendirdi.
2: Evet.
0: Hakkıyla veya yanlışlıkla olduysa bir hatası, ben kendimce sana hakkımı helal ediyorum. Ama senin için unutmayacağım tek bir şey var. Biz bu programa başladığımızdan beri stüdyoyu yakan hiç görmedim. Seni stüdyoyu yaptığın için. Yansın geceler, yani Fiko'nun tadımıyla başlayacağım.
5: Afiyet olsun şef.
0: Ben yanık severim biliyor musun? Ama bu yanık değil. Kızarıklık severdim. Yesen mi bunu? Fiko, gel gel yanıma gel. Gel. Gözlerin niye doldu senin?
5: Yok yok, gayet iyiyim şefim ya.
0: Gel.
5: Gayet iyi şefim.
0: Oğlum bu pirinç de... Gel. Sütlaç olmamış mı? Başka bir şey olmuş.
5: Tadabilirim.
0: Tat. Fiko.
5: Pirinç güzel şefim. Katır kutur ediyor.
0: Bir dakika, pirinç de katır kutur ediyor ama güzel.
5: Katır kutur ediyor, pişmemiş pirinç de.
0: Canını yerim senin, geç.
1: Koptum.
5: Doğru şefim, evet. Yani katır kutur ediyor pirinçte, pişmemiş.
0: Pişmemiş. Sana dürüstlüğünden dolayı.
1: Ya.
0: Ama bir şey hatırlatacağım sana. Sana 5 verecektim. Dürüstlüğünden dolayı, sütlaçtan dolayı değil.
5: Evet, evet şefim.
0: Ek süre de aldın. 5 indi aşağıya.
5: 9.
0: 4. Bak, 5 verecektim.
5: Evet evet.
0: Dürüstlüğünden ve adilliğinden dolayı, bugünkü yarışmadan dolayı. Ek süre verdik, 1 dakika oradan gitti ama en büyük hatayı söyleyeyim sana. Hatırlıyor musun ne yaptın? Ek sürenin içerisinde tam tabağa sütlacı koyarken ne yaptın?
5: Pürmücüden yakmaya çalıştım sütlacı, pişirmeye...
0: Yok, stüdyoyu yaktığın için değil, başka bir şey yaptın. Şefim, elim yanmasın diye çöpten kağıt aldın. O kağıt da bunun üzerine koydun.
5: Çöpten almadım şefim.
0: Yok çöpten
5: aldım. PTT'den aldım.
0: Görüntülerden bakabiliriz.
5: Evet. Yani...
0: Fiko,
5: Olabilir, olabilir şefim yani. Öpüyorum kusura seni ya. Kusura bakma şefim.
0: Sana helalinden 3 puan.
5: Sağ olun.
1: Bravo Fiko! Bravo Fiko!
5: Yani şöyle bir şey var şefim. Yalan söyleyecek değilim yani. Evet, hatırladım, tamam. Hatırladım. Yani.
0: Hatırladın değil mi?
5: Hatırladım şefim.
0: Bak bak. Evet. Ben yerim. Ama bunlar yemez. Evet. Yemez. Evet, peki, şimdi geçelim Ülker'e.
2: Afiyet olsun.
0: Sen evli miydin? Evet. Bebek var mı?
2: 4 yaşında kızım var.
0: Ah, tam böyle o tatlı kızına yedirebileceğin muhteşem bir pirinç lapası. Sütlaç maması diyebiliriz buna. Hmm.
2: Teknik bir hata. Biraz pirinçler pilava dönmüş olabilir.
0: Sen de tatmak istiyorsun. Hatta buna kızına da yedirme.
3: O derece
0: çocuklar
3: yani.
0: Bizim canımız. Çiğ katır kutur

0: Neydi?
1: Evet, Katırkudur'u diyor Prinsler.
0: Seninkiyle aynı.
1: Evet, aynı.
0: Taş, sana da helalinden 5 puan olsun be.
2: Teşekkür ederim.
0: Tamam, sana da 5 verin. Peki, şimdi gelelim Damla mı Bahar mı? Bundan mı başlayayım, bundan mı başlayayım? Fikri sana soruyorum.
1: Damla Hanım'dan başlayın isterseniz.
0: Damla'dan mı?
2: Şefim, acaba strateji mi, teknik mi?
0: Hangisi?
2: Öne geçecek şu an. İki tabakta da
0: Mem.
2: Çok farklı şeyler var.
3: Şefim onu iyi gözlemlemiştir, sen merak etme.
2: Evet, biz de gözlemledik.
4: Bence de katılıyorum iyi gözlemlediğine.

0: Aç mı çıktı şefim?
1: Pirinçsiz inşallah denk getirirsem pirinçsiz yemek istiyorum. Aşırı şekerli.

0: İşler çiğ.
1: Hepsinin çiğ zaten şefim.
2: Demek ki seninki daha kat, daha önde bir çiğ.
0: İşler
1: bakalım.
0: Çiğ.
1: Dur bakalım.
0: Hadi pirinci attık köşeye. Hı hı. Niye bu kadar çok pirinç var? Ben şöyle çevirdiğim zaman dökülmesi lazım. Dökülmüyor. Bu ne anlama geliyor?
1: Üstü güzel kabuk bağlamış.
2: Pirinç çok olduğu için.
0: Bu niye dökülmüyor?
3: Pirinçler içinde donmuş olabilir mi şefi?
0: Neymiş?
3: Evet.
1: Pirinç uzmanı o tabii.
0: Pirinç uzmanın alakası yok. Sütü çok kaynattı. Sütü kaynattıkça süt azaldı, pirinç çoğaldı.
1: Su ekledim şefim biraz, onu fark ettim.
0: Evet, birazcık Ülker de su ekledi, sen
1: ve
0: de su
1: portakal ekledim. Suyu da ekledim.
0: Evet, o yüzden çok şekerli, o yüzden böyle süttaş gibi değil de pirinç lapası gibi. Süttaş dediğin böyle bir titrer, sallanır. Oraya bakma, daha orada da bir şey gelmedi. Sana puanım.

0: 4.
1: Teşekkürler.
0: Hayırdır?
1: Şu an şefim anlatamam yani. Hem duygusalım hem çok heyecanlıyım. Yani bilmiyorum.
0: Sallanıyor. Daha. Bakalım senin pirinçler pişmiş mi?
1: Pişmiştir ya. Önce fırına attım.
2: Bahar bu arada neredeyse akını da koyuyordu şefin pencereye.
0: Ama tadı çok güzel.
1: Evet.
0: Sulu.
1: Neyin akını koyuyordum?
2: Yumurtanın akını.
1: Sen yumurtanın akıyla sarısını ayırana kadar 10 dakika geçti. Damla yapma şöyle şeyler.
2: Son anda şefim uyardı seni. Onu
1: kesinlikle şef
2: sanma.
1: Beni yumurta bak. Konusunda uyarmadı.
0: Bak. Buraya bakalım.
3: Biraz püreye dönmüş o.
1: Yani. Şefim sizden çok iyi bir puan bekliyorum. Şurada bayılacağım şefim lütfen.
2: Şefim.
1: Kesinlikle Damla'nın sütlacından daha iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Lütfen istediğiniz kadar kaş göz yapın, işaret edin. Ben etkilenmem.
1: Damla böyle duruyor.
0: Ben etkilenmem. Sadece kilemde kaldım bir yerde.
1: Şefim ya.
0: İkisinin de pirinçlerini açıklarsam, seninki de çiğ, seninki de çiğ. Bir tık onunki pişmiş, bir tık çiğ kalmış. Ama benim için çiğ.
1: Anladım şefim.
0: İkinci tattığımda, niye tattığımı da söyleyeyim. İkisinin de şeker oranına baktım. Sen portakal suyu ekledin sonradan. Şeker ekledin. Daha çok şekerli, daha az şekerli. Daha koyu. Bir tık seninkinden sıvı.
1: Hı hı.
0: Puanım

0: 7. Şimdi puanları açıklama zamanı. Bakalım 10 bin liranın sahibi Damla mı olacak, Bahar mı olacak? Puanları açıklıyorum. Haftanın dördüncüsü 25 puanla tamamlayan Fikri.
1: Evet şefim.
0: Yansın Fikri koyduk senin ismini.
1: Evet, yansın 25 puanlar. Yani önemli olan burada katılmak, buraya katılmak. Ya, güzel bir günler getirdik burada. Sağlık olsun yani.
0: Alt taraftaki yaktığın tezgah ne olacak?
1: Yani onu şefim bilmiyorum.
0: Canın sağ olsun. Peki.
1: Sağ ol şefim.
0: Haftayı üçüncü tamamlayan 43 puanla Ülker.
2: Sağ olun şefim.
0: Elinize emeğinize sağlık.
2: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim. Evet. Haftanın şampiyonunu açıklıyorum. Haftanın şampiyonunu açıklamadan önce dördüncüye, üçüncüye, ikinciye benim 6 kişilik muhteşem bir porselen yemek takımı hediyem var. Çıkışta almayı unutmayınız. Ve haftanın şampiyonu 10 bin liranın sahibi ...57 puanla... ...Bahar!
3: Çok teşekkür ederim.
0: Ben tebrik ederim. Elinize emeğinize sağlık.
3: Teşekkürler.
0: Bir arkadaşların bir kutlasın istersen.
4: Hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Çok sevindim.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de çok sevindim ve ayrıca çok mutlu oldum.
4: Çok teşekkür iyi bir yere ederim. Gidecek.
2: Kesinlikle.
0: Gel yanıma bir gel ya.
3: Şu an çok heyecanlıyım.
0: Niye? Ağlama kız, dur gözlerin doldu. Gel.
3: Ya
0: gel,
3: şefim.
0: Gel. Gel.
3: Ödül benim için gerçekten çok önemliydi. Bence eşimin şansı olduğuna inanıyorum. Buradan onu çok sevdiğimi söylüyorum.
0: Bir söyle şuradan.
3: Seni çok seviyorum hayatım. Senin için.
0: Sizin çok güzel bir sevginiz var, engelleri aşan.
3: Evet.
0: Ama gerçekten hak ettiğin için verdik. Eline emeğine sağlık.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Eşine bir el salla buradan. Akünüzü almayı unutmayın.
3: Kesinlikle. Alacağız.
0: Sevginiz daim olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Eline emeğine sağlık.
5: İşiniz yok. Boyfriendiyle gitti.
6: Ne frendiyle?
5: Yani sevgilisiyle gitti.
6: He, ne oluyorsun be?
5: Öp. Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
7: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
6: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
5: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi.
8: Ne olur bir şeyler yap.
9: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
8: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
10: Kusura bakmayın bacı.
8: Ben pes ettim.
11: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
12: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
8: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
13: Kasabın kızını iste ana.
8: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
14: Onun bugün düğünü var.
15: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
16: Mavi Mavi bugün 16.15'te TV4'te.

yıllarca göl ile buluşmayı bekleyen kale, denize, yeşile, ovaya, dağlara ve bembeyaz tülle kaplı yaylalara mahzun mahzun bakar.

0: Van. Van Kalesi.
1: Ya?
0: Ülkenin ta Van'ındayız hocam.
1: Gerçekten de öyle. Nasıl görünüyor değil mi aşağısı?
0: Harika. Yani Van Kalesi'nin yüksekliği, enini, boyunu hepsini söyleyebilirim. Ama gerçekten bana hissettirdiklerini anlatamam. Ben burada susuyorum hocam. Van'ı seyrediyorum.
1: Yani yüksekliği, eni, boyu önemli değil tabii duyguların yanında ama o duyguları da oluşturan bir şeylerin olması lazım. Yani ben de senin sustuğun yerden devam edeyim o zaman. Şimdi 150 kilometre kare yaklaşık bir Van Ovası düşün. Bu Van Ovası'nın içinden fışkıran kalker bir kaya. Yaklaşık uzunluğu 1300 metre. Doğu batı ekseninde uzanıyor. Genişliği 200 metre ve 100 metrede yüksekliği var. Evet, bunun senin duygularınla bir alakası yok ama insan böyle bir yerde olduğu zaman da işte senin duygularına sahip olmaya başlıyor. Bu benim söylediğim topografik gerçekler de çok o kadar yabana atılmamalı yani.
0: Van'a şapka çıkartıyorum ben.

0: Hocam Van Kalesi Başkanı olarak kırmadınız bizi. Çok teşekkür ederiz. Burada güzel bir şekilde de ağırlayacağınızı düşünüyoruz. Yemyeşil bir yerdeyiz. Ben hocama dedim ki Van Kalesi'ne gideceğiz dedim ama
1: çok
0: böyle...
1: Çok teşekkür ederiz bir kere geldiğiniz güzel için tabii buraya. Geldiniz.
0: Arkada bir akarsu var. Çok güzel bir köprü var. Derinliği var. Yemyeşil bir yerdeyiz ama ben hocama dedim ki Urartu Van Kalesi'ne gideceğiz dedim. Urartu deyince akla taş geliyor tabii. Biz neredeyiz?
2: Biz... Kalenin tam girişindeyiz aslında. Van Kalesi'nin giriş kısmında ve muhtemelen Urartu döneminde de bu alanlar giriyordu.
0: Bu yeşillik ve güzel alan var mı?
2: Bilemiyoruz. Ama Urartu yeşili sevdiğini biliyoruz. Muhtemelen yine belki ağaçlık bir alandı. Ama burası aynı zamanda Urartu'nun da kullandığı güzergah.
0: Harika, harika. Çünkü biz Urartu deyince bu kitabın önündeki böyle bu renkleri daha çok yani taş rengi.
2: Zaten şeyler. O renkleri göreceğiz.
0: O renkleri göreceğiz. Yeşilliği görünce gerçekten.
2: Burası bir baha gibi böyle sonradan oluşturulmuş
0: harika.
2: Deri falan. Ama evet yani daha çok taşın üzerinde zaten programın şeyine de
0: evet.
2: Uygun. Taşa biçim veren bir uygarlık zaten.
0: Taşların dilinde taşa biçim veren renkler. Evet. Urartu Van Kalesi.
1: Şimdi Van Kalesi'ni ve Tuşba'yı aynı anda ele aldığımız zaman bunun tabii çok uzun bir süresi var. Yani beylikler dönemine kadar giden bir süreden bahsedebiliriz ya da Osmanlı'ya kadar gelen bir süreden hatta bugünkü Van'a kadar gelen bir süreden. Ama galiba bu iki yer Van Kalesi ve Tuşba daha çok
2: zaten
1: Urartu konseptinde yoğunlaşmış.
2: Başkent olduğu için ve anıt yapılar bazında çok yoğun bir doku olduğu için diğerleri dediğim gibi dediğiniz gibi veya şey dağıtabilir algıyı da.
1: Evet evet tamam. Urartu'da kalıyoruz.
2: Ya daha tematik
0: Urartu'da kalıyoruz.
2: Çalışmak daha hoş olur.
0: O zaman belgeseli de kazı başkanlığı yapar mısınız Urartu konusunda bize?
2: Ya bu konuda yardımcı olurum ama sizin işiniz tabii ki.
0: Şöyle bir kalkıp yollanalım mı hocam?
1: Yollanalım. En son bir şey daha söylemek istiyorum ben ama. Sanırım Urartu'dan bahsedildiği zaman bir de bunun sanatından da bahsetmek lazım.
2: Tabii,
1: yani üretiminden sonra seramik var. İşte o kırmızı perdahlı seramikler özellikle. Sonra işte silah tasarımları, tarım nasıldı vesaire. Bütün bunlardan da galiba bahsetmek gerekecek.
2: Urartu zaten maden işçiliğinde bu kadar iyi olmasaydı bu anıt mimari eserleri üretemezdi.
0: Doğru.
2: O yüzden zaten bir yapının içine girdiğinde onun tunç kapılarının olduğunu ve Urartu'nun tunç bezeme sanatını anlatmak gerekiyor.
1: Anlatmak
2: tabii.
1: Lazım. Evet. Ve tam da kalkarken herhalde Burç'a doğru gideceğiz. Kale burçlarına doğru gideceğiz.
2: Madır Burç'a gideceğiz. Çünkü Madır Burç Tuşba'nın Van Kalesi'nin ilk yapısı olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Çünkü 1. Sarduri yani bizim kurucu kralımız 1. Sarduri krallığı kurduğunu orada çivi yazılı bir kitabıyla ilan ediyor.
0: Acayip güzel. Görseli felaket evet. Güzel oranı. Böylece kronolojik bir sıra takip etmiş
2: tabii
0: olacağız.
2: Tabii en erken yapısı.

0: asıl ilki bu mu?
1: Evet, bu bir krallığı, birinci Sardunya'nın krallığı. Ama ileride daha bize yakın olanı göreceğiz. Evet, evet, İsterseniz oraya gidelim. Yani Urartu'nun ilk çivi yazısı mı? Hemen evet, bu.
0: Birinci
1: Sardunya'nın
0: krallığını evet. ilan ettiği yazı.
1: Şöyle ilan ediyor, yani ben Urartu kralı oldum falan demiyor. Mealen şöyle diyor, birinci Sarduri, Lutupri oğlu birinci Sarduri, Nairi ülkelerinin kralı, büyük kral, bütün krallardan haraç alan, işte evrenin kralı. Yani o dili konuşuruz, o biraz Asur
2: evet.
1: veya Mezopotamya dilidir böyle, buyurgan, katı, öldürür,
2: kendilerine kesilir. Nairi diyorlar.
1: Nairi ve Urartu diyorlar.
2: Urartu diyorlar.
1: Pardon, Nairi ve Urartu Asur'un koyduğu isimler.
2: Ha.
1: Bir de şunu söylemek gerekiyor. Tamam. Bir de Urartular kendilerini Urartulu demiyorlar. Bienili.
2: Evet, Bienili evet, diyorlar.
1: Urartu ismi Asur tarafından.
2: Asurlular öyle diyorlar.
1: Bir şey.
2: Fakat bir şey soracağım. Birinci Sarduri'den önce bir kral daha var.
1: Evet.
2: Yani bu ben krallığımı ilan ettim dediği zaman hani bir ilk kral benim falan demek istemiyor değil mi?
1: Kendisi öyle demek istiyor.
2: Öyle
1: ama
2: mi
1: tarih bizi şey yapıyor, onu da yalanlıyor,
2: evet.
1: bize destek veriyor diyelim. Yine Asur kaynakları.
2: Belki onun da şeyi mantığı şu olabilir. Mesela hep kitaplar der ki birinci Sarduri ile birlikte başladı Asur'un asıl hani organize bir devlet olması.
1: Hı hı.
2: Hani Aram döneminde belki biraz daha dağınıktılar ya
1: tabii
2: da
1: biz de öyle düşünüyoruz.
2: Devletten uzaktılar evet. filan.
1: Aramu'yu da hocam biliyorsunuz işte siz. Birinci Sarduri'den veya Lutupri oldu Sarduri'den önce bir Aramu ismi de geçiyor Asur kaynaklarında yine. Aramu'nun krali kentlerini 3. Salmanasar yok ediyor. İşte büyük zarar verdiğini ve Aramu'nun kaçıp gittiğini

0: falan anlatıyor. Ama tabii yazılı belge olarak ilk karşımıza çıkan Sarduri olduğu için krallığın başlangıcını da 1. Sarduri ile yapıyoruz.
1: Hocam peki niye buraya yazıyor bunu? Burası neymiş?
0: Burasının ne olduğuna dair çok fazla görüş var.

0: tam olarak tespit etmek. Belki tespit edemeyeceğiz tabii yine. Ama buranın liman olabileceği üzerine çok fazla duruldu. Eski hocalarımız hep. Ama bizim yine yaptığımız tespitler, tabii saha çalışmaları, gölün hiçbir zaman buraya kadar ulaşmadı.
1: Öyle mi?
0: Yönünde. Evet. Van Gölü belki şu anda en yüksek seviyesinde. Tabii lokal yükselmeler oluyor. Bazı dönemlerde yükseliyor. Hatta Kanuni'nin gemilerle buraya yanaştığını yazan...
2: Mimar Sinan'ın ilk eserini buraya yaptığına dair de bir rivayet.
0: O da rivayetler falan. Olabilir.
1: Liman uzak ihtimal yani.
0: Ama Urartu dönemi için liman
1: uzak ihtimal.
0: Evet, uzak ihtimal. Çok ya, uzak ihtimal.
2: Bu kaya sonradan buraya başka bir uygarlık tarafından getirilmiş olamaz değil mi?
0: Hayır canım.
2: Var olduğundan beri burada bu kaya.
0: Burada, evet.

0: Hocam, Van Stedeli'ne tırmandık burada, evet. Güney Van Denizi. Bak, şeyi görüyor musunuz? Höyükleri.
1: Şimdi, evet.
0: Höyük açmaları yapılmış.
1: Şimdi tabii çıkıyoruz kaleye. En tepede kale var. Evet. Tuçba'dayız tabii. Yani Urartu'nun başkenti. Kale bütün bir imparatorluk kompleksi halinde neredeyse. Yani bir kralın ihtiyacı olan ve evde bir krala gerekli bütün malzeme orada var.
0: Tapınak, i̇şte, kutsal alanda dahil.
1: Saray, tapınak, kutsal alan,
0: mezar odaları,
1: vesaire.
0: Yeni saray.
1: Evet, ama işte burayı bütün çepçevre dolanan bir Tuçba şehriyle karşılaştık, evet. Şimdi sen gösterdin.
0: Höyüklerin açmaları yapılmış.
1: Açmalar yapılmış. Bir temellerin planları ortaya, evet, çıkmış. Duvarlar ortaya çıkmış bir parça. Şimdi burada daha merkezi bir devlet adına,
0: evet, yönetenlerin
1: hayat geçerken, evet, burada daha işte sıradan insanların yaşadığı bir alanla karşılaşıyoruz demek ki.
0: Evet. Sivil halk dediğimiz, belki askerler, köleler, onlar da mevcut.
1: Evet, askerler, köleler ve bunların iç içe hatta yaşadığı söyleniyor.
0: Evet.
1: İşte tüccarlar, toprak sahipleri, bürokratlar, burada bütün çalışan bürokratların oturduğu yerler.
0: Krala hizmet eden herkes diyebilir miyiz?
1: Evet, burada hizmet ediyorlar demek ki, devlet işleriyle uğraşıp ve aşağıya evlerine iniyorlar.
0: Evet. Bu tarafa baktığınızda da Van Denizi görüyorsunuz. Şu anda güneş en sert ışıklarıyla gelmesine rağmen tatlı bir esinti var, değil mi?
1: Hep var, evet. Çok yani, güzel bir
0: belki bizi seyredenler bunu hissedemeyebilir ama en sıcak günlerinden biri.
1: Tabii Temmuz'un ortasındayız. Cayır cayır her taraf yanarken burası şahane.
0: Tatlı bir esinti var böyle gölden gelen.
1: Rahatlatıyor bizi.
0: Yani yolu buraya düşmese bile insanın bu kaleyi mutlaka görmesini tavsiye ediyoruz, değil mi hocam? Şu dinginliğe bakın ya.

0: Hocam, yorulduk ya. Şu seyir teraslarına oturup biraz Van Denizi'ni seyredelim.
1: Seyir terasları. Oh. Aslında doğru dediğin. Şöyle doğru. Aşağısı çok güzel seyrediliyor. Aşağıda tuşbayı görüyoruz.

0: görüyoruz. Yani Tuşba'nın yerleşim alanlarını görüyoruz. Ama bunlar... Biz buraya oturalım da Tuşba'yı seyredelim diye yapılmış olamaz.
1: Ne hocam buralar?
0: Buralar temeller. Yani bu setler üzerine temeller kuruluyor, taşlar döşeniyor ve üzerine kerpiç evler inşa ediliyor. Şimdi baktığımız zaman aşağıdan bunlardan çok fazla olduğunu görüyoruz.
1: Görüyoruz, evet.
0: Şöyle bir şey yazılıyor. Ya bunlar, üstündeki kerpiçler gitmiş ve bunlar açığa çıkmış, işte türbün
1: temeli
0: gibi ya da antik tiyatro gibi kalmış. Ya da daha önceden bu setler açılıyor devlet tarafından ve oraya ev yapılması planlanıyor. Yani bir kent planlaması var burada. Van Gölü ama denizi diyorlar burada. Evet. Van Denizi'ne karşı bir kral sarayı. Tuşba'yı da çepçevre tepeden gören,
1: güvenli ve her yerden görülebilen
0: tam bir kral sarayı.
1: Tam bir kral
0: yeni
1: sarayı.
0: Saray dedikleri. Tabii şimdi bu Urartu Krallığı dediğimde hemen bu ova anlaşılmasın.
2: Tam net veriler sunmak zor ama işte Güneydoğu Anadolu veya işte Toroslar, Antitoroslar, yani yazıtları falan var ama ne kadar o bölgeye, en azından Kuzey Irak bölgesine, Zagros coğrafyasına kadar indiklerini biliyoruz. Doğuda da Kuzeybatı İran, bugün Bastam, Urmiye Havzası ve Urmiye Havzası'nın kuzeyini içine alan aslında görece oldukça büyük bir coğrafyaya yayılıyor.
1: Her zaman Asur hakimiyetinde kalmış ya da Asur'dan hiç kopmamış.
0: Asur hakimiyeti
1: onun içerisinden oluşmuş böyle küçük küçük
0: kolonizasyonlar. Hep bir ilişki var. Yani. İyi veya ilişki kötü var, evet. Bir ilişki var mutlaka. Evet. Bir Asur'un himayesi de seziliyor. Dinlendin mi?
1: Dinlendim.
0: Hadi gidelim.
3: Hadi gidelim.

0: Hocam, şimdi birinci Arnişti'nin mezar odasındayız.
1: Evet, 8. yüzyılın ilk çeyreği.
0: İlk çeyreği. Biliyorsunuz Urartular'da mezar ve ölü gömme sanatı çok önemliydi.
1: Geleneği.
0: Geleneği. Şimdi mezar odasından içeriye girdik. Bu arada mimarisi büyük dev kayalar oyularak içlerine yapıldı.
1: Evet, bu yani bizim bildiğimiz bir bina değil. Kayaların oyulmasıyla oluşmuş bir yerdeyiz şu anda. Çok kesin olmamakla birlikte işte Ergişti'nin mezarının burası olduğu
0: düşünülüyor. Nişlerde de Urartularda ölü gömme sanatında kendi özel eşyalarıyla gömülüyor.
1: Evet.
0: Gömülemeyenler de bu nişlerin içerisinde muhafaza ediliyor.
1: Evet. Ve bu büyük mekana açılan başka odalar da var ve burası bizim şu anda gördüğümüz kadardan ibaret bir yer değil. O odalarda başka mezar odalarına açılıyor. Fakat bu arada bir şey söyleyeyim. Şimdi konuşurken gözüme takılıyor. Yani işte o Merve, Tülin, Oya, Yalçın, Fatma arkadaşlara hani buradan bir selam söylemek istiyorum. Ya da daha bir sürü isim var burada. Yani böyle bir yerde bir parça korumacı olmakta yarar var. Bu kadar tahripkar olmamakta yarar var. Fakat bir şey daha var. 19. yüzyılda bir İngiliz gezgin buraya geliyor. Bir sürü şey yazıyor. Charles Texier. Ve o da işte buradaki arkadaşların yaptığı şeyin belki de daha şiddetlisini buraya oyarak Charles Texier olarak yazıyor. Diğer odalara da bakalım diyeceğim ama hocamızı bekleyelim. O gelecek, Erkan Hoca. Ve ondan gezmek çok daha iyi olacak derken birdenbire
0: hoş geldiniz.
1: Bu bir mizansen değil, tesadüf oldu gerçekten. Tam sizden bahsediyordum. İşte çok genel bir bilgi verdik bu mekan hakkında, kimin mezarı olduğundan vesaire. Fakat diğer odalar var, onları da merak ediyoruz. Onlar hakkında da bilgi almak istiyoruz sizden. Bir ana mekan var ve işte bu küçük odalarla tasarlanıyor aslında etrafında. Peki bu küçük odalar, tamam, birincisini anladık. Büyük kral orada. Bu küçük odalarda kimler var?
2: Şimdi ana salon muhtemelen bir giriş bölümüydü ve bunları bir şekilde ev gibi düşünmek gerekiyor. Aslında öldükten sonra yaşayacağı bir ölü evi gibi düşünüyorum açıkçası. O şekilde tarif edebiliriz. Yerlerde halılar vardı. Duvarlarda bu sigatu dediğimiz içbükey şeyler, tunç levhalar vardı. Ve silah, muhtemelen 1. Argişt'in silahları burada uzanan o sigatulara iliştirilmişti. Yani burada çok hareketli bir şey düşünün. Şu anda ana kayayı görüyorsunuz. Ama yani dokumalar, yerde halılar, mobilyalar, çünkü Urartu mobilyacılığı da çok iyidir. Çok bilinmez ama buluntusu çok az olduğu için çok iyi mobilyalar üretmişler. Küçük el sanatlarından tutun hayvancılığa, tarıma, sulamaya kadar ki sulama noktasında bölgenin birçok ilkini Urartular üretmiştir. Çözüm noktasında Urartular üretmiştir. Bugün hala Van'a gelen Gürpınar'dan ta 50 küsur kilometre öteden buraya Van'a uzanan en büyük kanal ta 2700 yıl önce Urartular tarafından inşa edilmiştir ki hala Van'a oradan su gelir. Urartu döneminde özellikle ekonomik nedenlerden dolayı veya sürekli problem, Kafkaslar sorumlu bir bölge, bugün de sorumlu bir bölge. Mesela Kafkaslara yaptığı seferlerde binlerce insanı alıyor, merkez Tuşba'ya getiriyor. Onlara ev yapıyor, konut yapıyor. Yani bir toplu konut şeyi mantığı da Urartularda var. Onları yerleştiriyor ve zamanla onlar iş gücü olarak kullanıyor. Buradaki problemli toplulukları da Kafkaslara yolluyor.
0: Hatta buraya getirilenler arasında çoğu da Urartuca konuşmaya başlamış, öyle bir kayıt da okudum.
2: Evet, tabii olabilir. Olabilir.
0: Bir asimilasyon politikası da var.
2: Var işte. Kesinlikle, zaten biraz amaç o. Ve muhtemelen mesela hep konuşuyoruz. bu Asur etkisi nereden başladığını yazmanları, kâtipleri de belki getiriyor veya demir ustalarını getiriyor. Urartu kuyumculuğu çok gelişmiştir. Belki mesela İran yaylalarında madencilikte çok iyi ustaları alıp merkeze getiriyor. Onlar işte çok güzel Urartu küpelerini, bronz bilezikleri, aslan başlı, koç başlı bronz bilezikleri. Evet. Yani bunları Urartu'nun aslında en görünür tarafı o maden işçiliği, evet, kuyumculuğu.
0: Kültürü buradan oluşturuyor belki.
2: Tabii tabii. Yani, burada.
0: İşte İranlı, Ermeni, ne bileyim neler işte.
3: Kafkas.
0: Bunların hepsi bir kozmopolit yapı içinde bir Urartu kültürünü meydana getiriyorlar belki de.
2: Tabii tabii.
4: Kimi görüşlere göre Kuzeybatı İran'dan, kimilerine göre Güney toplumları, kimin bilim adamlarına göre Kafkaslardan gelmiş topluluklar olduğuna dair görüşler var. Fakat şu gerçek ki M.Ö. 13. yüzyılda biz doğrudan kaynakları, doğrudan bilgileri Urartular hakkında Asurlardan alıyoruz.
0: Hocam içeride konuştuğumuz yazıt.
2: Evet. Dediğim gibi Urartu'nun en uzun yazıtı, çivi yazısıyla yazılmış. Ve estetik anlamda da aslında en güzel örneklerden biri. Panellere ayrılmış gördüğünüz
0: evet,
2: gibi.
0: Evet, evet.
2: Ve her bölümde bir nasıl söyleyeyim
1: yıllık.
2: İşte. Öyle değil tam olarak ama estetik kaygılar göz önüne alınarak dizilmiş. Bazen cümle bitmiş ama şu arayı doldurmak için baştan başlamış orada.
0: Tamam.
2: Yani okuduğunuzda bir manasızlık çıkıyor.
0: Manayı feda edip biçime estetik. Daha çok önem
2: onu
0: vermiş.
2: Konuşmuştuk. Evet. Urartu'da bu anlamda estetik daha önemli. Hatta bazı dil bilimcilere göre Urartu epigraf veya işte filologlara göre Urartu aynı zamanda bu mezardaki şeylerden de yola çıkarak bir plastik yani bir cephede hareket oluşturmak
0: hareket
2: için de çivi yazısını özellikle buradaki örnekten yola çıkarak kullanmış olabilir. Çünkü Urartu'da cephe anlayışı yani hareketli cephe anlayışı nedense yok. Çok iyi mimarlarla, çok iyi yontu ustaları anakayı ama yontu yok. Çok
0: evet.
2: İlginç.
4: Asur'un böyle bir kopyası gibi kötü belki kötü bir kopyası. Yani yazı diline bakıyorsunuz aslında aynı. İşte figüratif tanrı betimlerine bakıyorsunuz aynı. Birçok noktada aslında bir Asur'u taklit etme olayı var, ihtiyacı var. Belki de oradan gelen ustalar, oradan beslenen bir Urartu okulu var.

0: Hocam bir Urartu sivil mimarisinin hatta bir mahallesinin içerisindeyiz değil mi? Taban olarak da Urartu'ya kadar indik mi şimdi?
1: Tabii şu anda Urartulu'nun dolaştığı taban üzerindeyiz.
2: Aşağı yukarı 8. milattan önce 8. yüzyıldayız.
1: Yani 2700 yıl önce hep Urartu şey yapıyor. Evet. 2700 yıl önce günümüzden 2700 yıl, 2600 yıl önceki bir Urartu evinin bu mahalleyi oluşturan evlerden birinin içindeyiz.
0: Nasıl belirliyorsunuz bunu? İşte burada da höyük açma sanatı devreye
1: tabii,
0: giriyor.
1: Zor biraz. Yani höyük, höyüğün kazı mantığı ve şeyi başlı başına ayrı. Arkeolojinin kuralları hep aynıdır ama burada farklı bir yöntem bilim izlemek gerekiyor. Kayıt sistemleri ayrı oluyor. Urartu arkeolojisinin bir temel sorunu da buydu aslında. Yani biz hep kaleleri, sarayları, tapınakları kazdık hocam.
2: Tabii.
1: Şimdiye kadar. Çünkü güzel olan şey oradaydı.
2: Ve daha karakteristik olan şey orada tabii. Evet,
1: kolaydı da.
2: Tabii.
1: Müzeleri, güzel eserler getiriyordunuz. Güzel buluntular falan filan. İnsanın hoşuna gidiyor gerçekten.
2: Ama burası sıradan bir mahalle.
1: Evet, yani görüyorsunuz evet. Bir esprisi yok ama bizim şey olarak, kültürel ve kronolojik olarak olayı çözdüğümüz yerler höyükler aslında. Çünkü mesela bir yerde sadece 2. Rusya'nın hikayesini yazabiliyorsunuz bir kalede.
2: Evet,
1: veya birinin Sardor'u.
2: Evet, evet.
1: Kral gelmiş, kurmuş, sonra yıkılmış gitmiş. Ama burada biz Van'ın 5000 yıllık tarihini bir şekilde yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz? İlk Dun Çağı'ndan gelmiş insanlar oturmuş. Höyük zaten nedir? İşte kerpiç mimari kullandıkları için gelmiş, yıkılmış, onun üzerini düzeltmiş, tekrar yapmış, yıkılmış, tekrar yapmış, yıkılmış, tekrar yapmış ve bizim bu yapay tepecikler oluşmuş.
2: Oluşmuş.
0: Mecbur Sitadel'e de yakın olabilmek için Van Kalesi'nin etrafına konumlanmış herhalde.
1: Tabii doğal olarak, lojistik olarak. Buradaki insanların zaten muhtemelen özellikle buradaki buluntulardan yola çıkarak Sitadel'le bir organik ilişkileri olduğu anlaşılıyor.
2: Evet. Yani karşımızda kale var, yakınımızda.
1: Sarayı var.
2: Çevresine de bu yerleşimler.
1: Aynen öyle. Tapınağı var.
2: Gelmiş.
1: Bu yakın yerleşme bir de Sitadel'in çıkış noktasına çok yakınız şu anda.
2: Evet. Şimdi bastığımız Urartu toprağı, evet. Tabanı. Bunun altında işte ilk Tunç'tan bugüne kadar geliyor. Demire geldiğimizde bu toprakla karşılaşıyoruz. Evet. Demir çağına.
0: Peki en iyi gösterdiğimiz biçim bu kesit midir hocam?
1: Tabii.
0: Zaman katmanlarını en iyi burada mı gösteriyoruz?
1: Tabii yani arkeolojinin aslında temel şey okumalarından diyelim. Şey anlamında okuma değil, arazi okumaları olarak temel şeyimiz, verimiz şeylerden gelir. Kesitlerden, profil dediğimiz.
0: Taban, Urartu.
1: Aynen öyle. Urartu tabanına basıyorsun şu anda. Evet, renkten de anladığınız üzere o Urartu yaşam sürecinin

bize bıraktığı izler. Bu 9. yüzyıldan 7. yüzyıla Urartu'nun yıkılış sürecine uzanan tarihsel süreçte diyelim. Tabii ki Urartu'nun yükseldiği kırılma noktaları oluştu ve tabii ki artık zayıflama ve bitiş süreçleri var. Buradaki bütün malzeme aslında büyük bir titizlikle toplanıyor, eleniyor. Toprak, bitki kalıntıları ayrıca değerlendiriliyor. Toprak kalıntıları, hayvan kalıntıları ayrı değerlendiriliyor ve biz burada yaşayan insanın hikayesini yazıyoruz böylelikle. Evet.

0: Şuraya geldik ilk önce.
1: İşte hocam o da bu geç demir çağı. Geç demir sürecin çağı. Şeyi. Onun hemen üzerinde de evet nedir o? Aslında
2: mezar.
1: Evet bir mezar. Mezarın tam şeyi kesmişiz, oradan aşağı inmişiz.
2: Mezar bakın şey da bundan mı anlıyorsun?
1: Aynen öyle, aynen öyle. Çok güzel. O kapak taşları bugün bile öldüğümüzde işte bizim evet. üzerimize konulan kapak taşları gibi.
2: Bu ne taşlar. Olabilir? Osmanlı mı? O kadar geldik mi?
1: Daha erkene gidebiliriz. 11. yüzyıldan başlıyor bizim mezarlık alanı. Yani şunu söylemek istiyorum dönüşüm noktasında. Yani eskiden evlerin bulunduğu yer sonra mezarlığa dönüşebiliyor.
0: Tabii tabii.
1: Yani aradan çünkü yüzyıllar geçiyor. Evet. Bazen aslında 50-60 yıl sonra bile bir yer, bir konut, yani insanların yaşadığı yer, ölüler, evet,
0: tabii, katmanlar yükseldikçe höyüğün mantığı da o zaten,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, enteresan bir şey. Yani yerleşme modeli değişiyor.
2: En üst katman?
1: Orada da artık yavaş yavaş günümüze doğru
0: geliyoruz. En Osmanlı. Üstten de biz yürüyerek
1: evet.
0: buraya geldik.
1: Modern
0: evet.
1: şey.
0: Evet. Evet, peki buranın sosyal durumu neydi? Kimler, hangi kesim mesela burada oturabilirdi?
1: Şimdi konum itibariyle ve içinden çıkan buluntulardan yola çıkarak beslenme alışkanlıkları, işte hikaye uzatılabilir ama ben kısaca söyleyeyim. Stadel kısmıyla ilişkili, belki oradaki hizmet sektöründe çalışan bir kısım insanın yaşadığı yerler buralar. Fakat şöyle bir
2: emekçi
1: ayrım...
2: Emekçi kesim yani.
1: İşte bu nokta da çok önemli çünkü biz hep şey zannediyoruz, işte burada fakirler varsa evler hep fakirlerin. Fakirler derken şey yapıyorum tabii yani daha ne bileyim hizmet, evet. Ama burada öyle bir şey görmüyoruz. Hemen arkamızda aslında 16 odalı bir eski kazılardan bey konağı olarak tanımlanan bir konut da var. Aslında bitişik. Bugün bile yani bir köye gittiğinizde burada ağanın evinin hemen yanında daha basit tabii. bir yaşam modelini görebiliyorsunuz.
0: Tabii sizin söylediğiniz o kentlerdeki statüleşme durumu çok modern bir şey aslında.
1: Tabii,
0: modern
1: tabii.
0: kentlerle ilgili bir
1: tabii,
0: şey.
1: Tabii.
0: Demek ki Urartu da dahil olmak üzere o dönemlerde böyle bir ayrım yok.
1: Evet. Ev içi gömü Urartu'da çok yaygın olmadığını veya çok olup olmadığı tartışılıyordu. Biz mesela onu tespit ettik. Ev içi veya evin hemen kenar duvarına yapılmış gömüler tespit ettik. Yani hep dışarıda olan nekropole değil, hemen evin bahçesine yapılmış gömüler o anlamda çıkan buluntulardan çok, o pozisyon çok anlamlıydı. Tabii buluntular da o çerçevede kaliteliydi. Aşağı inerken aslında bir şeyleri hep yok ederek, ortadan kaldırarak inmek durumdayız.
0: Klasik arkeolojiye göre bir şanssızlık,
1: evet, şanssızlık
0: denilebilir.
1: Denilebilir.
0: Tabii.
1: Ama yeni model, arkeolojinin yeni tabii modelleri gelişiyor, teknolojisi gelişiyor. Bazen biz hiç aşağı inmeden aşağıda neler olduğunu tespit edip ona göre hemen yanına bir de artık izlenebilir, görünebilir mimari çıktığında eskisi gibi böyle bu benim dönemim değil, kazıyım aşağı ineyim mantığı yok, koruyoruz.
2: Anladım.
1: Yani pasif koruma teknikleriyle.
0: Ondan daha ötesine gidebilmek için başka bir yerde açmanız lazım.
1: Yerde. Yani biz evet. burada mesela Urartu mimarisini yakaladık, burada biz bunları sökelim, alta inelim mantığı yok artık. Burayı terk ediyoruz.
0: Bir yandan itibaren inmeye başlıyoruz.
1: Evet, uygun başka evet. bir alana. Yani burada koruma önlemlerimizi alıyoruz, başka bir alana kayıyoruz. Evet.

0: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
0: Hummalı bir çalışma var. Hı hı. Arkeologsunuz.
1: Evet, arkeologum.
0: Hangi üniversiteden?
1: Ege Üniversitesi.
0: Ege Üniversitesi. Prohistorik.
1: Evet.
0: Köylük çalışması, hı hı, değil mi bu?
1: Aynen.
0: Evin içerisinde bulunan, yani mezardan, hı hı, başka, işte insan kemiğinden başka, hı hı, bulunan en fantastik veya en önemli şey ne oluyor burada?
1: Mesela tandır alanında at gömüsü bulunmuştu.
0: At
1: daha önce
0: gömüsü
1: de şuradaki alanımızda. Orada at gömüsü bulundu. Onun dışında tandır çukurlarımız bulundu. Hı hı. Yine taş temelli alanlarımız oluyor.
0: Tandır hani oranın bir konut olduğuna dair en belirgin özellik mi o?
1: Evet, en belirgin özelliklerden
0: aynı
1: bir tanesi.
0: Aynı zamanda kış koşullarında onun soba olarak, ısınmak olarak.
1: Tabii ısınma yeri olarak da kullanılabiliyor.
0: Kendi yaşam hikayenizde ya da böyle hani mesleki olarak arkeolojiyi seçmenizde ne sizi böyle heyecanlandırdı? Yani ne düşündünüz de bu meslekte karar kılmaya tercih yaptınız? Yani çok zor. Biraz önce de anlattım yani. Sıcaklık 44 derece. İşte toprakla haşır neşirsiniz. Özellikle hani kadın olmanın da vermiş olduğu böyle o zarafetle, hani bu böyle kadın işi de değil, pek erkek işi de gibi de görünüyor ama hani siz daha çok bilimsel hani fırça kısmında, evet, oluyorsunuz.
1: Ya aslında kazı alanına geldiğimiz zaman hani küçük işler ya da büyük işler fark etmiyor. Herkes, hani cinsiyet farkı olmaksızın herkes her işi yapıyor. Gerektiğinde biz de kazma kürek kullanıyoruz.
0: El arabası kullanıyorsunuz.
1: Tabii yani alanda tabii dayanıklı olmak gerekiyor bunları yapabilmek için. Hani ben en baştan beri hani kendim bildim bileli hep arkeoloji üzerine istedim. Arkeoloji zaten severek yapılması gereken bir meslek.
0: Evet tabii, kesinlikle.
1: Sevilmediği sürece zaten hiçbir şey yapılamaz. Yani sadece kazma kürek yapmaya geçtim, hani fırçayı bile süremezsiniz.
0: Kadın elinin değdiği her şey gerçekten güzel oluyor ama arkeoloji daha bir güzel oluyor.
1: Ona bir şey diyemeyeceğim.
0: Fırçanızı size iade ediyorum.
1: Teşekkür
0: kolay
1: ederim,
0: gelsin diyorum.
1: Sağ olun.
0: Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Devam etmek lazım.
1: Kolay gelsin.

0: Hocam, analı kızlı kutsal alandayız. Kral evet. II. Sarduri zamanında tapınak olarak ana kaya oyularak inşa ettiriliyor. İki tane nişimiz var, bir sağda bir de solda zaten. Nişlerin içerisinde yine böyle Asurca yazılar var ama günümüze böyle biraz formasyona uğramış bir şekilde geliyor.
1: Deformasyona uğramış bir şekilde geliyor.
0: Böyle 9 tane anıt taştan söz ediliyor. Bu anıt taşlarda 2. Sarduri sefere giderken yazdırılmış olduğu Asurca bir hikaye var burada.
1: Evet.
0: 3 tanesi burada, 3 tanesi Van Müzesi'nde, 3 tanesi de yurt dışında, Gürcistan'da bir müzede
1: evet, onu
0: sergileniyor.
1: Ve çok muhteşem bir tapınak aslında o dönemler için. Hakikaten çok büyük, yüce bir yapı sayılabilir. Evet. Zaten bir duvarı tamamen kayalara oyulmuş. Ve
0: iki tane niş oluşturulmuş böyle ki yüksek denişler yani.
1: Evet ve buradaki setlerden de anlıyoruz ki çevreden buralarda bir kerpiç kapalı alanda oluşturulmuş.
0: Evet.
1: Şimdi, tapınak yani sadece bu avludan ya da işte açık alandan ibaret bir şey değilmiş.
0: Evet.
1: Şimdi şunu kestirmeye çalışıyorum. Kale bu tarafta kaldı. Kalenin eteklerinde artık iyice ovaya indiğimiz zaman bu tapınağı görüyoruz. Kalenin çok altında. Ana yolda zaten orada. Yani iyice şehre inmiş durumdayız.
0: Van şehrine doğru. Evet. Van şehrinden buraya gelirken kalenin ilk görülen yüzü de burası oluyor. Kuzeybatı cephesi. Burada bir avlu var. Sizin de dediğiniz gibi böyle bir tümsek var. Tümseğin hemen altında. İsterseniz göstereyim size. Şimdi 2. Sarduri tarafından yaptırılan bu

0: kutsal alanın böyle bir geniş avlusu da mevcuttu. Burada Tanrı Hal diye adaklar sunuluyordu. Adaklar burada kurban ediliyordu. Buradan o kurbanların kanları bu kanal vasıtasıyla kaleden aşağıya dökülüyordu. Şimdi kutsal alan ya burası. Araya zaman girdiği vakit ve başka uygarlıklara geçtiği zaman bir takım efsanelere de maruz kalıyor. Bu efsanelerden biri bölgede yaşayan genç ve bekar kızlar kendilerine hayırlı bir eş, koca bulabilmek için bu kanalın içerisine oturuyorlarmış. Oturduklarında da şöyle bir dörtlük söylüyorlarmış. O yanım keçe, bu yanım keçe, bana hayırlı bir koca ya da bana hayırlı bir bey eyle gibi bir şey söylüyorlarmış. Ama tabii o dönemde kızların biraz koca bulması için ince olması gerekiyormuş herhalde, değil mi? Ama yani mesela benim gibi böyle kalçaları büyük bir adam buraya otursa...
1: Şimdi buradaki biraz önce baktığımız o yazıtla filan hiçbir alakası olan bir şey değil. Kesinlikle. Tabii bu, onu da belirtmek lazım. Kesinlikle. Bu tamamen sonradan uydurulmuş bir durum.
0: Peki şimdi ben oturayım mı?
1: Yapma bunu.
0: O yanım keçe, bu yanım keçe, Tanrım bana güzel bir prenses eyle, diyeyim mi?
1: Vallahi tavsiye etmem pek ama...
0: Bendeki basenler biraz büyük ama hocam galiba oturabildim.
1: Yapma işte bunu.
0: O yanım keçe, bu yanım keçe, Tanrım bana güzel bir gelin eyle.
1: Gitmiyor değil mi?
0: Gitmiyor hocam, tamam, ya.
1: Neyse, kurtuldun, gel.
0: Ne yapalım, gitmiyor. Evde kaldık.

0: Yani bütün o Urartu bölgesinden bahsederken ya da Urartu krallıklarından bahsederken kültüründen vesaire şöyle bir durum var. Genellikle tarihçiler bu konuda bir polemik halindeler.
1: Hangi konuda?
0: Hangi konuda? Yani Urartu krallıklarının kökü nereye bağlı? Bazı Avrupalı ve Ermeni tarihçiler der ki bu krallıkla, Urartu krallığıyla Ermeni krallıkları arasında çok yakın bir ilişki vardır.
1: Bunun argümanları var mı peki?
0: Evet, çok makul argümanları da var bunun. Mesela tam da M.Ö. 6. yüzyılda, yani artık bu bölgede Urartu'dan bahsetmeye başladığımız yıllarda Med Kralı 1. Darius'un yazıtlarında mesela burada, bu bölgede bir Ermeni topluluğunun olduğundan söz edilir. İkincisi, Med-Lidya çatışmaları sırasında batıdan kaçan Ermeni topluluklarının yine M.Ö. 6'da Fırat'ın doğusuna yerleştiği yazılır. Yani yine bu bölgeye geldiklerinden söz ediyoruz. İşte Teselya'dan ve Balkan Yarımadası'ndan göç eden Ermenilerin ilk önce Perslerin bir satraplığı olarak varlıklarını sürdürdükleri, ondan sonra da yine M.Ö. 6. yüzyılda bu bölgeye geldikleri söylenir, yazılır. Bunların hepsi tabii geçerli argümanlar. Urartu bölgesindeki Ermenilerin varlığına ait. Hatta senin mesela çok sevdiğin bir eserden bahsedeceğim. Ksenofon'un o 10 binlerin dönüşü M.Ö. 5'tir. Öyle zannediyorum.
1: Doğru.
0: Ve o da Orta Anadolu'da bir Ermeni varlığından söz eder. Şimdi buraya kadar argümanlar tamam. Fakat karşı tezi savunan, yani bu iki krallık

0: arasında, Ermeniler ve Urartular arasında bir bağ olamayacağını savunan
1: tarihçiler
0: de çok önemli bir yerden konu açarlar. Onlar da dilden bahsetmeye başlarlar. Derler ki
1: böyle bir kültür varsa böyle bir dil de oluşması gerekiyor.
0: Urartular Kafkas dil grubuna dahildir. Halbuki Ermeniler Hint-Avrupa dil grubuna aittir. O zaman bunlar arasında nasıl bu kadar yakın bir ilişkiden söz edilebilir? Tabii bu hangisi daha doğrudur, hangisi haklıdır, hangisi haksızdır ona biz şu anda karar veremeyiz ama zannediyorum ki bu tartışma daha çok yıllar devam edecek. Onu da bir hatırlatayım dedim yani.
2: Peki.

0: Eski Van yerleşkesi hocam. Böyle yukarıdan baktığın zaman, tepeden kuş bakışı baktığın zaman tüm yerleşkeyi görebiliyorsun.
1: Gerçekten ama muhteşem görünüyor.
0: Yerleşkeyi bir de tarihsel sınıfla da görebiliyorsun.
1: Asıl işte onu düşününce çok etkileyici.
0: Çok etkileyici değil mi? Böyle baktığınız zaman Osmanlı dönemi var. 20. yüzyılın
1: 800 yıla yakın bir alan burası. Yani yerleşim kabul eden bir alan.
0: Evet.
1: Evet, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar da gelmiş.
0: Evet. Ulu Cami minaresi böyle tam ortadan bir şekilde yıkılmış. Hatta o son depremde de hasar görmüş minaresi. Ama şimdi İstanbul Üniversitesi kazı ekibi onunla ilgili bir çalışma yapıyormuş.
1: Evet.
0: Orada Kızıl Minare var hocam. Hüsrevpaşa Camii. Onun da Mimar Sinan tarafından yaptırıldığı söyleniyor.
1: Ama tam net değilmiş
0: tam
1: galiba.
0: Tam net değilmiş, evet. Bir de Kaya Çelebi Camii var, minik. Hı-hı. Hemen onun böyle çapraz solunda da hamam var.
1: Hamam var. Önde de o da son depremde yıkılmış, Van depreminde. Kerpiç bir kiliseymiş orası da.
0: Evet.
1: Surp Pavlos Pagos. Çifte kilise diyorlar.
0: Haklısınız.
1: Yani
0: bu görülen
1: 800 yıllık
0: de,
1: dediğim gibi bir uygarlıkla karşı karşıyayız değil mi? Aynen. Evet, tümsekler diyordun.
0: Onlar da sivil mimariymiş hocam.
2: Yavaş yavaş boşaltılan ve kimi siyasi nedenlerle de çatışma ortamı yaratılan ve terk edilen bir kent şimdi aslında gün yüzüne çıkıyor yavaş yavaş.
0: Geçen sene burada bir höyük çalışması yapmış yine İstanbul Üniversitesi Erkan hocam. Böyle minik minik caddeler görünüyor.
1: Evet.
0: Daha Urartu'dan kalma böyle.
1: Hala demek ki burada arkeolojik çalışmalar bu tarafta da devam ediyor.
0: Evet, bu tarafta da devam ediyor.
1: Oktay Aslanapa'nın burada bir arkeolojik çalışma yaptığını biliyoruz.
0: Ulu Cami'de yapılmış.
1: Evet, evet.
0: Zaten kitabının, Türk sanatı kitabının kapağında da bu Ulu Cami'nin minaresi vardır. Ben lise dönemlerimde, yani 90'lı dönemlerde.
1: Ve çok kozmopolit de bir yerleşim burası.
0: Evet.
1: Yani 20. yüzyılın o ilk çeyreğine kadar Türkler, Kürtler ve Ermeniler burada iç içe yaşıyorlar.
0: Ermeni nüfusu çok daha fazlaymış.
1: Daha fazlaymış. Ama üç grubun yaşadığı kozmopolit bir alan burası.
0: Böyle hani siyasi çalkantılardan dolayı terk edildiği de söyleniyor. Bir de bataklığın bu tarafa gelmesiyle birlikte de artık yerleşkeye müsait değil. Onunla birlikte bulaşıcı hastalıklar
1: falan. Bataklık faktörü çok önemli. Gerçekten büyük bir kısmı bataklık. Bundan sonrası bataklık, evet. Göle doğru.
0: Evet.
1: Ya da Vanlıların deyimiyle denize doğru.
0: Denize doğru.
1: Bataklık ama çok güzel.
2: Van kenti 2700 yıl boyunca yaşayan bir kent. Bugün modern Van'da aynı yere kurulmuş. Biraz ötesine tabii, yani taşınmış kent ama kent tarihi açısından baktığınızda böylelikle 5000 yıllık bir yerleşme sürecinden bahsedebiliyoruz.
0: Hocam asıl orada sizin anlatmanız gereken çok güzel bir eser var.
1: Evet, senle daha önce de konuştuk. Orayı özellikle konu etmek istiyorum, anlatmak istiyorum. O gördüğümüz cami ve onun altındaki burç bir ressamın eserlerine konu oldu.

0: Oryantalist bir ressam bu. İlginç de bir hikayesi var Jules Loret'in. Bu 19. yüzyılın ilk çeyreğinde doğan bir ressam. Sanat eğitimini Paris'te alıyor. Sonra 19. yüzyılın ortasında şey yapmak için bir mühendisle beraber işte köprü yapmaya gelen bir mühendisle beraber İstanbul'a geliyor. İstanbul'da o mühendis için bir takım çizimler yapıyor. Hı hı. Fakat sonra o işi terk edip ya da işi bitiyor bilmiyorum. O işi terk edip bütün Anadolu'yu gezmeye başlıyor.
1: Gezgin oluyor.
0: Sinop ama ressam. Evet. Oralarda hep resimler yapıyor. Sinop'a gidiyor, Trabzon'a gidiyor, Harput'a gidiyor. İşte buraya geliyor, Van'a, işte Diyarbakır, Bitlis vesaire. Buraya geldiği zaman da Van Kalesi'ne tabii ki çıkıyor. Biz nasıl gelince hemen ilk önce Van Kalesi'ne geldik. Orada şu karşımızda gördüğümüz minareyi yapıyor. Hayır pardon, çok yanlış söyledim. Bunu döndükten sonra Paris'te yapıyor. Ha, bunu çizimini yapıyor burada, eskizini anladım. Yapıyor. Yağlı boya tablosunu da Paris'te anladım. Yapıyor. Fakat mesela Erkan Konyar'ın editörlüğünü yaptığı o Urartu kitabında bir gravür daha önce görmüştük senle.
1: Evet.
0: O gravürü de yapıyor. O da bu kalenin burçlarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla işte bu Julien Loret işte bir romantik dönem sanatçısı. Yani 19. yüzyılın o Avrupa'da romantizmin en yükselmiş atmosferinin sanatçısı. Dolayısıyla o zamanın anlayışı da bilinmeyen yerlere gitmek, evet. Bilinmeyen yerleri resmetmek, işte oryantalizmi oradan geliyor zaten. Bir maceracı ruh var. Hatta Afganistan'a ve İran'a kadar da gittiği biliniyor. Oralardan da çok resimler yapıyor. En son bir şey daha söyleyeyim. Paris'e döndükten sonra bir de Ayasofya resmi yapıyor İstanbul'dan. Ama eskizlerine döndükten sonra yağlı boyayı yapıyor. Onunla da Legion d'Honneur madalyası alıyor.
1: Harika.
0: Evet, yani buradaki çalışmaları bir hayli yararlı oluyor ona da. Yani bunları hatırlamamak zaten mümkün değil. Yani çok etkileyici hikayeler bunlar. Hele o ressamın eserine modellik etmiş bir yapıyla da karşı karşıya kaldığınız zaman anlamadan olur.

0: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigâr geldi.
1: Haktan yadigâr.
2: Atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki, at bana haktan yadigârdır.
3: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigâr olmuş. Töreyi bilmez misin?
4: Evleri bırakıp gitmişler.
2: Yakın! Ateşe verin köyü!
1: Çalmadım, at bana haktan yadigâr verildi.
3: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
5: Tırlara kıyışın bu at senin Mahmut han.
0: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, sindana attırırım.
2: Kuzundan dışarıya kuş uçmayacak, çıt çıkmayacak Mahmut Han'ın emridir.
6: Amaçları Gülbahar Hanım'ı almaksa alacaklar.
2: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut Han!
3: Gitme Ahmet, dağda töreleri de onların olsun.
7: Ağrı Dağı efsanesi bugün 18'de TV4'te.

Göz alabildiğine yeşil, göz alabildiğine mavi. Hırçın dalgasında boğuşan balıklar. Huzur veren yaylalarından yükselen kuş sesleri. Burası eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakan şehir. Burası Karadeniz'in incisi Giresun. Giresun, kartpostallardaki manzara resimlerini aratmayacak bir güzellikle kucaklıyor sizi. Mavi ile yeşilin her tonunun tek karede buluştuğu eşsiz bir fotoğraf karesi gibi sizi büyülüyor ve içine çekiyor. Doğal güzellikleri, tarihi ve havasıyla kendini hayran bırakıyor. Giresun isminin kökeni hakkında 3 rivayet var. Rivayetlerden birincisi Keresus kelimesinden gelmekte. Birinci rivayete göre bu isim Keresus'ta bol miktarda yetişen kirazdan gelmiş. İkinci rivayete göre ise Giresun denize doğru uzanan bir yarımadanın üzerinde kurulmuştur. Bu yarımadanın şekli de boynuza benzemektedir. İşte bu sebepten Yunanca'da boynuz anlamına gelen kerastan türemiştir. Üçüncü rivayetse Spartaküs isyanını bastıran ünlü Romalı general Keresus'a atfen verilmiş olmasıdır. Anadolu'da gezerken karşınıza çıkan her dağın, her taşın, ovanın, kuşun, ağacın, köyün, kasabanın, şehrin bir efsanesi vardır. Ülkemizin şirin illerinden biri olan Giresun'da da bu durum farklı değil. Giresun ve çevresinde gezerken gördüğümüz her ulu ağacın, her taşın, her yerleşim yerinin, her evliya türbesinin, her kalenin, her dağın ve suyun neredeyse bir hikayesi var. Giresun fındığın başkenti olarak bilinse de kirazın da tüm dünyaya buradan yayıldığı kabul ediliyor. Şehre ayrı bir değer katan başka bir özelliği ise Doğu Karadeniz'de bulunan tek adaya sahip olması. İpek yolunun en değerli şehirlerinden biri olan Giresun, gezip görmek, konaklamak, zaman geçirmek ve fotoğraflamak için Karadeniz'in göz bebeği kentlerinden biri.

Ovaları, dağları, ırmakları ve tarihiyle bir masaldır Anadolu. Okudukça sayfaları çoğalan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen, Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendini hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri.

ve Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, "Bey, 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak?" diyen kahraman Türk kadınının, Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
2: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus.
8: Kasa.
1: Marul.
4: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Şeniz yok, boyfriendiyle gitti.
1: Ne frendiyle?
0: Yani sevgilisiyle gitti.
2: Hey, ne oluyorsun be?
3: Öp!
0: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
4: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
3: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
0: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi. Ne olur bir şeyler yap.
5: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
0: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
6: Kusura bakmayın bacı.
0: Ben pes ettim.
1: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
7: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
0: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
1: Kasabın kızını iste ana.
0: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
8: Onun bugün düğünü var.
9: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
10: Mavi Mavi bugün 16.15'te TV4'te.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Yeni bir hafta, yeni yarışmacılarımız, yeni heyecan. Evet. Yeni haftayı da sizinle beraber başlıyoruz. Finalde beraberdik ama cevap vermeme hakkını kullanmıştınız. Evet. Final sorusu hafta sonu rüyanıza girdi mi? Genelde çünkü yarışmacılarımız böyle bir durumla karşılaşıyor.
1: Evet, sorudan sonra iki gün boyunca o şehirleri saydım. Ama yine Kırıkkale'yi unuttum arada. Yani hep orada Kırşehir'den sonra Kırıkkale beni epey bir zorladı açıkçası.
0: Bakalım bu hafta nasıl performans ortaya koyacaksınız? Yanınızda yeni yarışmacılarımız var. Eda Hanım, sizinle başlayalım. Tanıyabilir miyiz biraz?
2: Tabii Ersin Bey. İsmim Eda. 1989 İstanbul doğumluyum. Özel bir firmada, otomotiv firmasında insan kaynakları sorumlusu olarak çalışıyorum. Evliyim. O şekilde.
0: Sema Hanım da insan kaynakları biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Meslektaş.
2: Evet, öyleymiş.
0: Peki. Serhat Bey merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Serhat Yüceant. 35 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Aynı zamanda klasik arkeoloji öğrencisiyim. Evliyim. 6 yaşında bir kızım var. Bilgi adında.
0: Ne güzel adam başlasın.
3: Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Peki. Ve Uğur Bey, sizi de tanıyalım.
4: Merhabalar. Uğur ben. 34 yaşındayım. Özel bir çalıştığım işi unuttum. Durumun vehametini siz düşünün. Özel bir tıp merkezinde çalışıyorum. Arkadaşlarım arasında hafızasız olarak bilinirim. Kendimi denemek için geldim. Bakacağız artık duruma. Başarılar diliyorum.
0: Boyunuz kaç Uğur Bey?
4: 87 ile 90 arasında değişiyor. Bakalım.
0: Peki, başarılar diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen yarışmamızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. 3 etabımız var. Final öncesinde 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez soruların değeri 2000 puan. Ve 3. etapta akıl oyunu 3000 puan değerinde. Eğer bir yarışmacımız doğru cevap verirse çarpı 2 puan alacak. Onu da hemen ifade edeyim. Finalde 5000 lira para ödülü için en çok puan alan yarışmacımızla birlikte yarışacağız. Bir sorunuz var mı? O halde başlayalım mı yarışmaya? Cevap soru da başlıyor. Birinci etapla başlıyoruz. İşte yeni haftanın ilk sorusunun konu başlığı.

Hayvanlar alemiyle başlıyoruz yarışmamıza. Sansargiler familyasından nehir ve göl kıyılarında yaşayan etçil bir memeli. Su kenarlarında kazdığı çukurlarda yaşar. Uzun silindirik gövdeli, yassı kafalı, uzun bıyıklı, küçük kulaklıdır. Ayakları kısa, beş parmaklı ve kısmen perdelidir. Suda ustalıkla yüzer. Suya dalarken burun ve kulak deliklerini kapatır. Yassı kuyruğunu dümen olarak kullanır. El ele tutuşarak uyurlar. Bunun nedeni de uyurken denizde birbirlerini kaybetme korkusudur. Her yıl tek bir yavru yavrular. Sırt üstü yüzerken yavrusunu emzirir. Avlanacağı zaman da yavruyu yosunlar arasında gizler. Günümüzde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sorumuz gelsin. Su kenarlarında yaşayan bu sevimli hayvanın adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: son saniyelere girdik. Uğur Bey bayağı bir düşündü, baktı, son anda yazdı bir şeyler. Bakalım cevaplarınız nedir? Buyurun lütfen. Eda Hanım.
1: Emin olmamakla birlikte su aygırı dedim.
0: Su aygırı dediniz, sevimli bir hayvan olarak. Evet.
1: İlk aklıma gelen.
0: Serhat Bey.
2: Porsuk.
0: Porsuk. Ama bir de soru işareti var orada.
2: Soru işareti var. Emin değilim. Hatta yanlış olacağını da düşünüyorum aslında ama.
0: Peki. Sema Hanım.
3: Su aslan dedim.
0: Suyu koyayım.

0: Eğer biri doğru ise 2000 puan kazanma şansı var ama acaba şu anda herhangi bir yeşil rengiyle karşılaşacak mıyız? Cevabı görelim. Maalesef puan veremiyoruz çünkü su samuru olacaktı doğru cevap. Yani sevimli bir hayvan, bilmiyorum gördünüz mü su samurunu?
1: Gördüm.
0: Aslında saatlerce, günlerce suyun içerisinde yaşayabiliyorlar. Ve nesli maalesef tükeniyor tabii ki su samurunun. Birinci sorumuzu geride bıraktık. Geldik şimdi ikinci sorumuza. Önce konu başlığımızı görelim.

Kız Kalesi'ne götüreceğim sizleri şimdi. Kız Kalesi adını da verdiği belde sahiline 600 metre uzaklıktaki küçük bir adacığın üzerinde kurulduğu için Deniz Kalesi ismiyle de bilinir. İçinde bulunan bir yazıttaki bilgiye göre 1199 yılında 1. Leon tarafından yaptırıldığına inanılır. Roma döneminde korsanların barınma ihtiyacını karşılayan kale 1300'lü yıllarda Kıbrıs himayesine girer. Kız Kalesi'nin bugün bağlı olduğu ilçe ülkemizin limon ihtiyacının %65'ini de karşılar. Sorumuz gelsin. Kız Kalesi hangi ilimizde yer alır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Eda Hanım.
1: Mersin.
0: Serhat Bey.
2: Mersin.
0: Sema Hanım.
3: Mersin.
0: Aynı cevabı verdiniz ve Uğur Bey.
4: Mersin.
0: Uğur Bey bayağı bir emin.
4: Cevaplardan sonra iyice emin oldum, evet.
0: 4'te 4 Mersin cevabı geldi. Doğru cevabı görelim. Mersin'de olacaktı tabii ki Kız Kalesi ve çok da güzel bir yerdir. Akdeniz sahillerinde Mersin, Silifke, Anamur, oraları bilmiyorum, hiç gitme şansınız oldu mu? Kız Kalesi'nin de enteresan bir hikayesi vardır. Zamanında kralın kızı için oradaki bir bilgiç davet edildiğinde bir endişe yaşamış ve demiş ki, kralım, kızınızı bir yılan sokacak. Bu yüzden bunu görüyorum gelecekte. Kral da kızını koruyabilmek için bu kaleyi yaptırır. Ve ardından da kızı orada yaşamaya başlar. Lakin bir gün kızının canı üzüm çeker. Sepet sepet üzüm gönderir kral kızına. Ama o yılan o üzüm sepetlerinin içerisine girer. Ve hikayeye göre de maalesef o yılan kızını sokar ve kızı da hayatını kaybeder. Böyle bir hikayesi vardır. İstanbul'daki Kız Kulesi için de benzer bir hikaye vardır.
4: Evet.
0: Genelde herhalde kalelerle ilgili, denizin ortasındaki kalelerle ilgili bu tür hikayeler oluyor. Peki, şu anda ilk puanları aldı yarışmacılarımız. 4'te 4, 250'şer puan ve 3. sorumuza geçiyoruz şimdi.

Oyun türleri konu başlığımız. Tarihteki en eski oyunlardan biridir. 4000 yaşında olduğu söylenir. Türklere özgü tarzı biraz farklıdır. İki kişi arasında karşılıklı olarak 8x8'lik karelerden oluşan bir tahta üzerinde oynanır. Satrancın aksine bütün taşlar aynı biçimde hareket eder. Oyuncuların iki farklı renkte 16'şer taşı vardır. Ustalarına göre satranç gibi düşünülerek oynanması gerekir. Mehmet Akif Ersoy, gürültüsüz oyun isteyenlere ünlü bir sözünde bu oyunu tavsiye eder. Sorumuz gelsin. Bir tahta üzerinde 16'şer taşla oynanan oyunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Bu kez iyi kullandı yarışmacılarımız sürelerini ve hemen yazdılar mı? Cevaplarınız lütfen. Eda Hanım bir kafa salladınız.
1: Olmadı çünkü. Tamam, ben heyecandan unuttum. Hiçbir şey aklıma gelmedi.
0: Çok mu heyecanlısınız?
1: Evet.
0: Neden?
1: İlk defa katılıyorum, bilmiyorum ki.
0: Peki. Üzgün bir surat ifadesiyle.
1: Maalesef.
0: Serhat Bey.
2: Dama. Eminim. 16 şartaş. Çok iyi bilmem Dama'yı ama bu oyunun Dama olduğunu düşünüyorum.
0: Dama olduğunu düşünüyorsunuz. Sema Hanım.
3: Dama.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz ve Uğur Bey.
4: Dama.
0: Dama. Eda Hanım ne diyorsunuz Dama ile ilgili?
1: Evet, hatırladım Dama.
0: Doğru cevap mı sizce?
1: Bence de doğru. Tavlanın arkasını çevirip oynardım da çok aslında ama.
0: Genelde unuttum. De öyle olur değil mi? Hep tavlanın arkası çevrildikten sonra oynanan Dama'dır. Doğru cevap Dama mı peki acaba? Bir görelim. Doğru cevap Dama olacaktı. Az önceki gibi 4'te 4 bir yanıt bekliyordum aslında. Olmadı. Ama Eda Hanım heyecanına yenik düştü. Uğur Bey, özel zevkleriniz nedir? Saç stiliniz, tarzınız, biraz böyle yani rock müziğine karşı ilginiz var mı?
5: Doğrudur, gitar çalıyorum.
0: Gitar çalıyorsunuz. Aa, ne güzel.
5: Evet.
0: Sahne alıyor musunuz?
5: Pandemiye kadar alıyorduk. Pandemi maalesef ona da çomak soktu diyebilirim. O konuda maalesef baltaladı biraz. Ondan sonra şimdi tekrar toparlanmaya çalışıyoruz ama tabii araya giren süre biraz etkiledi. Şimdi yeni yeni bir araya gelmeye başladık. Bakalım artık.
0: Bekliyoruz. Bir grubunuz var mı?
5: Var. Dağılma aşamasına geldik. İşte şimdi tekrardan bir toparlanma süreci var. Herkes tekrardan böyle bir alevlendi. Artık mekanlar açılmaya başlayınca tekrar bir yerlere çıkalım, bir şeyler yapalım diye. Bakalım artık, bekleriz.
0: Peki. O zaman yolumuza da devam edelim. Şimdi ilk etabın son sorusu gelecek. Önce konu başlığımızı görelim.
5: Strese girdim. Ben bilgiden sonra keşke sonra konuşsaydık bunu.
0: Sorumuzun detaylarına geliyoruz şimdi. 90'lı yılların Türk pop müziği denince akla gelen ilk isimlerdendir. Şarkılarını absürt komediye uyarlayarak yorumladılar ve büyük satış başarılarıyla gösterdiler. Üfürükten Teyyare, Turkish Cowboys, Elalarını Takmayacaksın bilinen en önemli parçalarıdır. 1992'de yayınladıkları İsmail adlı parçalarının klibinde ünlü komedyen Ata Demirer de oynamıştı. Zamanla üyeleri değişti ama grup 1998'de 2 albümle veda etti. Sorumuz gelsin. Türk pop müziği tarzı şarkılarını absürt komedi tarzında yorumlayan grubun adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. 90'lı yıllara hakim olanlar bir çırpıda şu anda söylemişlerdir bizleri izlerken. Beş saniye süremiz kaldı. Cevaplarınız lütfen.
1: Yanlış diyebiliyorum.
0: Eda Hanım?
1: Gene yanlış.
0: MFÖ mü dediniz?
1: MFÖ dedim ama başka aklıma bir şey gelmedi.
0: 90'lı yıllar.
1: Ben 89 doğumluyum. Hiç bilmiyorum.
0: Serhat Bey?
2: Grup Vitamin olduğunu düşünüyorum. Biraz aslında zaman aldı aklıma gelmesi ama biraz şöyle zorlayınca birkaç şarkısını anımsadım.
0: Ve Sema Hanım?
3: Grup Vitamin.
0: Yanına Gülücük de koymuşsunuz.
3: Evet, benim arkadaşlarım kendileri. İlk kuruluş aşamasındaki.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Ne güzel. Peki Uğur Bey?
5: Grup Vitamin.
0: Siz de Grup Vitamin dediniz. Allah rahmet eylesin Gökhan Semiz, evet, kurucularından, evet. 1998'de yanılmıyorsam, bilmiyorum tarihte belki bir yanlışlığım olabilir ama bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. 3 Grup Vitamin cevabı ve bir Eda Hanım'ın da yine heyecan diyeyim ben artık, yani MFÖ'ye pek de heyecan diyemeyeceğim ama hadi yine de heyecan diyeyim Eda Hanım. Cevapları aldık, doğru cevabı görelim. Grup Vitamin olacaktı tabii ki ve böylelikle 3 yarışmacımıza puanları veriyoruz. İlk etabı da tamamlamış olduk. Şu anda son finalistimiz Sema Hanım'la birlikte yeni yarışmacılarımız Uğur Bey ve Serhat Bey 950'şer puana sahipler. Eda Hanım, birinci etaba iyi başlayamadınız. İkinci etapta heyecanınızın artık tamamen, evet, olmasa da kısmen biraz azaldığını görmek istiyoruz.
1: Tamam.
0: İkinci etaba geçelim. Ve işte ikinci etaptayız. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan. Ve yeni sorumuzun konu başlığı geliyor şimdi.

Ünlü olmadan önceki meslekleri etabımızda ilk sorumuzun konu başlığı. Jim Carrey ailesine maddi olarak destek olabilmek için okulu bırakıp hizmetli olarak çalıştı. Johnny Depp telefonda ürün satan bir pazarlamacıydı. Tom Hanks Oakland Stadyumunda patlamış mısır ve fıstık satıyordu. Christopher Walken bir aslan eğiticisiydi. Harrison Ford bir marangozdu. Rihanna askeri lisede okuyor ve rütbeli asker olmaya hazırlanıyordu. Brad Pitt Hollywood'daki El Pollo Loco restoranının maskotu tavuk olarak çalışıyordu. Barack Obama dondurmacıda çalışıyordu. George Clooney kadın ayakkabıları satan bir dükkanda çalışıyordu. Bill Murray Chicago'da seyyar tezgahta kestane satıyordu. Sorumuz gelsin. Meşhur olmadan önce patlamış mısır ve fıstık satan ünlü kimdir? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Uğur Bey son anda yazdınız ama doğru olsa dahi o evet. cevabı maalesef kabul edemeyeceğim.
1: Yanlış yazdım zaten.
0: 20 saniye süremiz var çünkü. Cevaplarınızı göreyim. Eda Hanım.
2: Jim Carrey.
0: Jim Carrey cevabını verdiniz. Serhat Bey.
3: Tom Hanks.
0: Ve Sema Hanım.
2: Tom Hanks.
0: Uğur Bey.
1: John Depp dedim ama yanlış olduğunu biliyorum.
0: İki Tom Hanks, bir Johnny Depp ve bir de Jim Carrey var. Dikkat etabında aslında cevap sorunun içerisinde. Burada önemli olan nokta beni ne kadar iyi dinlediğiniz ve dinlediklerinizi hafızanızda ne kadar iyi tutabildiğiniz. Acaba ben ne demişim? Doğru cevabı görüyoruz. Cevap soruda. Tom Hanks, Oakland Stadyumunda patlamış mısır ve fıstık satıyordu. Cevap soruda. Doğru cevap Tom Hanks olacaktı ve iki yarışmacımız puanları bölüştü Serhat Bey ve Sema Hanım. Daha önceden patlamış mısır Oakland Stadyumunda ve aynı zamanda işte farklı farklı ürünlerde satıyormuş ilk müşhir olmadan önce. Ama şimdi dünyanın en önemli oyuncularından birisi ki ben de gerçekten çok beğenirim. Özellikle işte o Forrest Gump filminde Oscar almıştır. Yeşil Yol filmi yine en çok sevilen bilinen filmlerinden bir tanesidir. Yeni sorumuza geçiş yapıyoruz. Konu başlığımız geliyor.

0: Spor terimleri konu başlığımız. Voleybolda kaldırılan pasa sert bir şekilde vurarak sayı kazanma hareketinin adı smaçtır. Güreşte ayakta ya da oturur durumdayken ellerinizin altında olan rakibinizin bacak arasından geçirerek kilitleyip rakibi kavradıktan sonra kuvvetle kaldırarak yere atma hareketine künde denir. Oyun sırasında taraflardan birinin iki omzunun aynı anda yere değmesi sonucu oluşan yenilgi durumuna tuş denir. Halterde müsabakalar koparma ve silkme olarak iki farklı kategoridedir. Koparmada sporcu halteri tek seferde kaldırır. Silkmede omuzları üzerinde ağırlığı kısa bir süre tartar ve daha sonra yukarı kaldırır. Futbolda topa vurularak topun kaleye gönderilmesine şut denir. Şut sonucunda top kalenin içindeki kale çizgisini geçtiği takdirde gol olur. Basketbolda atılan şut sonucu çembere giren topa basket denir. Smaç, çembere asılarak sayı yapılmasıdır. Boksta taraflardan birinin aldığı yumruk sonrası hakemin 10'a kadar saymasından sonra ayağa kalkmaması sonucu maçı kaybetmesine knockout denir. Sorumuz geliyor. Sporcunun halteri tek seferde kaldırmasına ne denir? Süreniz başladı. ...18 Kasım'da da ölüm yıldönümüydü. Buradan bir kez daha rahmetli anmış olalım. Dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu. Sporumuzun, dünya sporunun bir efsanesi Naim Süleymanoğlu'nu rahmetli andıktan sonra cevaplarınızı görelim lütfen. Eda Hanım?
1: Tuş bir aklımda kalmış ama.
0: Aklınızda tuş kalmış. Öyle bir bakıyorsunuz ki bir şey de söyleyemiyorum yani. Yani bu zamana kadar en hüzünlü bakan yarışmacınız unvanını size veriyorum ben Eda Hanım.
1: Eyvah.
0: Bu birazcık tabii verdiğiniz cevaplarla da orantılı alakalı olduğunu da vurgulamam lazım. Serhat Bey.
2: Koparma.
0: Koparma dediniz. Sema Hanım.
3: Koparma.
0: Ve Uğur Bey.
4: Koparma.
0: Üç aynı cevabı görüyorum. Hatta Serhat Bey çok emin bir vaziyette orada halter kaldıran birini de yapmış.
2: Evet, tek seferde yukarıya atıyor ağırlığı. Bir sürede tutması gerekiyor. Koparma türünde.
0: Acaba halter. Ben de Serhat Bey gibi mi söylemişim? Cevabı görelim. Cevap soruda. Halterde müsabakalar koparma ve silkme olarak iki farklı kategoridedir. Koparmada sporcu halteri tek seferde kaldırır. Koparma doğru cevaptı. Puanlar 3 yarışmacımıza gitti.
4: Herhalde 1-2 soru sonra şey yaparım diye düşünüyorum, yakalarım.
0: Bakalım bundan sonra ne olacak? Devam ediyoruz yarışmamıza ve işte yeni sorumuz. Konu başlığımız geliyor önce.

0: İklimler 7. sorumuzun konu başlığı. Dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Akdeniz iklimi bitki örtüsü kızılçam ormanlarıdır. Makiler bu ormanların tahribiyle oluşmuştur. Karasal iklim kışları soğuk ve karlı, yazları sıcak ve kuraktır. Bitki örtüsü bozkırdır. Tundra iklimi en sıcak ayın ortalaması 10 dereceyi geçmez. Bitki örtüsü çalı ve yosunlardır. Ekvatoral iklim her mevsim yağışlıdır. Bitki örtüsü tropikal yağmur ormanlarıdır. Tropikal iklim, bitki örtüsü savan ve otsu bitkilerdir. Step iklimi, yarı kurak iklim de denir. Bitki örtüsü bozkırdır. Çöl iklimi, bitki örtüsü dikenli bitkilerdir. Muson iklimi, bitki örtüsü kışın yaprağını döken geniş yapraklı muson ormanlarıdır. Okyanusyal iklim, doğal bitki örtüsü ormanıdır. Sorumuz gelsin. Bitki örtüsü çalı ve yosundan oluşan iklim nedir? 20 saniye süreniz başladı. ...10 saniye. Yedinci sorumuz. 2000 puan değerinde bir soru ve cevaplarınız lütfen. Kırsal iklim dediniz evet. Eda Hanım. Serhat Bey.
1: Tundra iklimi.
0: Tundra. Sema Hanım.
2: Tropikal.
0: Ve Uğur Bey.
3: Tundra.
0: Şu anda iki aynı cevabı görüyorum. Sema Hanım ve Eda Hanım'ın cevapları farklı. Ya puanlar bölüşülecek ya da belki de bir yarışmacımıza 4000 puan vereceğiz. Ya da puan almayacak mı acaba hiç kimse yine? Ben ne demişim cevabı görelim. Cevap soruda. Tundra iklimi en sıcak ayın ortalaması 10 dereceyi geçmez. Bitki örtüsü çalı ve yosunlardır. Cevap soruda. Serhat Bey ve Uğur Bey ikisine puanları veriyoruz. Tundra iklimi. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Daha önceden duydunuz mu tundra ikliminin? Bilgisi olan var mı yani benim söylediklerimin dışında?
1: Sanırım Sibirya'da var. Tam emin olmamakla birlikte Sibirya taraflarında olabilir. Çünkü en yüksek sıcaklıkta sanırım 10 dereceyi geçmiyordu.
0: Doğru. Ortalama. Yani kışları -30, -40'lar. Kuzeyde, Avrupa'nın da kuzeyindeki genellikle tundra iklimidir.
1: Evet.
0: Yazları çok kısa sürelidir. Kışlarda bir aile uzundur ve sert geçer. Doğru cevabı bildiniz ve şu anda lider durumdasınız Serhat Bey. 3650 puanla. Hemen bunu da hatırlatmış olayım. 8. sorumuza geçeceğiz. Yani artık 2. etabın son sorusu olacak bu. Önce konu başlığımıza gidiyoruz.

Fango konu başlığımız. Dünyanın en ünlü ressamlarından Hollandalı Vincent William van Gogh, yaşamının sadece son 10 yılında yaklaşık 900 sulu boya, yağlı boya resim ve 1100 kara kalem çalışması üretti. Kariyeri boyunca kardeşinden maddi destek aldı. Paris'te tanıştığı genç Fransız ressam Paul Gauguin'la iyi arkadaş oldu. Söylentiye göre bir gece Gauguin'la kavga etti. O öfkeyle kendi sol kulağının alt kısmını kesip kopardı. Kan kaybı ve ruhsal bunalım sebebiyle birkaç hafta hastanede kaldı. 1890'da silahla kendini göğsünden vurması sonucu hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Ünlü ressam Paul Gauguin nerelidir? Süreniz başladı.

0: İkisinin de ruhsal durumu iyi olmadığından dolayı genellikle eserlerinde mavi renk hakimdir. Mavi çünkü onlara göre ölümü, hüznü temsil eder. Ve iki narsist kişilik zamanında bir araya gelmişler, ev arkadaşı olmuşlar. Ve bir gün tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Hulk Hogan da evi terk ediyor. Daha sonrasında da Fango bunalıma giriyor ve az önce söylediğim gibi kulağını kesiyor. Acaba cevaplarınıza bu anlattıklarım nasıl yansıdı? Buyurun görelim lütfen. Eda Hanım.
1: Paris.
0: Paris dediniz.
1: Fransa, Paris. Paris'te tanıştığı için.
0: Serhat Bey.
2: Fransa.
0: Sema Hanım.
3: Fransa.
0: Ve Uğur Bey.
4: Fransa, Paris.
0: Şimdi Fransa, Paris yazdınız Uğur Bey. Serhat Bey ve Sema Hanım Fransa, Fransa yazdı. Eda Hanım, Paris yazdınız.
1: Gene mi olmadı?
0: Yazdınız ama önce cevabı görelim de ondan sonra söyleyeceğimi söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Ben ne demişim? Cevap soruda. Paris'te tanıştığı genç Fransız ressam Paul Gauguin'la iyi arkadaş oldu. Cevap soruda. Fransa doğru cevap olacaktı. Üç yarışmacımıza puanları veriyoruz. Eda Hanım, Paris yazdınız. Evet, Paris Fransa'nın bir şehri. Kusura bakmayın lütfen. Maalesef puansız ikinci etabı da bitirdiniz. Ve şu anda 8 sorumuz karşılığında 4350 puanla Serhat Bey lider durumdasınız. Sema Hanım ve Uğur Bey 3350 puan. Üç yarışmacımızın arasında şu anda müthiş bir rekabet var. Fakat çok kötü başlayan, 8 soruyu çok kötü bir şekilde geçiren ama 3. etaba geçtiğimizde de bir soruyla adını finale yazdıran yarışmacılarımız oldu. Ben hala ümidimi koruyorum Eda Hanım. Umutluyum sizden.
1: İnşallah.
0: Bir bomba biraz bekliyorum modum. Yani.
1: Modum biraz düştü ama olsun, inşallah yapacağım.
0: Düşmesin.
1: Tamam.
0: Daha önümüzde 4 soru var. 3. etaba geçiyoruz çünkü. Artık 3. etaptayız. Yani akıl oyunu etabı ve her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 6000 puan kazanma şansına sahip olacak. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Akıl oyunu etabında ilk sorumuzun konu başlığı Yusuf İslam. Yusuf İslam 1948 yılında Rum bir baba ve İsveçli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk albümü 18 yaşında çıktı. Sahne adı Cat Stevens'tı. 28 yaşında geçirdiği bir kaza hayatındaki dönüm noktası oldu. O an, "Tanrım, eğer beni kurtarırsan senin için çalışacağım," diye yakardı. Bu olaydan sonra kardeşi David ona Kudüs'te bir camiden satın aldığı Kur'an-ı Kerim'i hediye etti. Hayatı değişen Cat Stevens 1977 yılında Yusuf İslam adını aldı ve Müslüman oldu. Müziğe uzun bir süre ara verdi. Kendini Müslümanlığa adadı. İngiltere'de bir İslam okulu açtı. 2006 yılında oğlunun evinde eline gitar aldı ve o an müziğe geri dönmeye karar verdi. Sorumuz gelsin. Yusuf İslam kaç yaşındayken Müslüman oldu? Süremiz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı görelim lütfen. Eda Hanım?
1: 29.
0: Nasıl buldunuz 29'u?
1: 1977'de Müslüman olduğunu söylediniz. 1948'de de doğumu.
0: 29 yanıtını verdiniz. Evet. Serhat Bey?
2: Aynı şekilde 1977'de Müslüman oldu. 29 yaşında.
0: Sema Hanım da aynı yanıtı görüyorum.
3: Evet. 29.
0: Ve Uğur Bey?
2: 29.
0: 4 yarışmacımız da 29 cevabını verdi. 29 yaşında Müslüman oldu cevabını verdi. Doğru cevabı görüyoruz yeni etapta ilk sorumuzda. 29 ve böylelikle 4 yarışmacımız da puanlarını arttırdı. Nihayet Eda Hanım.
1: Evet şükür.
0: Böylelikle yeni etaba puanla başladınız. Hı hı. Uzun bir aranın ardından ilk defa yeşil oldu önünüz. Evet. Kıyafetiniz de aynı renkte şu anda. Artık final öncesinde de son 3 sorumuz olacak. 10, 11, 12. Burada her şey netleşecek. Bugün bir yarışmacımıza veda edeceğiz. 2 ve 3. yarışmacılarımızla yarın tekrar birlikteyiz. Bir yarışmacımızla da finalde karşı karşıya geleceğiz. Geldik şimdi yeni sorumuza ve işte konu başlığımız. Padişahların yaşları konu başlığımız. En genç yaşta tahta çıkan padişah Avcı Mehmet olarak anılan 4. Mehmet'ti. 7 yaşında tahta çıkan sultan 39 yıl hükümdarlık yaptı. Fatih Sultan Mehmet ilk kez tahta çıktığında 12 yaşındaydı. 20 yaşında babası ölünce de ikinci kez tahta çıktı. 42 yaşında padişah olan Yavuz Sultan Selim 8 yıl tahta kaldı. 35. Osmanlı padişahı 5. Mehmet tahta çıkan en yaşlı padişahtı. 1909'da tahta çıktığında 65 yaşındaydı. 1. Ahmet 13 yaşında tahta çıktı. Genç Osman olarak anılan 2. Osman 14 yaşında padişah oldu. 48 yaşında padişah olan 2. Ahmet en genç yaşta tahta çıkan isimlerden biriydi. Sorumuz gelsin. 4. Mehmet kaç yaşına kadar tahtta kaldı? Süreniz başladı.

0: Eda Hanım?
1: 33 dedim. Emin değilim hiç.
0: 33 dediniz ama emin olmadığınızı evet. söylüyorsunuz. 13 ve 20'yi görüyorum orada. Onların toplamı çıkmış karşımıza. Serhat Bey?
2: 46. 7 yaşında tahta geçiyor. 39 yıl hükümdarlık yapıyor. 46 yaşında arkadaş.
0: 46 yaşında dediniz ve Sema Hanım?
3: Beni hiç saymayın. Öyle bir boş bırakmayayım dedim. Yani kesinlikle aklımda kalmadı.
0: Neden 12 o zaman?
3: 5 sene kaldı gibi. Yani 7 yaşında tahta çıktığını biliyorum. Hani küçük yaşta sanki 5 yaşında kaldı. 5 sene kaldı gibi hatırladım. Yanlış.
0: Ve Uğur Bey sizin?
4: 67 yazmışım. Tamamen şansımı denedim.
0: Yani. Siz de hatırlamadınız. Evet. 67 niye yazdınız?
4: Öyle bir kafama geldi 67 diye bir sayı diyorum. Metin içinden yakaladı mı diye düşünüyorum ama yok yani.
0: Şimdi 4 farklı cevap görüyorum ben. 33, 46, 12 ve 67 olarak. 4. Mehmet kaç yaşına kadar tahtta kaldı diye bir sorumuz oldu. Kaç yaşında ilk tahta çıktığını hatırlıyor musunuz Serhat Bey?
2: 7 yaşında tahta çıktı. Yanılmıyorsam... Birinci bir ayımda oğlu olması gerekir. Dördüncü Murat'ın yeğeni. 39 yıl kalıyor, bayağı kalıyor. İşte ikinci Viyana kuşatmasını falan yapan padişah aynı zamanda. 39 yıl kalınca 46 yaşına kadar hükümdarlık yapıyor.
0: Peki Serhat Bey kendince cevapla ilgili olarak bilgilendirme yaptı. Acaba doğru cevap ne? Onu hep birlikte görüyoruz şimdi. Doğru cevap 46 olacaktı ve böylelikle Serhat Bey 11.100 puana ulaştınız. Çünkü sadece siz doğru cevabı verdiniz ve çarpı 2 yani 6.000 puan kazandınız.
2: Teşekkürler. Aslında bildiğim yerden geldi diyebilirim. Padişahların yaşamlarına ilgim vardır. 4. Murat'ın oğlu olmadığı için kardeşi İbrahim geçiyor. İbrahim öldükten sonra da Hatice Turan Sultan'ın oğlu 4. Mehmet. Sıkı sıkı hava çıktığı için Avcı Mehmet lakabıyla da biliniyor.
0: Tarihle ilginiz var mı?
2: Tarihle çok ilgiliyim küçük yaştan beri. Arkeoloji okuyorum o yüzden. Evet. Özel ilgi alanım olduğu için. Çok yani beni eğlendiriyor öğrenmek yeni bilgiler. Seviyorum.
0: Tebrik ediyorum. 11.100 puanla şu anda liderlik koltuğunda oturuyor. Yeni yarışmacımız bugün aramıza katıldı Serhat Bey. Ve bu kıran kırana çekişmede artık final öncesi son iki soruya geldi. Yeni sorumuz... Konu başlığımızı görüyoruz.
5: Serbest vuruş ve gol! Muhteşem bir gol! Nefis bir gol Sergen! Sergen vuruyor ve gol! Gol, gol!
6: Sergen, Kudüs'ün, Sergen, bomboş! Sergen ve gol! Sergen! Gol!
5: Tümer topu aldı, Sergen ve gol! Gol, gol, gol! Sergen attı, Sergen attı, şampiyonluk geldi! Sergen attı, şampiyonluk geldi!
0: Sergen Yalçın, Türk futbolunun bir efsanesi, Beşiktaş'ın teknik direktörü. Onunla ilgili bakalım neler var detaylarda. Sergen Yalçın, 5 Kasım 1972'de İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Beşiktaş altyapısına girdi ve 15 yıl kulüp için ter döktü. A takımına yükseldiği 1991 yılında çıktığı ilk resmi maç, Gençler Birliği maçıdır. Ve aynı sezon Beşiktaş'ın namağlup şampiyon kadrosunun içerisinde yer alır. 25 yaşında Beşiktaş'la sözleşmesi biten ünlü futbolcu İstanbulspor'a transfer olur. 2000 yılında The Guardian gazetesi onun için paha biçilmez bir sol ayağı var. 60 metre uzaktan topu kül tablasına bile kondurabilir ifadesini kullanır. 2002 yılında tekrar Beşiktaş'a döner, aynı sezon 100. yıl şampiyonluğunun öncü isimlerinden biri olur. Beşiktaş 1 Ekim 2003'te Şampiyonlar Ligi grup maçında Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı 2 gol ile Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını yener. 2020 yılında Beşiktaş teknik direktörü olarak göreve gelir ve takımına da şampiyonluk getirir. Sorumuz gelsin. Sergen Yalçın hangi yıl İstanbulspor'a transfer oldu? Süreniz başladı.

0: Bana göre Türk futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu Sergen Yalçın. Ve yarışmamızın içerisinde de onunla ilgili bir soru yöneltmemiz, öyle tahmin ediyorum ki futbol severleri de mutlu etmiştir. Acaba cevapları nasıl yansıdı bu? Bir görelim lütfen. Eda Hanım.
1: 2003
0: dedim. 2003 yılında dediniz. İstanbulspor'a transfer oldu. Serhat Bey.
2: 1997, 25 yaşında.
0: Sema Hanım.
3: Ben yetiştim. 25 yaşında transfer oldu. 1997.
0: Ve Uğur Bey.
4: 2000 dedim. Biraz salladım.
0: Salladınız. Şu anda 2003, 2000 ve iki tane de 1997 görüyorum ben. İstanbulspor'a kaç yılında transfer oldu diye sorduk. 25 yaşında demiştim ben. Acaba hangi yıl oluyor? Cevabı görüyoruz. 1997 doğru cevap olacaktı tabii ki. Sergen Yalçın İstanbulspor'a transfer olmuştu ki o dönem en çok dikkat çeken transferlerden bir tanesiydi. İstanbulspor arka arkaya yıldızlar transfer ediyordu.
2: Oğuz
0: Çetin vardı, Aykut Kocaman vardı, Sergen Yalçın da onlardan birisiydi. Ve tabii sadece futbolculuk döneminde değil, beraber onunla program da yaptım. Yorumculuğuyla da. Teknik direktör oldu. Şu anda en başarılı teknik direktörlerden birisi Sergen Yalçın. Buradan hocaya da selam ve saygılarımızı iletelim ve artık 12. sorumuza geçiş yapıyoruz. Önce konu başlığımıza bakalım.

Finalist belli ama acaba bu akşam kime veda edeceğiz? Ayşe öğlen yemeğini oldukça fazla kaçırdı. Kilo almak istemediği için yediği yemekleri spor yaparak yakmak istiyordu. Ayşe 30 dakika dans ederse 220 kalori, 30 dakika ip atlarsa 340 kalori yakabilir. Ancak hava güzel olduğu için bisiklete binebilir ya da paten kayabilir. Yarım saat bisiklete binerse 325 kalori, yarım saat patenle kayarsa 425 kalori yakabilir. Sorumuz geliyor. Ayşe bir saat paten kayıp, yarım saat dans ederse toplam kaç kalori yakar? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Son anda Serhat Bey yazdı ama süre bittikten sonra bitirmiştiniz zaten cevabınızı.
1: Yok, kalori yazmaya çalıştınız.
0: Kalori hesabı yapmaya çalıştınız. Peki, cevaplarınız lütfen. Eda Hanım?
2: 625.
0: 425 artı 200 yapmışsınız, evet, gördüğüm kadarıyla. 625. Serhat Bey?
1: 1070.
0: 1070. Sema Hanım?
3: 545.
0: Bazen ne yazdığınızı da hatırlamak zor oluyor, evet, değil mi? Bakmak zorunda kalıyorsunuz. Ve Uğur Bey?
1: 1070.
0: 1070. İki tane 1070, 545 ve 625 cevaplarını görüyorum. Eğer Eda Hanım'ın cevabı doğru ise burada kalacak. Yanlış ise kendisine veda edeceğiz. İşte doğru cevap geliyor. Doğru cevap 1070 olacaktı. Uğur Bey ve Serhat Bey bu soruya doğru cevap verdiler. Ve böylelikle Serhat Bey, birazdan finalde sizinle birlikte olacağız. Uğur Bey, 5600. Aynı puanı bitirdiniz bugünü. Yarın ama tekrar birlikte olacağız. Ve Serhat Bey de finalde bizimle birlikte. 14100 puan. Çok iyi bir puan. Bakalım bugün size bunu takdim edebilecek miyim Serhat Bey? Bugün artık bunu vermek istiyorum ben. Yeni haftaya büyük ödülle başlayalım. Ne dersiniz?
1: Yani bence de ben almak istiyorum. Bana verin, nasıl başlarsak öyle gider. Umarım bildiğim yerden gelir ya da kafamda kalır yani anlattıklarınız.
0: Bakalım, ya da belki de 1000 lirayı takdim edebilirim. O eğer cevap vermeme hakkınız olursa. Eda Hanım, size bir kitap hediyemiz olacak. Bizimle birlikte olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Tekrar güzel görüşmek üzere yapalım diyelim.
2: Çok sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, dünyanın en çok bilgi veren yarışmasında artık final heyecanı. Cevap soru da final etabıyla devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, cevap soru da final etabıyla devam ediyor. Yeni haftaya yeni yarışmacılarımızla başladık ve onlardan birisi Serhat Bey şu anda final için karşımda. Serhat Yüceant.
1: Evet.
0: Neler hissediyorsunuz?
1: Yani heyecanlıyım. Biraz böyle ağzım falan kurudu gerçekten heyecandan. Umarım soru sorulunca geçerim.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi? Yarışmanın başında var mı heyecan demiştim. Ekranla burası arasında hiçbir fark yok demiştiniz. Sonradan... Şimdi ilk defa o heyecanı yaşamaya başladınız.
1: Aslında azalması gerekirdi ama bende tam tersi oldu. Arttı. Umarım yarar bu bana. Hani eksi yönde değil, artı yönde etkiler.
0: Finalde hangi konu başlığının çıkmasını arzu edersiniz?
1: Yani benim istediğimi soracaksanız açık söyleyeyim.
0: Asla.
1: O zaman coğrafyadan sormayın.
0: Coğrafyadan sormayın.
1: Evet.
0: Sorumuz hazır zaten. Burada tamam, anında değiştirme imkanımız yok ama en azından gönlünüzden ne geçiyor onu merak ettim ben.
1: Yani coğrafyayı iyi bildiğim için ondan sormayın dedim ama tabii coğrafya dediğimiz çok geniş bir alan. Haritalara hakim olduğumu düşünüyorum.
0: Öyle mi?
1: En azından. Ya da arkeolojiden de sormayabilirsiniz. İyi biliyorum biraz.
0: Kendi alanınız.
1: Kendi alanım. Ya da teknik alanda da sorulmayabilir.
0: Serhat Bey, için. Şimdi 14000 barajını geçtiniz ve oldukça iyi bir performans ortaya koydunuz. Şu anda hem ben hem de ekranları başındaki izleyicilerimiz de finalde ne yapacağınızı merakla bekliyor tabii ki. Az önce de ifade ettiğim gibi 5000 lira para ödülümüz var. Final sorusuna doğru cevap verdiğiniz takdirde bu çeki size takdim edeceğim. Hı hı. Finalde bir diğer tercihiniz 1000 TL olabilir. Bunun için de soruyu gördükten sonra ve süreniz bittikten sonra cevap vermeme hakkını kullanabilirsiniz. Eda Hanım gibi bu akşam size de ihtimal var, veda etme ihtimalimiz var. Onun için de cevap verip cevabınızın yanlış olması gerekiyor.
1: Umarım olmaz.
0: Bunları da hatırlattıktan sonra sizin bana bir sorunuz var mı?
1: Yok. Heyecanla soruyu bekliyorum. Umarım devam ederim öncelikle olarak. Devam etmek amacındayım ama risk de alabilirim, bilmiyorum. O anki duruma bağlı, soruya bağlı, ne şekilde zor olduğuna bağlı. Göreceğiz 20 saniye sonra.
0: Peki. Önce konu başlığımızı görelim. Final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Bu akşamki final sorumuzun konu başlığı burçlar. Koç burcu 21 Mart 19 Nisan arası lider ve enerjik yapılı bir burç. Akrep burcu 23 Ekim 21 Kasım arası. En belirgin özellikleri güçlü ve sırdaş bir yapısı olması. Yengeç burcu 21 Haziran 22 Temmuz arası. Hassas ve duygusal bir burç. Kova 20 Ocak 18 Şubat arası. Matematiğe yakın zekası öne çıkan özelliği. Yay burcu 22 Kasım 21 Aralık arası. Girişken ve gelişime açık bir karakteri var. İkizler burcu 21 Mayıs 20 Haziran arası. En önemli özelliği çift karakterli olması. Terazi burcu 23 Eylül 22 Ekim arası. İdealist ve diplomatik bir burç. Boğa burcu 20 Nisan 20 Mayıs arası. Burçların içinde en insancıl ve sıcakkanlı olanı. Balık burcu 19 Şubat 20 Mart arası. En önemli özelliği oldukça duygusal oluşu. Aslan burcu 23 Temmuz

22 Ağustos arası. Liderlik en karakteristik özelliği. Başak Burcu 23 Ağustos 22 Eylül arası hayatta ve ilişkilerinde aradığı tek şey düzen. Oğlak Burcu 22 Aralık 19 Ocak arası titizliği ve hayatı ciddiye alması ön plana çıkan özellikleri. Final sorumuz geliyor. 26 Nisan'da kırkı çıkmış bir bebek hangi burçtandır? 20 saniye süreniz başladı Serhat Bey.

0: Süremiz sona erdi. 26 Nisan'da 40'ı çıkmış bir bebek hangi burçtandır diye sorduk. Bebeğin 40'ının çıkmasının ne anlama geldiğini biliyorsunuz herhalde, değil mi Serhat Bey?
1: Yani en az 40 günlük demek, 40'ı çıkmış demek. Aslında soruda benim dikkatim diğer bilgi çekti. 26 Nisan benim doğum günüm.
0: Aa, öyle
1: acaba
0: mi?
1: Acaba dedim 26 Nisan'da doğmuş mu diyecek. O kadar olmadı. 40'ı çıkmış deyince tabii biraz hesap yapmak gerekti. Umarım doğru yapmışımdır.
0: 26 Nisan'da 40'ı çıkmış ve 26 evet. Nisan'da sizin doğum gününüz. O da enteresan oldu tabii. Peki o zaman doğru bir hesap yapmışımdır umarım dediniz.
1: Umarım.
0: Bu cevap vereceğiniz anlamına mı geliyor?
1: Aa, evet, bir de öyle seçeneğim var.
0: Şimdi cevap verirseniz doğru ise 5000 lira kazanacaksınız. Ama yanında bu da var. 1000 TL. Yani cevap vermeme hakkını kullandığınız takdirde.
1: Yani şöyle %51 doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii %49 da büyük bir olasılık ama biraz daha vermeye, yanıt vermeye yakın hissediyorum ama şu anda sizle konuşurken yine kafada hesap yapıyorum. Doğru mu tekrar diye sağlamasını yapmaya çalışıyorum. Onun için fazla konuşuyorum. Yanıt. Vereceğim.
0: Cevap verme hakkımı kullanıyorum dediniz. Serhat Bey düşündü, düşündü ve sonunda ben bu soruya cevap vereceğim dedi. Eğer doğru cevap ise haftaya ne güzel 5000 lira para ödülü vererek başlayacağız. Aksi takdirde size veda etmedi ama durumumuz olabilir.
1: Evet, yine siz konuşurken yine hesap yapmaya devam ediyorum umarım. Doğru
0: o zaman daha fazla hesap yapmamanız için cevabınızı görelim mi? Cevap verme hakkımı kullanıyorum dediniz. Balık burcu yazdınız.
1: Evet.
0: Doğum tarihini bulabildiniz mi peki 26 Nisan'da 40'ı çıkmış olan bir bebeğin?
1: Yani şöyle 26 Nisan'da 40 dersek 17 Mart sanırım. 16 ya da 17 Mart ediyor. Mart 31 şeklinde göre 16 olacaktır. Pardon 17 olacaktır. Her iki durumda da balığa denk düşüyor diye tahmin ettim. Ya da bilmiyorum doğru mu değil mi?
0: Başka bir burç geçiyor mu aklınızdan?
1: Şöyle boğadan önce koç olduğunu söylediniz. Koçtan önce de balık var. Şubat ortası ve Mart ortasına doğru balık kapsıyor diye düşünüyorum. Umarım doğrudur.
0: Değerli izleyiciler, bu programımızda bugün 3 yeni yarışmacımız vardı ve Serhat Bey de onlardan birisi. Final sorumuza balık cevabını verdi. Artık bu heyecanı mutlu veya mutsuz bir şekilde bitirme zamanı.
1: Evet. Heyecanlıyım gerçekten. Bakalım.
0: Acaba balık burcu doğru cevap mı? Hazır mısınız Serhat Bey?
1: Hazırım.
0: O halde doğru cevabı görüyoruz. Balık burcu doğru cevaptı ve Serhat Bey 5000 lira kazandı. Serhat Bey tebrik ediyorum sizi.
1: Teşekkür ederim. Yani risk aldım ama hani risk almadan da o 5000 liralık çek bu yarışmanın formatına göre elde edilemiyor. Kazandım.

0: Bakalım bir sonraki yarışmada ne olacak?
1: 5000 lirayı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Var mı şu anda bana vereceğiniz bir cevap, yoksa yarın mı alalım o cevabı?
0: 5000 lirayı kızımın eğitimle ilgili kullanırım diye düşünüyorum. Tabii yani en azından yarım taksit ya da bir taksit gibi. Bakacağız artık ona.
1: Ne güzel. Kızınızla ilgili değerlendirmek arzusundasınız.
0: Evet.
1: Bu parayı arttırabilmek de sizin elinizde. Yarın tekrar beraber olacağız.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: Yarın yine yarışmacılarımızla birlikte belki benzer bir performans görebiliriz ya da karşınızda ciddi bir rakip de olabilir. Bunu görmek için 24 saat sonra tekrar biz 360 ekranlarında olacağız.
1: Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Bir kez daha tebrikler.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay İnsanlığın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor diye öğrenip yola çıkmaya devam ediyorum. Bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Efendim bu şekilde model bebekler yapıyorlar. Tabii ki bu bebeği yeni baştan yapmayacağım.
1: Zaten yapman imkansız Tuğba.
0: Saç makyaj olayına gireceğim bugün. Ne diyorsun?
1: Kuaförlük yapacaksın.
0: Kuaförlük demeyelim de hani ne diyeceğiz bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Efendim bunlara saç makyaj yapacağım bugün. Belki başka bir gün gelip yeni baştan böyle bir bebek yapabilirim herhalde, öyle değil mi?
1: Eminim.
0: Kesin canım, o iş bende yani hiç. O zaman ne yapıyoruz? Buyurun başlayalım.
1: Tuğba buraya bir daha gelmekten bahsediyor ama eminim tembelliğini görünce bizi bir daha kabul etmezler.
0: Evet, Behrin hocamın yanına geldim şimdi. O uzun zamandır bu işlerle uğraşıyor. Hem makyaj hem saç, değil mi? Bir sürü şey yapıyorsunuz.
2: Her şeyi yapıyoruz vallahi.
0: Efendim hoş geldiniz öncelikle programımıza.
2: Teşekkür ederim Tuğba, sağ olasın.
0: Peki bu bebekler niçin yapılıyor, bu model bebekler?
2: Bunlar Üsküdar Belediyesi'nin talebiyle beraber yürüttüğümüz bir proje Üsküdar Belediyesi ile koleksiyon bebekler. Bunların makyajlarını ben yapıyorum. Makyajdan sorumluyum.
0: Ay çok değişik bir şey değil mi ya? Direkt hani makyajdan sorumlu bir kişi var bunun için.
2: Çok eğlenceli.
0: Evet, eğlencelidir ki. Evet.
2: Yalnız şöyle söyleyeyim mi? Yani çok iyi yapacağından eminim. Yani sen zaten çok güzel makyaj yapmışsın.
0: Evet, kendim kendi yapıyorum. Bu bebeklere nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum.
2: Çok rahat yaparsın. Ben sana yardımcı olacağım. Şimdi ince bir fırça alıyoruz.
0: Tamam.
2: Bak şimdi.
0: Ha, bunlar İlk oturmuyor önce... değil mi? Ben oyuncak bebek
2: koleksiyon.
0: Bir saattir şunu şöyle eğmeye çalışıyorum, evet. Kıracağım.
2: Koleksiyon bebekler hanım sultanlar kalacak. Yapılıyor. Aa. Ben şu anda mesela Mihrimah Sultan'ı çalışıyorum.
0: Aa, ne evet. Güzel. Tuğba Sultan olsa olur. Tuğba Sultan Han Hazretleri geliyor.
2: Evet. Şimdi bakalım kendinize yaptığınız gibi mi makyaj? Buyurun, ben size göstereyim. Bir tanesini
0: evet,
2: mesela ben, bir tarafını ben göstereyim size. Öbür tarafını da siz yapın. Beyaz, gözümüzün içinde beyaz var. Bunu her şeyi kendimiz yapıyoruz. Bir de oluşturuyoruz.
0: Ne güzel. Yani
2: siz hazır yüze yapıyorsunuz. Ben göz içindeki beyazı bile düşünmek zorundayım.
0: Ne diyorsunuz siz? Kolay mı?
1: İş biraz karmaşık ama kolay.
2: Kolay. Gel yap.
1: Bedrin ablamızdan davet aldım.
2: Şimdi sana aynı şeyi bekliyorum.
0: Şey, korku filmi gibi oldu. Boya lazım mı?
2: Tabii ki.
0: Hayır, fırçada var ya boya.
1: Tuğba ince işçiliğe başladı.
0: Ay bir dakika.
2: Olsun, hiç sorun değil.
0: Şey sileyim.
2: Alalım.
0: Panik oldum ben.
2: Bakayım.
0: Şey dışına taşıyorum.
2: Yok, şöyle yapıyorum. Yani bazı yerlerde malzemeyi bekleyene kadar şu elimizle de alabiliriz.
0: Ama dış ses
2: pratik
0: beni...
2: Pratik olmak gerekiyor.
0: Dış ses beni şey yapıyor, çok oyalıyor ya. Bir anda böyle panik oluyorum.
2: Şimdi bu büyüteci kendine göre ayarladın mı? Buna bakınca iyi görüyor musun?
0: Görüyorum.
2: Tam sanki dışından bakıyormuşsun gibi geldi.
0: Nereye baktım belli değil ya.
1: Berin hocamız da durumu fark etti.
0: Berin hocam, şimdi gözünün beyazını boyadık.
2: Evet. Şimdi biraz bunun göz bebeğini de yapacağız ya. Yok şu anda göz bebekleri.
0: Onun için bakayım.
2: Evet. Yani yapılmışı var ama şöyle yani sizin yapmanız gerekiyor bunu. Öyle kolay olmaz.
0: Bu böyle kirpikleri, mirpikleri hepsini yapacak mıyız?
2: Tabii ki. Aa, bebek hiçbir şey yok mu suratında?
0: Çok zor iş bu ya.
2: Yiyorsun, gayet güzel gidiyorsun.
0: Kolay
2: şimdi, ne yapalım? biz bunu mesela şimdi öbürünü beklerken hani göz bebeğini yapacağız ya. Hı-hı. Ne yapıyorum? Gözünün üzerindeki şeyi boyuyorum. Hani far gibi. Mesela ama sizin çok güzel şu anda. Şöyle.
0: Ben sürekli bunu kameraya oynama olayım var benim ya.
2: Şimdi şuraya hafif şöyle yeten rengi gibi sürüyorum.
0: Doğal bir makyaj çünkü sultan makyajı
2: evet,
0: yapıyoruz.
2: Evet, çok ağır olmamalı.
0: Gece makyajı evet. Değil bu hani evet. Smokey eyes falan. Bayağı benimkisi gibi günlüğe çok yakın bir...
2: Buraya biraz bakmanız gerekiyor Tuba.
0: Ha, tamam.
2: Gerçekten kolay sandım ama sen. Yani bak bakın şimdi şöyle.
1: Berin ablamızdan da duymak beni mutlu etti Tuğba. Kolay mı sandın?
2: Hayır.
0: Ha şuraya gitmeyin pardon. Pardon.

0: için, ben Brit için nasıl iyi olup olmadığını da anlayamadım.
1: Ha gayret Tuğba.
2: Aa çok güzel oluyor. Gerçekten ha.
0: Hocam yani şimdi kameralar var diye de...
2: Yok yok hala yok.
1: Berin hocamız sabırla anlatmaya devam ediyor.
2: Şimdi yani tabii ki birazcık. Şimdi ne yapıyoruz? Göz bebeğine geçiyoruz.
0: Ay evet
2: yani
0: ya.
2: Şimdi bunlar birazcık daha zor detaylar.
0: Oo, evet. Bence burada duralım.
2: Yaparsın.
0: Yapamayacağım. Daha fazla ilerlemeyelim, rezil olmayayım çünkü ben.
2: Yok, bence çok güzel gidiyor. Gerçekten.
0: Ya,
2: eliniz yatkın.
0: Ben hiç övülmeye alışık değilim. Bir yerden yere vuruyor insanlar.
2: Yok yok, eliniz yatkın.
0: Gerçekten
2: evet,
0: mi?
2: Evet.
0: Ben Berin hocamı çok sevdim.
2: Gerçekten.
1: Tuğba yine bildik Tuğba. Hangi hocamız, hangi ustamız ona kızmazsa onu çok seviyor.
2: Çok güzel yapacaksınız, merak etmeyin.
0: Net yani kesin. Evet. Dış ses.
1: Benim hiç umudum yok Tuğba.
2: Hayır yapıyor.
0: Hayır, yapacağım da nasıl yapıldığını görmeye yani, çalışıyorum yani.
2: Evet.
0: İşimiz bu ya.
1: Bakmadın ki hocamıza Tuğba.
0: Anne münasebet diyorum ya. Düşünüyorum o sırada ben yapabilecek miyim acaba diye. Şimdi hocam şundan aldınız değil mi?
2: Evet, şundan birazcık alın. Ya zaten ben birazcık da mesela kahverengi de zaten müdahale edeceğim ona. Yani çok sıvı kullanmayayım.
0: Tamam, bir dakika şurada biraz fazlalığını alayım.
1: Sizin müdahaleniz, usta dokunuşlarınız olmadan zaten olmaz ki Berin hocam.
0: Oldu mu hocam?
2: Yok, gayet güzel gidiyor. Sadece birazcık eşitleyip biraz da kahverengi yapmamız
0: lazım. Bir gözü büyük, bir gözü küçük oldu sanki.
2: Olsun, yapılabilir. Yapabilirsin.
0: Şimdi? Bunu başarabilirsin.
1: Hepimiz heyecanla ortaya çıkacak sonucu bekliyoruz Tuğba.
2: Bir de dikkat edersen çok böyle ince detay ya. Hı hı. Yaparken konuşulmuyor fazla. Ya ben çok konuşmam böyle çalışırken.
0: İşte ben hem konuşmuyorum hem yapmaya çalıştığım için
2: biraz hassas bir iş ama.
0: Evet.
1: Hocam Tuğba da hiç susmaz.
2: Yo, bence gayet iyi. Çünkü neden? Yani gerçekten
0: çok
2: bu
0: zor ya.
2: Evet kullanmak. Bir alabilir miyim?
1: Tuğba'ya her zaman söylüyorum. Şu konuşma merakını işine yansıtsan başaramayacağın iş yok.
0: Ya gerçek, çok gerçekçi makyajlar ya.
2: Şimdi vallahi gidiyorsun.
0: Evet.
2: Yani.
0: Ha evet. Numanı diyorsun.
2: Şimdi ne yap biliyor musun? Göz bebeğini, içinin şu siyah var ya, onu yapıyorsun. Yine çok ince, hassas bir şekilde.
0: Nefesler tutuldu.
2: Kolay mı sende? Programı.
1: Hocam oldu gibi mi?
2: Ama bir şey değil mi? Ben bu kadar beklemiyordum biliyor musun?
0: Gerçekten mi? Ne güzel ya.
2: Gayet güzel gidiyor.
1: Oldu da hocam kaç saat geçti?
2: Olur mu canım? Çalışıyor.
0: Hocam ne iki kere kameraman arkadaşım?
2: Hayır.
0: Ne yazmış telefonuna ve bana ne yazıyor? Hızlan biraz yazmış. Tamam. Hızlanıyorum.
2: Yalnız bu iş öyle hızlanacak bir iş değil. O kadar kolay
0: ya,
2: değil.
0: Ya üşenmemiş. Telefona yazmış büyük bir fonta. Biraz hızlanır mısın diyor. Yavaş mı gidiyorum? Hı? Öyle yapıyor.
2: Hızlı bile gidiyor. Ben öyle.
0: Ya ben bugün böyle havalardayım. Uçuyorum ya.
2: Şimdi. Ne yapıyorum? Getiriyorum. Bak birazcık makyaj kısmına giriyoruz aslında.
0: Tamam.
2: Şöyle, şimdi gözün eskiden böyle sürmeler vardı ya.
0: Evet.
2: Onları hafif bir şekilde mesela ne yapıyorum?
1: İyi izle Tuğba lütfen.
0: Gayet iyi gidiyor hocam.
1: Hocam işte Tuğba böyle işi size yaptırır hiç fark ettirmeden.
2: Vay Tuba, birazcık böyle şu tarafa doğru.
0: Korku filmi gibi oldu.
2: Bakayım. Yani birazcık böyle şey, seninki stilize etmiş gibi oldu. Biraz daha şöyle, şöyle, şöyle. Yani bak bunu. Hmm. Sen daha şöyle, şöyle yaptın.
0: Böyle olsun hocam kedi.
2: Ben Tuba hakikaten kolay mı sandın diyeceğim artık yani. Baştan biliyordum. Artık demenin zamanı geldi galiba. Şimdi ben size kaşı göstereyim, tamam mı? Senin nasıl kaş yapacağını çok merak ediyorum.
0: Emin misin?
2: Tabii.
0: Gerçekten bunu merak
2: çünkü
0: ediyor musun?
2: Çok merak ediyorum. Çünkü kaş kısmı yani önemli biliyorsun. Şimdi
0: evet ya.
2: Kaşları.
0: Cidden önemli.
2: Bak şimdi.
1: Hocam Tuğba bunu yapamaz ki. Hiç ümidim yok.
2: Evet Tuğba'cığım, ben sana gösterdim. Şimdi sen yapıyorsun. Kaş önemli. Hı hı. Hadi bakalım.
0: Ay.
1: Ve yine yanılmadım, yapamadı.
2: Yani Tuğba inanamıyorum. Yani şu an ne kadar ışık kaşlar, bakar mısın?

0: şöyle bir göstereyim ben kameraman arkadaşıma.
1: Çok fazla eşit değil mi?
0: O kadar çok eşit ki yani... Neyse olacak ya zamanla.
1: İnşallah. Devam et.
2: Olmuyor yine.
1: Ya başta daha mutluydum.
0: Evet, bir modunuz düştü.
1: Her şey kaçtan sonra.
0: Kaçtan sonra her şey değişti. Evet.
2: Şimdi modunu düşürdüm diye bana kabahat bulursun Tuğba.
1: Şimdi ne yapıyoruz? Rujunu sürelim.
0: Aa, en evet. Güzel yeri. Artık bunu ben kendi başıma yaparım herhalde.
1: İnşallah.
0: Şu fırçayla...
1: Olabilir, olabilir.
2: Bari ruj sürmeyi başar Tuğba lütfen.
3: Hocam oluyor mu ya?
1: Bakın.
3: Yoruldum.
1: Yo oluyor. Valla oluyor.
3: Ha, ne güzel.
1: Aa, buna şaşırdım.
0: Gerçekten mi? İlk defa şaşırdım.
1: Yok ne güzel.
0: Şaşırtmayı severim. Bana benzedim.
2: Aynı sen derler Tuğba.
0: Aynı ben, evet.
1: Şimdi allıkları bu boyalarda güzel dağıtamıyorum. Ne yaptın? Gerçek
0: allık mı süreceğiz?
1: Evet.
0: Evet. Ama biraz da ben kendime süreyim mi?
1: Biraz seni çok güzel buldum ha.
0: Biraz pembelik gelsin. Yoruldum.
1: Aynaya bakmadan makyaj.
2: Tam aklımdan geçiyordu. Tuğba önce kendine sürecek diye.
0: Yok, ben kendi makyajımı da kendim yapıyorum.
1: Yok, gerçekten ben zaten yani
0: fark çok kolay. Mi?
1: Yani çok güzel gideceğini biliyordum programı çünkü makyaj güzel.
2: Makyajı sever Tuğba.
1: Yani Tuğba Allah'ını seversen ya.
0: Olmadı mı şimdi?
1: Yani oldu mu şimdi?
0: Sevgili seyirciler olmadı mı?
2: Olmadı elbette Tuğba.
0: Bence oldu.
1: Neyse. Ayrıca o ruj bitmemişti, dikkatini.
0: Ruj
1: bitti mi?
0: Bitmedi mi?
1: Sence?
0: Hocam artık oldu galiba. Bekle. Sevdiğim de bir ton böyle, gül kurusu gibi.
1: Ya güzel güzel. Şimdi yani daha iyi.
0: Hocam bir bakar mısınız kameraman arkadaşım? Evet. Cep telefonunun ekranına yazmış. Makyaj programına döndük yazmış. Münasebet.
1: Burada ince iş yapıyoruz
0: burada
1: lütfen.
0: Burada işçilik var evet. Ama.
1: Tamam şimdi geçelim.
0: Saça mı geçtik? Evet. Bu nasıl bir saçtır ya? Ay boyayı da getiriyorum.
1: Olsun.
0: Şöyle.
1: Şimdi...
0: Şarkıyı atlasam mı hocam ben kendime böyle?
1: Aa güzel, bu nasıl çıktı? Ama yok, kendi rengin daha güzel.
2: Tuğba canım saçı da boyaya düşürdün.
1: Şöyle.
2: Dikkatle izlemeye devam et Tuğba.
1: Tamam, ben bundan sonrasını sana bırakacağım çünkü artık şekil vermek sana, tamam mı? Şöyle yapıştıracaksın, böyle getireceksin, topuzunu yapacaksın, sen yapmış olacaksın.
2: Sen yapamamış olacaksın demek istediniz sanırım Berin hocam.
1: Tamam. Tamam, istediğiniz gibi. Oraya da mesela azıcık şey yapalım, silikon yapıştıralım değil mi? Ama o ipler görünmesin Tuğba, sen de hep de...
0: Şey diyor, vur deyince öldürüyorum
1: yani,
0: ben, tamam.
1: Tam diyorum ki Allah ne kadar güzel oluyor. Ondan sonra...
0: Tek bir hareketimle berbat ediyorum.
1: Yok. Şimdi silikon sıcak.
0: Almış saçından evet. Daha fazla demiş kameraman arkadaşım Ayberk.
2: Aferin kameraman arkadaşım Ayberk. İyi fark ettin.
1: Ama Tuğba ya biraz çok çektin arkaya. Ya Allah seversen bir bakar mısın
0: ben
1: ya?
0: De diyorum ki.
1: Bir baksana.
0: Bir dakika.
1: Yani biraz daha dikkat bir etmen gerekiyordu.
0: Şimdi karşılaştırmaya geçiyorum. Bunu hocamız yaptı. Bunu da ben yaptım. Aradaki 7 farkı bulunuz sevgili seyirciler. Şimdi topuzlara dönüyorum. Böyle bir şey olamaz ya gerçekten. Ama yine de bir şeyler yapabildim ben bugün ya. Ve çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Gerçekten
0: bence
1: çok
0: de
1: keyifliydi.
0: Bana göstermiş olduğunuz çok sabra memnunum. Karşı, sevgiye karşı, ilgiye karşı tekrardan
1: ben
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugün Tuğba geldi. Performansı gerçekten çok iyiydi. Yani bu enerjiyle her işi başaracağından eminim. Çok güzel bir programdı. Çok keyif aldım. İnşallah yine bir gün gelip beraber yine bir program yaparız. Çok isterim onun buraya gelmesini.
0: Efendim bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ndeydik. Ve ben bu işlere giriştim. Mini mini bebeklere böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Başarılı olabildim mi hiç bilmiyorum. Artık takdiri sizlere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum, ne yaparım bilinmez. İzlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın efendim.

Ne Yapmalı programından merhaba. Ben Deniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda işinize gündelik hayatta yarayabileceğini düşündüğümüz bir psikoloji konusunu seçip onunla ilgili öneriler sunuyoruz. Ama tabii ki önce konuyu anlamaya çalışıyoruz. Bugünkü konu hemen hemen herkesin işine yarayabilecek bir konu. Çocuklara sorumluluk kazandırmak mümkün mü? Çocuklara sorumluluk bilincini nasıl verebiliriz konusunu işleyeceğiz bu bölümde. Ve şunu net söylemek lazım ki çocuklarınıza hayat boyu kullanabilecekleri, verebileceğiniz en değerli hediyelerden biridir sorumluluk bilinci. Çünkü sorumluluğunun farkında olan biri özgürlüğünün de farkında olur. Nasıl mutlu olduğunu da bilir ve yaşantısını nasıl daha kıymetli hale getirebileceğini de daha iyi öngörebilir. Şimdi önce şu soruyu bir sormak lazım. Sorumluluk mu? Özgürlük mü? Sanki bunlar rakipmişçesine sık sık sorulurlar. Çocuğumuza özgürlük mü verelim yoksa sorumluluk mu verelim? İşte bu sorunun aslında cevabını bulmak için, yani özgürlük mü daha mutlu bir yaşam sağlar yoksa sorumluluk mu daha mutlu bir yaşam sağlar? Meslek hayatımın ilk yıllarında bir araştırma yapmaya kalkmıştım. Tam bir özgürlükçü olarak. Mehmet Şakiroğlu meslek hayatımın ilk yıllarında bir özgürlükçüydü. Şunu düşünüyordum. Karar alırken özgür olan insanlar hayatta daha mutlu olacaklardır. Ve hemen bu araştırmayı yaptım. İnsanlardan veri topladım. Kimler daha çok karar alırken özgür davranıyor ve bu insanlar diğerlerinden mutlu mu? Sonuçlar öyle bir çıktı ki tahmin ettiğim şeyin tam tersi. Bir baktım ki karar almada özgür olduğunu düşünen insanlar mutlu değil. Hatta diğerlerine göre kendilerini daha mutsuz tanımlıyorlar. Sonra düşünmeye başladım. Gerçekten de bu hayatta tamamen kendi kararlarımızla hareket etmek bizi mutsuz mu ediyor? Şayet kendi kararlarımızla hareket etmek bizi mutsuz ediyorsa bunun nedeni ne? Nedeni şu, bir hocam bana bunu çok güzel anlatmıştı. Tam bu araştırmayı bitirmiş ve sonuçları analiz ederken. Mehmet demişti, çok önemli bir kavramı kaçırıyorsun. İkisinin arasında çok önemli bir kavram var. O kavram sorumluluk. Karar almada özgür olan biri, kararlarını özgürce veren biri, şayet yeterince hayat sorumluluğuna sahip değilse mutlu olamaz. Çünkü bizi mutlu eden şey kararlarımızı özgürce almak değil, yeterince sorumluluğa sahip olarak en özgür kararı almaktır. Çocuklar bile aslında kabaca hayata baktığınızda sürekli olarak özgürlük alanlarını test ederler. Çocuk ağlamaya başlar, ağlar. Bakarsınız ki hiçbir nedeni yok. Ağlar, sesini iyice arttırır, çevredeki insanlar size şüpheyle bakmaya başlarlar bu çocuğun derdi ne diye. Ve siz en son çocuğa sertçe bağırdığınızda susar. Çocuğun burada test ettiği şey kendi özgürlük alanıdır. Yani soru şu, annem babam bana ne kadar tahammül ediyorlar? Annenin bağırdığı anı çocuk kodlar. Der ki işte ona verdiğim rahatsızlık ya da zorlama durumu şu noktaya geldiğinde annem agresifleşiyor ya da bana bağırıyor. Sonra başka bir gün bunu farklı bir şekilde dener. Annenin böyle biraz limitlerini zorlar ama annenin limitleriyle kendi özgürlük alanını belirler. Aslında yaşam boyu herkes bunu yapar. Ne kadar özgürce hareket edebileceğini anlamak için çevresindeki insanların ona tahammül etme sınırlarını sıkça kontrol ederler. Şimdi ne oluyor bu durumda? Ben tamamen özgürce hareket edemiyorum. Bütün kararlarımı sadece kendi isteklerim doğrultusunda alamıyorum. Bir kafenin önünden geçerken orada birisi çok sevdiğim ekler tatlısını söylemişse hort diye onu alıp da ağzıma atamıyorum. Çünkü hayatın bir takım başka dinamikleri var. Evet o tatlıyı istedim ama parasını ödemem ya da o kişiyi tanıyıp ondan izin istemem lazım. Bunların ikisini de yapmadan onu çok istiyorum, özgürce karar verebilirim deyip ağzıma atarsam bu aslında toplumsal yaşantıya uygun bir davranış olmuyor. O yüzden özgürlük ve sorumluluğun ortak hareket ettiği noktalarda ancak mutlu olabiliriz. Ve çocuklarınıza tamamen sonsuz bir özgürlük vermek yerine onlara sorumluluk öğretmeniz onları uzun vadede daha çok tatmin edecektir. Bakınız, bu sorumluluk verme yolculuğunun en önemli altın sözünü size şu anda aktarıyorum. Çocuğum, bu durumda sen olsan ne yapardın? Yani çocuğunuzla ilgili bir karar vereceksiniz. Bu önemli bir karar. O sizin karar vermenizi bekliyor ve ona şunu sorun. Sen bizim yerimizde olsan ne yapardın? Onun söyleyeceği şeyi mi yapacaksınız?
evet size ikna edici bir şey söylüyorsa yapabilirsiniz. Ama onu yapmak zorunda değilsiniz. Sadece onun o konuda karar verme sorumluluğu olsaydı zihinsel sürecini ne yönde gerçekleştirirdi buna bakmak için sıklıkla bu soruyu sorun. Konu onu ilgilendiren bir konuysa siz alternatifleri ikiye bile indirseniz kendi hayatıyla ilgili seçimi ona yaptırın. Çünkü biz başkalarının bizim için yaptığı seçimlerin sorumluluğunu yeterince almazken hayatımızda kendi yaptığımız seçimin sorumluluklarını daha yüksek alırız. Mesela üniversite sınavına girdiniz ve tercih yapacaksınız. Siz Ankara'ya gitmek istiyorsunuz, aileniz İstanbul'a gitmenizi istiyor. Siz kendi isteğinizi uygulamaz, tamamen ailenizin isteğini uygularsanız İstanbul'a gidip de ilk sorun yaşadığınız anda şikayet etmeye başlarsınız. Çünkü onu seçen siz değilsiniz. Ama siz Ankara'yı istediniz, gittiniz Ankara'ya, başınıza bir şeyler geldi, kolay kolay pes etmezsiniz. Çünkü Ankara'ya gitmek sizin tercihinizdi. Unutmayın ki biz bir şey yaparken sorumluluğunu alırsak o yaptığımız şeyde daha güçlü durabiliriz. İkinci yöntem, çocuklarınıza sorun çözme yöntemleri öğretin. Bunu öğretirken size şimdi 5 tane adımdan bahsedeceğim. Tabii her bölümde olduğu gibi tahtayı kullanarak yapacağım bundan. Gelin size çocuklarınıza sorumluluk verirken sorun çözme becerilerini nasıl anlatacağınıza dair çok böyle pratik bir öneride bulunayım. Birinci adım, sorun ne? Sorun ne? Mesela yeni bir üniversiteye gittiniz. Misafir yatakhaneye gittiniz işte neyse kalacağınız yere yurda gittiniz. Yatak çarşafınızın pis olduğunu gördünüz. Ne yapacaksınız? Sorun yatıp uyuyacağınız yerde yeterince temiz bir ortamın olmaması. Sorun bu. Önce sorunu tarif etmek problem çözmenin ilk adımı oluyor. İkinci adım. Hemen ikinci adıma geçiyoruz. Ne yapabilirim? Yani bu ne yapabilirim kısmında ben girdim odama ve çok da temiz olmayan bir yatak örtüsüyle karşılaştım. Ne yapabilirim? Yani alternatifler üretiyorum. Çeşitli çözümler üretebiliyorum. Aslında buna şöyle parantez içinde kaynaklar yazabiliriz. Bu sorunu çözmek için hangi kaynaklara sahibimin güzel bir analizini yapmamız lazım. Ne yapabilirim ben? Oturup ağlayabilirim. Ya yatağım pis ya, ne kadar korku, ne kadar şanssızım, ne kadar böyle kötü bir kaderim var deyip saatlerce ağlayabilirim o yatağın üzerinde. Sonra çarşafı alıp, çok da temiz olmayan o çarşafı alıp, resepsiyona inip yeni bir çarşaf isteyebilirim. Ya da yakın çevrede çarşaf satan bir yer varsa ve benim param varsa gidip yeni bir çarşaf alabilirim. Ya da çarşafı ters çevirip o kirli tarafı görmeden yatıp uyuyabilirim. 4 tane alternatif. Bu iyi ya da kötü demiyorum. İşte bu 4 alternatifi buraya tak tak tak tak yazıyoruz. Benim yapabileceğim, bu soruna karşı yapabileceğim 4 tane alternatif var. Bu alternatifleri çıkardık. Üçüncü aşamada ne yapıyoruz? Birini seçiyoruz. Birini seçtim. Ne yaptım? Ben önce sorunu belirledim. Az sonra yatıp uyuyacağım ama çarşafım yeterince temiz değil. Sonra bunu çözmek için alternatiflerimi belirledim. Oturup ağlamak, yeni bir çarşaf almak, çarşafı alıp resepsiyona gidip değiştirmek ya da çarşafı ters çevirmek. Bunların bazıları mantıklı yöntemler, rasyonel yöntemler, bazıları duygusal yöntemler, duygusal çözüm oturup ağlamak gibi. Ya da telefonla arayıp anneme babama dert yanmak gibi. Üniversite onların seçimini yapsam onu yapardım muhtemelen, dert yanardım. Kendi seçimi yaptığım şehre gidersem dert yanmam, direkt çözüm ararım. En iyisi hangisi sizce? Oturup ağlamak mı, yeni çarşaf almak mı, resepsiyon hep yenisini istemek mi? Ben burada şunu seçiyorum en mantıklı olarak. Şu anda en mantıklısı bana çarşaf alıp resepsiyona inmek geldi. Gideceğim oradan yeni bir çarşaf izleyeceğim. Diyeceğim ki ya kardeşim benim çarşafım temiz, gel geçiyorum. Diğer alternatif olarak da siz söyleyin ne olur.

0: olabilir. Cebimde birazcık para var. Bir çarşaf almaya yeterli. Oralarda bir market var. Çarşaf satan marketlerden bir tanesi. Hemen ikinci alternatife geçiyorum. Düşünüyorum ya çarşafı da değiştiremeyim. Oturup ağlayayım mı? Yok işime yaramaz. Ters çevireyim mi? Hijyen sorununu, temizlik sorununu gidermez. O zaman cebimdeki parayı bir sayayım. Telefonumdan bir bakayım orada çarşaf ne kadar. Cebimde 80 lira var. Çarşaf 60 lira. Wow süper. Gidip bir çarşaf alıp tertemiz bir çarşaf serebilirim. Gittim bunu uyguladım. Ya da cebimde para yok. Çarşaf alacak para yok. Üçüncü alternatifimiz neydi bizim? Elimdeki çarşafı gidip çamaşır odasında yıkamak. Hemen bir hesap yapıyorum. Uyumama ne kadar süre var? 4 saat. Hava güneşli mi? Güneşli. Ben bu çarşafı yıkayıp 4 saatte kurtarabilir miyim? Evet. O zaman hemen harekete geç ve diğer alternatifi uygula. Şimdi çocuklarınıza bir sorunla karşılaştığında oturup ağlayacakları bir hayat da seçebilirsiniz. Çocuklarınıza bir sorunla karşılaştığında gidip döverek diğerinin çarşafını alabileceği bir hayat da önerebilirsiniz. Çocuklarınıza hakkını arayacağı bir hayat da önerebilirsiniz. Ya da kendi kaynaklarıyla sorun çözebileceği bir hayat da önerebilirsiniz. Çocuk çarşafını yıkadı, serdi ve mis gibi bir uykuya geçti. Güneşlenme süresini, kalan süreyi ve çarşafın ne kadar kuruyacağının hepsini hesaplayabileceği ama en önemlisi bu sorunla karşılaştığında kendi sorumluluğunu alabileceği bir hayat önerisinde ona bulundunuz. Burada çok önemli bir kavramdan bahsetmek istiyorum tam bu noktada. Çocuklarımıza sorumluluk verirken iki tür motivasyon kavramını iyi bilmeniz lazım. Bu motivasyon kavramlarından birisi iç motivasyon, diğeri dış motivasyon. İç motivasyon bizim bir şeyi kendimizin isteyerek yapmasıdır. Dış motivasyon ise ödüllerle, pekiştireçlerle ya da bazen ceza yöntemiyle o davranışı bizim dışımızdaki bir takım faktörlerle yapmamızdır. Şimdi çocuğunuzun basketbol oynamasını istiyorsunuz ve böyle bir bunun iç motivasyonla yapmasını istiyorsunuz. Ama çocuk basketbolla hiç ilgisi yok. Ama biliyorsunuz ki çocuk bir basketbol oynasa çok sevecek. Ona önce dış motivasyon veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bak oğlum annen de ben de işte basketbol oynamayı çok seviyoruz. Bir gün hep beraber oynayalım ve güzel oynarsan, iyi başarılı güzel bir oyun oynarsak sana şöyle bir hediye veriyoruz. İşte sana bir saat, işte bir basketbol ayakkabısı ya da güzel bir yemek hazırlayacağım, sevdiğin yemeği hazırlayacağım. Çocuk ya peki diyor yani o yemek için basketbol oynarım sizde. Oynuyorsunuz ve çocuk aynı sizin düşündüğünüz gibi basketbola bayılıyor, çok seviyor. Ve ertesi gün okuldan döner dönmez diyor ki hadi anne yine basketbol oynayalım. Bu durumda ona yeniden bir ödül vermenize gerek var mı? Hayır yok. Artık çocuk basketbol oynamakla ilgili kendi sorumluluğunu alabilecek noktaya geldi. Nasıl geldi kendi sorumluluğunu alabilecek noktaya? Çünkü iç motivasyon geliştirdi. Şimdi hemen sokak röportajlarımız var. Bu programda her zaman kullandığımız. Sokağa çıktık ve şunu sorduk. Hayatta en önemli sorumluluklarınız nedir diye sorduk. Ve artık çocukluk zamanı geçmiş insanlara sorduk tabii ama sizlerden gelen cevaplar bizim için çok değerli. Bakalım bu hayatın en çok önemsenen ya da en önemli sorumlulukları neler? Bakalım neler geliyor cevap.
1: Paylaşmak, her şeyi paylaşmak.
2: İyi bir çocuk yetiştirmek, kesinlikle. Onlara iyi bir dünya bırakmak.
3: Sağlığıdır, en önemli sağlıktır. Sağlıktan başka bir şey bilmiyorum.
1: Eğer ebeveyseniz en büyük sorumluluk bence çocuklardır. Eğer ebeveyn değilseniz en büyük sorumluluk bence kendimizdir.
4: Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak.
5: Önce kendine, sonra ailesi, sonra topluma.
6: Çocuğa bakmak olabilir mesela. Kesinlikle bir çocuğa bakmak en büyük sorumluluk diye düşünüyorum ben.
7: Aile içi sorumlulukları bence. Ne bileyim, saygı olabilir. Mesela ben büyüklerime saygılı olmaya çok dikkat ederim.
8: En başta iyi bir birey olmalı. Hani çevresine ve ülkesine diyeyim.
9: Kendi öz saygısı. Benim için bir insanın kendine duyacağı en büyük sorumluluk bu. Hayata dair birçok şey kendiliğinden gerçekleşebilir. İş olabilir, sevgili olabilir, çocuk, kariyer bunların hepsi olabilir ama en büyük sorumluluğum benim en azından kendime karşı söyleyeyim. Kendi öz saygım, öz benliğime olan değerim ve bedenim. Ben öyle bakıyorum.
10: Ailesi, işi, çocukları.
11: Ailesine karşı duyduğu sorumluluklar.
10: Ailesi tabii ki.

0: Ailemiz, çocuklarımız, işimiz, hayatımız ne kadar güzel sorumluluklar belirlemişiz şu hayatımız içerisinde. Ne kadar keyifli bunları dinlerek. Bir de şunu sorduk. Peki kurtulmak istediğiniz bir sorumluluk var mı? Umarım yoktur ama hadi gelin sizden gelen cevaplara bir göz atalım.
1: Hiçbir sorumluluktan kurtulmak istemezdim. Büyük sorumluluklarım var benim. Oğlum, kızım ve torunum. En büyük sorumluluğum bunlar. Ve hiç sorumluluklarımdan kurtulmak istemezdim.
2: Ben hiçbir sorumluluktan kurtulmak istemem. Ben bütün sorumluluklarımdan çok mutluyum.
3: En önemli hastalıklarımdan kurtulmak isterdim.
4: Ben hiçbir sorumluluktan kurtulmak istemezdim ya. Bence insanlar sorumluluklarından kurtuldukları zaman sanki hayattaki böyle gayretleri bitiyormuş gibi geliyor.
5: Bir sorumluluğum yok şu anda benim. Çünkü aile değilim. Kardeşlerim var, evli değilim, çocuğum yok.
6: Kurtulmak istediğim bir sorumluluğum yok.
2: Büyük ihtimalle ev işleri falan olurdu. Çünkü onun yerine dışarı arkadaşlarımla falan çıkmayı daha çok tercih ediyorum.
7: Çalışmaktan kurtulmak isterdim.
8: Herhangi bir sorumluluktan kurtulmak istemezdim. Çünkü insan olmanın gerektirdiği bir takım duygular varsa iyi ya da kötü. Bunları yaşamak zorundayız. Hayatta her zaman nasıl gülemiyorsan her zaman da ağlayamazsın. Bu iniş çıkışlarla sorumluluk denilen şey de bir şekilde senden bir parçaysa iyi ya da kötü buna katlanmak zorundasın. Kaçış yok yani.
9: Vallahi çocuğuma daha eğitimli, işin profesyonel kişilere aktarıp o sorumluluktan kurtulmak isterdim.
10: İş sorumluluklarımdan, işimden daha çok. Yani daha rahat etmek isterdim mesela.
11: Yani şu anda kurtulabileceğim bir sorumluluğum yok.
0: Sorumluluklarımızdan hiç kaçmadığımızı çok net bir şekilde gördük. Aile mi, çocuklar mı, iş mi ne olursa olsun ben sorumluluklarını yerine getiriyorum diyoruz daha çok. Ama sorumlulukları bir yük olarak algılamaya başlarsak bunlar zorunluluğa döner. O yüzden yaşantımızda zorunluluklar yerine tercih edilmiş, seçilmiş sorumlulukları daha çok tutmamız gerekiyor. Ve benim sorumluluklarımdan bir tanesi de sizin bol bol bu stüdyoya gelmeniz. Çünkü o zaman gerçekten sizle benim yaptığım ortak bir program olur. O yüzden zarf sorumuz var. Zarf sorusu bu sefer esasında programı çok iyi özetleyen bir soru. Diyor ki soruda sevgili dostumuz, çocuğum sıkıntı yaşamasın diye her işini ben hallediyorum. Bu durum ileride soruna yol açar mı? Çocuğunuz sıkıntı yaşamasın diye her işini siz hallederseniz, o tam düşünemez daha çok küçük diye onunla ilgili bütün kararları siz verirseniz, evet çocuğunuz ileride bir sıkıntı yaşar. Bu sıkıntının adı sorumluluk alamama sıkıntısıdır. Ve sorumluluk alamayan kişilerde hayatı boyunca hep başkalarının istediği hayatları yaşayıp hep başkalarının istedikleri şeyleri yaparlar. O yüzden çocuğunuza sorumluluk vermek bugün başlayacağınız ve sık sık onunla ilgili konularda onun fikrini alarak devam edeceğiniz bir şey olmalı. Sonuçta onun söyleyeceğini yapmasanız bile onun fikrini almak onun o konuyla ilgili bir zihinsel egzersiz yapmasını sağlar. Zorunluluklarınızı azalttığınız, seçilmiş sorumluluklarınızı arttırdığınız bir ömür geçirmeniz dileğiyle size harika bir hafta diliyorum.

0: Şeniz yok, boyfriendiyle gitti.
1: Ne frendiyle?
0: Yani sevgilisiyle gitti.
2: Hey, ne oluyorsun be?
0: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
3: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
2: Hadi, gülün! Gülün hadi!
0: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi. Ne olur bir şeyler yap.
4: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
0: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
5: Kusura bakmayın bacı.
0: Ben pes ettim.
1: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
6: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
0: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
1: Kasabın kızını iste ana.
0: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
5: Onun bugün düğünü var.
7: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
8: Mavi Mavi bugün 16.15'te TV4'te.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye

0: kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
8: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
9: Kalgon'da. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
2: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
1: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
2: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: kaçmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

Van Türev Uludağ. Şimdi size Fransızların çok güzel bir omleti var. Kuşkonmazlı, keçi peynirli bir omlet. İnanılmaz güzel. Hemen başlayalım. Nasıl yapacağız? Öncelikle kuşkonmazlarımızı böyle sıcak suda böyle 30 saniye falan bekleteceğiz. 30 saniye bekleteceğiz.

çünkü çok fazla pişmelerini istemiyoruz. Ama şimdi kuşkonmazlara baktığımız zaman çok sertler. O sertliklerini de alsınlar istiyoruz. Hemen bunları bir tencereye koyalım. Burada benim kaynar suyum var. Kaynar suyu üzerine ekliyoruz. Şu kuşkonmaz birazcık büyük. Tamam, ekledik. Yaklaşık böyle 25-30 saniye boyunca bunu kaynar suda bekleteceğiz ki kuşkonmazlar birazcık yumuşasın. Yumuşadıktan sonra bunların kabuklarını soyacağız ve omlet yapma işlemlerine devam ediyor olacağız. Ben zamanın geçtiğini düşünüyorum yavaş yavaş. Bakalım birazcık daha yumuşasınlar. Çok az daha yumuşadıktan sonra hemen alacağız. İçerisine Fransız usulü bir omlet yapacağız. Yani böyle ters çevirip iki tarafını da pişirmeyeceğiz. Sadece alt tarafını pişireceğiz ve üstünü kapatıyor olacağız. Arasına keçi peyniri, kuşkonmaz, tereyağlı, böyle sütlü, mükemmel, çok güzel bir omlet yapacağız. Şu ikisini alayım. Hemen diğer kuşkonmazımızı da birazcık bekletiyorum. Evet, diğer kuşkonmazı da aldım. Önce hafif bir kurulayalım. İsterseniz soğuk suyla da yıkayabilirsiniz. Eliniz yanacağını düşünüyorsanız. Ama şöyle peçeteyle bir kurularsanız o sıcaklığı genel olarak gidecektir. Hemen bu şekilde soyacağız. Kabuklarını alacağız. Kabuklarını aldıktan sonra kuşkonmazları küçük. Biz bugün keçi peyniri kullanmayı tercih ettik. Daha sağlıklı ve daha lezzetli olsun diye. Çünkü bazı insanların süt toleransı olabiliyor. Yani inek sütüne karşı bir toleransı olabiliyor. Hemen yumurtalarımızı alacağız. 3 yumurtadan yapacağım.

Şimdi iyi bir omlet yapmanın asıl sırrı aslında yumurtanın iyice çırpılması. Eğer yumurtaları iyice çırparsanız böyle o köpük köpük güzel bir şekilde olursa bu iyi bir omlet olacaktır. Yani iyi bir omletten kastım aslında daha lezzetli bir omlet. İyice yumurtaları çırpıyorum. Birazcık süt ekleyeceğim. İsterseniz krema da ekleyebilirsiniz. İsterseniz sadece sütle de bunu yapabilirsiniz. Eğer elinizde yorulursanız bunu blenderla da yapabilirsiniz. El blenderıyla, çırpma şeyiyle. İyice köpürdü. Hemen ocağımızın altını açacağız. Tereyağımızı eriteceğiz. Fransızlar tereyağını çok fazla kullanıyorlar. Tereyağımız eridikten sonra bu arada peynirleri de içine koyalım. Kuşkonmazları da içine koyalım. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Bütün hepsini karıştırdık. Şimdi peynirinizin tuz oranına göre ve hani sizin vücudunuzun tuz miktarına göre, tuz sevmenize göre tuzu kendinize göre ayarlayın. Ben böyle iki çimdik denilecek şekilde tuz koydum. Bu sefer pul biber koymayacağım. Yumurtanın ve kuşkonmazın tadını almak istiyorum çünkü. Peynirle birleştiği zaman muazzam ve mükemmel bir tadı oluyor. İyice karıştırdık. O ona daha böyle lezzetli ve güzel bir hale getirecek. Ama siz hani çok pişmiş bir yumurta istiyorsanız iki tarafını da çevirip pişirebilirsiniz. Ama orijinal tarifi bu şekilde. Şöyle kenarlarından alarak pişirme işlemine devam ediyorum. Şimdi omletin altının pişip pişmediğini şu şekilde sallayabilirsiniz.

sallayarak anlayabilirsiniz. Eğer bir bütün halinde hepsi hareket ediyorsa bu omletin alt tabanı pişmiştir. Şimdi bizim omletimize bir bakalım. Şöyle kenarından biraz ayıralım. Şimdi bir bütün halinde hareket etmiyor. Bakın şurada hala böyle parçacıklar ayrılmış durumda. O yüzden birazcık daha pişirmeye devam edeceğiz. Yaklaşık bir dakika içerisinde omletimizin alt tabanı pişmiş olacak. Hemen dediğim gibi sağdan ve soldan katlayacağız ve kuşkonmazlı keçi peynirli omletimiz hazır hale gelecek. Tereyağın mis gibi kokusu keçi peyniriyle birleşince, yumurtayla birleşince gerçekten muazzam bir koku ortaya çıkıyor. Teflon tava kullanmaya dikkat edin bu omleti yaparken. Çünkü yapışmaması için daha kolay bir şekilde omleti istemiş olduğunuz kıvamda alabileceksiniz. Omletimizin alt tarafı pişti. Hemen şöyle içe doğru katlıyoruz. İki taraftan. Ve kuşkonmazlı keçi peynirli omletimiz hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Şöyle ben bir ortalığı toparlayayım. Sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz somonlu yumurta. Bu size enteresan ve garip gelebilir ama bu İsveç'te biz nasıl sucuklu yumurtayı, pastırma yumurtayı tüketiyorsak İsveç'tekiler de somonlu yumurta tüketiyorlar. Hemen tarifimize başlayalım. Çok kolay bir tarif. Önce yumurtaları kıracağız. Yumurtaların içerisine birazcık krema koyacağız. Tereyağında pişireceğiz. Tereyağında pişirdikten sonra böyle tost ekmeklerimizin üzerine, tost ekmeklerimizi de tereyağında tekrar bir kızartacağız. O yağın içerisine çekmesini istiyoruz. Tost ekmeklerin üzerine yumurtayı koyacağız, somonları koyacağız, üzerine de frenk soğanları koyuyor olacağız, afiyetle yiyeceğiz. Hemen başlayalım. Üç tane yumurta kırıyorum. Birazcık krem aldım. İyice çırpacağız. Aslına bakarsanız böyle bir omlet yapar gibi pişiriyor olacağız. Ama yumurtaları tost ekmeklerin üzerine, tereyağlı tost ekmeklerin üzerine koyacağız. Üzerine de somonları yerleştiriyor olacağız. Somonu pişirmeyeceğiz, somonun o çiğ tadını almak istiyorum. İçerisine birazcık tuz attım. Hemen ocağımızın altını yakıyorum. Tereyağı aldım. Bol tereyağıyla yumurtayı önce pişireceğim. Dediğim gibi böyle pastırmalı yumurta, sucuklu yumurta, sosisli yumurta ve benzeri şeylerden sıkıldıysanız ya yumurtayı artık farklı bir şekilde yemek istiyorum derseniz bu şekilde yumurtanızı yiyebilirsiniz. Ya da farklı bir yöntem olarak şunu deneyebilirsiniz. Yine tost ekmeklerini alın, altına somonu koyun. Ama tost ekmeklerini yine kızartın. Altına somonu koyun, üzerine poşe yumurta koyun. Tekrar üzerine somon koyun. Sonra üzerine yine frenk soğan koyun. Of, inanılmaz lezzetli olacaktır. O böyle patlattığınız zaman gerçekten o yumurta dağılacak ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Biz bugün farklı bir şeyin deniyoruz. Ama siz evinizde bunu denerseniz lütfen bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Bana yazıyorsunuz, görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok tatlısınız. Çok sağ olun. Tereyağımız eriyor. Şimdi şöyle dökelim. Şimdi yumurtaları pişireceğiz. Yumurtaları pişirirken ben bu arada soğanlarımı doğrayayım. İnce ince soğanları doğruyoruz. Bu frenk soğanları üzerine koyuyor olacağız. İsterseniz taze soğan da kullanabilirsiniz. Taze soğan da lezzet verecektir. Mis gibi tereyağı kokuyor. Tereyağında yumurtayı aslında hiç ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Tereyağında güzel köy yumurtası yapın. Bunu afiyetle yiyin. Gerçekten çok güzel bir kahvaltı aslında. Şimdi yumurtanın birazcık sıvı olmasını istiyorum. İstemiş olduğum kıvamı geldi. Hemen kenara aldım yumurtamızı. Tereyağımız yavaş yavaş eriyecek. Üzerine

üzerine tost ekmeklerini koyacağız. Tereyağıyla böyle bulayacağız. Mis gibi olacak, kıtır kıtır olacak. Sonra yumurtamızı üstüne koyacağız. Somonları böyle, füme somonları tek tek yerleştireceğiz. Sonra da afiyetle yiyor olacağız. Tereyağımız eridi. Hemen tost ekmeklerimi aldım. İyice iki tarafını da yağladım. Birazcık kızartacağım. Birazcık ısınmasını istiyorum. Yeterli olacaktır. Şimdi işin geldi en güzel tarafına. İkiye böldük yumurtayı iki. Eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde dağıtalım diye. Sıcacık ekmeğimiz, bol tereyağlı ekmeğimiz. Bunu farklı bir ekmekte de kullanabilirsiniz. Ben tost ekmeğiyle yapıyorum. Ama siz ekmeği değiştirebilirsiniz. Şimdi işin en güzel tarafı süslemesi. Bunu hiç ekmeğin üzerine koymadan da yiyebilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Ve somonlu yumurtamız hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Altın Tapınak sonrası Cusco'da dar ara sokaklarda kayboluyoruz.
1: Cusco şehri dar ara sokaklarıyla meşhur. Bir İnka şehri ama İspanyollar bu şehri ele geçirdikten sonra kolonyal havayı da getirmişler. Yapılar İspanyol yapıları gördüğümüz gibi İnkalara ait bir takım tapınakları da göreceğiz. Ama tabii İspanyollar birçoğunu tarumar etmiş ve ne yapmışlar üstlerine? Kiliselerini, katedrallerini kondurmuşlar.

Cusco ile ilgili söylenebilecek en önemli şeylerden bir tanesi, burada dünyanın dört bir yanından turist var. Çünkü burası UNESCO Dünya Miras Kenti. Hem İnka eserleri hem İspanyol eserlerini görmek mümkün ve aynı zamanda elbette ki burada korunmuş harika evler, harika yapılar, muhteşem kiliseler, harika tapınaklar var. O yüzden Cusco mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi.

0: İşte bu duvarlarda alttakiler İnka duvarı iken üsttekiler İspanyol yapısıymış.
1: Dar ara sokaklar, işte görmüş olduğunuz gibi böyle ara sokaklardan oluşuyor Cusco. Alt taraflar İnka duvarları ve İnka duvarlarının üstüne İspanyolların inşa ettiği yapılar hakim. Kolonyal yapılar gözlemleniyor dar ara sokakların hemen sağ ve sol taraflarında. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Cusco ve dünyanın dört bir yanından turistleri buraya çekiyor diyoruz. Evet, satıcılar var dar ara sokaklarda. Orijinal şeyler satıyorlar. Fotoğraf çektirebileceğiniz birçok açı var ve bizler de öyle yapıyoruz. İşte Cusco'da dar ara sokaklarda kaybolma zamanı diyoruz. Buyurun.

0: Cusco'nun Dara'da sokaklarında kaybolarak Plaza de Armas'a ulaşıyoruz. Burası kentin ana meydanlarından biri.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Cusco kentinde Plaza de Armas'tayız. En önemli meydanlarından bir tanesi. Burada İnkalardan kalma eserler ve aynı zamanda İspanyollardan kalma eserler de var. Aslında doğrusu şu, İnkalardan kalma eserlerin taşlarıyla yapılmış İspanyol eserleri söz konusu. Ve burada sadece altta zeminde bazı duvarlar İnka duvarları olarak görülüyor. Ama Cusco'ya gelenlerin buluşma noktası Plaza de Armas. Çünkü burada hem kafeler var, hem butik oteller var, hem restoranlar var. Yani Cusco'da bir şey yapacaksanız mutlaka Plaza de Armas'a uğramanız, gelmeniz gerekiyor. Çünkü hem kentin tarihi dokusunu daha iyi yaşayabiliyorsunuz, hem de burada kaynaşabiliyorsunuz. Güzel bir güneş de varsa güneşlenebiliyorsunuz diyoruz. Ve Cusco'yu gezmeyi sürdürüyoruz.

0: Mutlaka uğramanız gereken yerel alışveriş pazarı San Pedro Pazarı'na gidiyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, markette turumuzu sürdürüyoruz. Hediyelikler alıyoruz tabii ki, hem sevdiklerimize hem kendimize. Bakın burada ne güzel bir anne oğul var. Gülüyor. Değerli izleyenler, çok şeker. Ve biz pazarlığımızı yaptık. Bu şapkalardan alıyoruz. Cusco'ya has şapkalar. Bak takıyorum. Takıyorum.
2: Yes.
1: Ha? Is that okay?
2: Yes,
1: ha? Oldu mu? Oldu. Is that okay?
2: Okay.
1: It's good. Okay. Efendim alıyoruz biz hediyelik eşyaları. Sevdiklerimize, annemize, babamıza, yeğenimize, değil mi? Komşulara gelmişken alacağız tabii ki. Bozuğu yok değerli izleyenler. Ne yapıyoruz? Bozduruyoruz. Ondan sonra alıyoruz bir şekilde, değil mi yani? Alacağız bunu, taktık kafaya bir kere.

5. günü de Cusco'da tamamlıyoruz. Yarın Peru'nun, hatta dünyanın en özel yerlerinden biri Machu Picchu'ya gideceğiz.

Ve 6. güne uyanıyoruz. Çok heyecanlıyız. Dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Machu Picchu yolculuğu başlıyor.

Gezimizdeki son günümüz. Dünyanın birçok köşesinden Peru'ya gelme sebebi olan yere gidiyoruz. Yani Machu Picchu'ya gidiyoruz. Machu Picchu'ya giden yol bir hayli meşakkatli. Cusco'daki otelimizden sabahın erken saatlerinde bizi aldılar. Ve şu anda Tambo denilen bir kasabaya geldik. İşte bu kasabadaki tren istasyonundayız. Tren istasyonunda trenimize bineceğiz. Ve 1 saat 20 dakikalık bir tren yolculuğu bizleri bekliyor Machu Picchu'ya kadar. Sonra trenden inip bir de shuttle'a bineceğiz. Ve hakikaten meşakkatli bir yolculuk. Ve bütün bunların sonunda dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Machu Picchu'ya ulaşmış olacağız değerli izleyenler. Hadi bakalım, yolculuğun sonu Machu Picchu.

0: nereye gidiyoruz?
1: Mokapüçü.
0: Size soruyoruz, nereye gidiyoruz? Size soruyoruz.
2: Macapüçü.
3: Macapüçü'ya adım adım gidiliyor. Bu adımlardan bir tanesi tren.

0: İşte trenimiz geldi. Yerimize doğru ulaşıyoruz.
1: Machu Picchu'ya bizi götürecek olan tren, arkamdaki tren. 1 saat 20 dakikalık bir yolculuk bizleri bekliyor. Ve tabii ki burası bir hayli karışık. Önümüzde duranlar, durmayanlar olsun, onlar işlerini yapıyorlar. Biz de işlerimizi yapıyoruz. E kompartımanına doğru gideceğiz ve yolculuğumuz başlayacak diyoruz. Hadi buyurun, tren bizi bekliyor.

0: ve trene biniyoruz. Tren içinde eğlenceli bir yolculuk yapıyoruz.
1: Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. İstikamet Maçapıçu. Bravo.
2: Bravo.

0: Dünyanın dört bir yanından insanlar burada. Trende eğleniyor, danslar ediyor ve gülüyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi kaynaştık Brezilyalılarla. Onları bulduk, bayraklarını bizlere verdiler, sağ olsunlar. Dünya Kupası'nda hangi takımı destekliyoruz? Brazil!
2: Brazil!
1: Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Ve tabii onlar da kimi destekliyorlar? Ver abi Türk bayrağını. Ver Türk bayrağını. Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye!
3: Hoppa!

0: Trende Türk müzikleri çalıyor. Bu bize büyük bir sürpriz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Tarkan Kiss Kiss çalıyor şu anda. Ve gördüğünüz gibi Brezilyalısı, Amerikalısı, Almanı, Türk'ü herkes eğleniyor değerli izleyenler burada.

0: Ve yolculardan Tacer Hanım'a uzatıyoruz mikrofonu. Bakalım yolculukla ilgili neler söyleyecek.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Peru trenindeyiz ama bir jest yaptı Perulular, sağ olsunlar. Türk müzikleriyle gidiyoruz Machu Picchu'ya doğru. Bak görüyorsunuz. Olsun, biz Türk müziği diyelim buna. Yani Balkanlardan geliyor, Osmanlı coğrafyası diyelim. Ve gerçekten çok keyifli bir yolculuktayız. Değil mi efendim?
2: Evet efendim, çok mutluyuz.
1: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben de İstanbul'dan katılıyorum. Çok memnun
1: Adınız?
2: Oldum. Tacer Eren.
1: Peki Tacer Hanım, bu gezinin en sevdiğiniz yanı ne oldu?
2: Doğası çok güzel, insanların birbiriyle bütünleşmesi, kaynaşması hep mutlulukla geçti.
1: Ne kadar güzel. El Erdezi çalıyor. Bak, Balkanlardan bir müziktir ve ne güzel bir Bosna türküsüdür. Hep beraber Machu Picchu'ya doğru gidiyoruz değerli izleyenler.

0: Yarışmacılarımız bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Umarım bugün de devam eder. Şans yanımda olur. Bildiğim yerlerden gelir. Göreceğiz.
0: Oldukça iyi bir performans ortaya koymuştunuz. Ve aramızda yeni bir isim de var. Buse Nur Hanım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: İsmim Buse. 28 yaşındayım. Aslen Edirneliyim ama İstanbul'da yaşıyorum. Mimarım.
0: Mimarsınız.
1: Evet.
0: Nasıl başvurdunuz yarışmamıza?
1: Aslında çok fazla televizyon izleyen birisi değilim. Fakat bir akşam öyle denk geldi. Çok samimi geldi bana. Samimi geldiği için başvurmak istedim.
0: Umarız size hayal kırıklığını uğratmayız. O samimiyeti burada da yaşamanızı diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Ki Uğur Bey de aynı şekilde tesadüfen televizyon izlememesine rağmen anneniz izliyordu değil mi yarışmayı?
3: Doğru.
0: O esnada başvurdu. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı. Bu kez soru değeri 2000. Ve üçüncü etapta da akıl oyunu etabı var. 3000 puan değerinde. Her etapta 4'er soru yönelteceğim sizlere. Final içinde 5000 lira para ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla birlikte finalde karşılaşacağız. Bir sorunuz var mı bana?
2: Yok.
0: O zaman başlayalım isterseniz. Cevap soru da başlıyor. Cevap soruda. Bugünkü yarışmamızın ilk sorusu için konu başlığımızı görüyoruz hemen.

Masallarla başlıyoruz bugüne. Masal, uzun bir süre çocukları olmayan bir çiftin yeni doğan kız evlatlarını yaşlı bir cadıya vermek zorunda kalmalarıyla başlar. Çiftten aldığı bebek 16 yaşına geldiğinde çok güzel bir kız olduğu için cadı onu kuleye kapatır. Bu kulenin hiç merdiveni yoktur. Sadece en tepesinde küçük bir penceresi vardır. Cadı bu dünyalar güzeli kızın sarı saçlarını o yaşa kadar hiç kesmemiştir. Kulenin tek göz camından şarkı söyleyen kızın sesini duyan bir prens kıza aşık olur. Her gün kuleye ziyarete gelen prens kızın kuleden aşağı sarkıttığı sarı saçlarına tırmanarak çıkar. Sorumuz gelsin. Masalda anlatılan dünyalar güzeli, upuzun sarı saçlı olan bu kızın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Prens kıza aşık olur ve ondan sonra cadı o upuzun sarı saçları keser. Masalın sonunda da bu olur. Acaba kim? Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Sema Hanım.
1: Rapunzel.
0: Rapunzel cevabı. Serhat Bey.
2: Rapunzel.
0: Rapunzel dediniz. Buse Hanım.
3: Rapunzel.
0: Ve Uğur Bey.
4: Rapunzel.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Acaba puanlarla mı başlayacağız? Cevabı görelim. Rapunzel doğru cevap olacaktı ve böylelikle yeşil yeşil başlıyoruz yarışmamıza. Hiç merak ettiniz mi dünyanın en uzun saçlı insanı kimdir ve kaç acaba uzunluğu biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
4: Hayır.
0: Amerika'da yaşayan 50 yaşında bir kadın. 16,5 metre ve Guinness Rekorlar kitabında.
1: 16,5.
0: Evet. Sema Hanım nasıl bir şeydir acaba 16,5 metre saçla yaşamak?
1: Bilmiyorum, ben bu hale getirene kadar çok uğraştım.
0: Ne kadar uzun ki sizinki?
1: Çok kısa.
0: Bu hale getirmek için o kadar uğraştınız. Ne kadar sürdü uzaması?
1: Dayanamıyorum uzun saça yani. Kısa saç tercihim. İşte bu maksimum bu.
0: Evet. O halde ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzun konu başlığını görüyoruz.

Hayvanlar alemindeyiz. Bu kez ikinci sorumuzda. Uzun ince bacaklara, yine uzun, eğri bir boyuna ve beyaz pembe tüylere sahip bir kuş türü. İsimleri İspanyolca alev rengi anlamına gelen kelimeden türemiştir. Kıvrık gagası yiyecekleri su ya da çamurdan çıkarırken filtre vazifesi görür. Anadolu'da allı turna olarak bilinir. Bu kuş türünün rengi aslında beyazdır. Ancak ne yersen olsun sözünü doğrular ve yediği karides gibi besinlerden dolayı rengi beyazdan kırmızıya kadar çeşitli tonlarda olur. Sorumuz gelsin. İnce bacaklı ve çoğunlukla pembe tüylü olan kuşun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Türkiye'de özellikle Ege bölgesinde Afyon, Denizli, orada Acıgöl vardır. Orada çok fazla yaşarlar. Bakalım cevaplarınıza yansıyan ne oldu? Buyurun lütfen.
1: Ben yazmıştım, sildim.
0: Yazmıştınız, ne yazmıştınız?
1: Flamingo.
0: Yazmıştınız.
1: Pelikanla değiştirecektim, vaktim yetmedi.
0: Flamingo'yu sildiniz, evet. Pelikanı yazmaya süreniz mi yetmedi?
1: Evet.
0: Peki, Serhat Bey?
2: Flamingo.
0: Flamingo verdiğiniz cevap, Buse Hanım?
3: Flamingo.
0: Ve Uğur Bey?
2: Flamingo.
0: Sema Hanım, neden sildiniz? Pelikan olabileceğine inanıyor musunuz? Şu anda 3 tane flamingo var.
1: Hayır. Her zaman ilk aklıma gelen doğrudur. Bu ilkokul çağından beri böyle ama ben hala akıllanmadım.
0: Hep aynı hatayı mı yapıyorsunuz?
1: Evet, yani gerçekten bütün derslerimde, sınavlarda, bugüne kadar girdiğim her şeyde ilk aklıma gelen hep doğrudur. Ve ben onu hep her seferinde yazar, silerim, yanlış cevaplarım ondan sonra.
0: Yapacak yanlıştan şey doğruya dönen çok yarışmacımız oldu. Acaba doğrudan yanlışa mı döndü Sema Hanım? Hep birlikte görelim. Evet, doğrudan yanlışa döndü ve flamingo yazmıştı. Sildi, pelikan yazmak istedi. Böylelikle puan alamadı Sema Hanım ama diğer 3 yarışmacımız oldukça iyi başladılar, iyi götürüyorlar. Ve böylelikle yeni sorumuza geçiş yapıyoruz. İşte konu başlığımız. Sevgili Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz yarışmamıza. Aslında Yıldız Tilbe'yi görünce hep böyle hüzünlü şarkılar, aşk şarkıları akla gelir ama az önce de gördük. Kıpır kıpır şarkıları da vardır. Kendisi de aslında çok çok neşeli de bir insandır aynı zamanda. Bakalım sorumuzun detaylarında ne var? Yıldız Tilbe 6 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluğu düğünlerde şarkı söyleyerek geçer. Babasından beklediği desteği göremese de annesi hep onun yanındadır. İnat ederek devam ettiği sahne hayatı sırasında İzmir'de bir gün yolları Sezen Aksu ile kesişir ve minik serçe Yıldız Tilbe'yi İstanbul'a getirir. Yıldız Tilbe'nin Sezen Aksu hayranlığı hiçbir zaman son bulmaz. Hatta ona öyle hayrandır ki 1984 yılında dünyaya getirdiği kızının adını Sezen koyar. Yıldız Tilbe bugün şarkılarıyla ve yorumlarıyla milyonlara ulaşmış, büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Sorumuz geliyor. Yıldız Tilbe'nin 1994 yılında çıkardığı ilk albümünün adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Öyle bir şarkıydı ki, yani o yılları önce sonrasında da hala günümüzde de o şarkı dillerde olan bir şarkı. Bakalım cevaplarınıza nasıl yansıdı? Sema Hanım.
1: Delikanlım.
0: Serhat Bey.
2: Delikanlım.
3: Ben buz kırağı dedim.
0: Buz kırağı dediniz.
3: Evet.
0: Ve Uğur Bey de.
4: Delikanlım, tamamen salladım, aklıma delikanlım geldi.
0: Yıldız Tilbe deyince ilk akla gelen şarkı olsa gerek değil mi?
3: Evet. Evet.
0: Acaba neden Yıldız Tilbe deyince o şarkı akla geliyor? Belki de ilk albümü herkesin tanıdığı şarkı olsa mı? Öyle olabilir mi Buse Hanım?
3: 94 doğumluyum zaten. bence daha delikanlım değil ama buz kırağı da olmayabilir ama bence delikanlım da değil.
0: Delikanlım da değil diyorsunuz.
3: Evet. O yüzden şansımı bu şekilde denemeye karar verdim.
0: O halde doğru cevabı görüyoruz. Delikanlım olacaktı Yıldız Tilbe'nin. O albümünün adı. Buse Hanım delikanlım değil, buz kırağı da olmayabilir dedi ama sizin hiç oldu mu böyle? Biriyle tanışayım, müzikteki yeteneğimi bir şekilde göstereyim ve bir albüm hazırlığı ya da bir sanatçı olayım diye.
4: Niyetimiz oldu ama sonuçlanamadı maalesef. Hala işte grup kurma aşamaları sürüyor. Maalesef henüz sonuçlanamadı ama tabii güzel olur böyle idolümüz olan sanatçılardan birine denk gelsek de elimizden tutsa falan.
0: Kiminle tanışmayı hayal ederdiniz? Kiminle konuşup bu hayalinizi anlatmayı isterdiniz?
4: Düşünmedim açıkçası ya. Ama yine dediğim gibi geçen programda da konuştuğumuz gibi rock camiasının böyle isimlerinden biri denk gelse iyi olur diye düşünüyorum.
0: İsmi belki ilerleyen dakikalarda olabilir. Evet, evet. O zaman yeni sorumuza geçelim biz. İşte konu başlığımız.
5: Evet dediniz, alkışlayın.
6: Siz efendim şimdi bir müzik seti kazanabilirsiniz.
7: Eski yaşantımı değiştirmiyorum bir kere.
8: Önümüzdeki hafta Perşembe günü gene buluşacağız.
0: Her biri Türk televizyon dünyasının duayenleri, aramızdan ayrılanlar da var. Onlara rahmet diliyoruz. Kalanlara da uzun ömürler dileyelim. Bakalım detaylarda neler var. O Türk televizyon tarihinin usta ismi, program sunucusu, spor spikeri, kitap yazarı. Türkiye'de ilklerin adamı. 1953 yılında ülkemizin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkaran isimlerden biri. Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker. Efsane futbolcu Pele henüz 16 yaşındayken onunla röportaj yapan ilk uluslararası gazeteci. Ünlü isim halen radyonun ve televizyonun duayeni olarak da anılıyor. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilerdeki duayen televizyoncu ve radyo sunucusu kimdir? Süreniz başladı.

0: Tabii ben detayları verirken, soruyu okurken ekrana bazı görüntüler geliyor, izleyicilerimiz görüyor ama yarışmacılarımız o görüntüleri göremiyor. Bu bakımdan çok kolay gibi görünen sorulara bazen cevap verememe durumlarıyla karşılaşıyorlar. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Sema Hanım.
1: Halit Kıvanç.
0: Halit Kıvanç dedi. Serhat Bey.
2: Orhan Ayhan.
0: Buse Hanım.
3: Bilgim yok.
0: Bilmiyorsunuz. Sporla, futbolla aranız var mı?
3: Futbolla aram iyidir. Fanatik bir Beşiktaşlıyım. Eşim Trabzonsporlu, gerçi duyarsa bunu. Futbolu severim, maçlara da giderim. O kadar.
0: Peki, Uğur Bey.
4: Boş bıraktım. Halit Kıvanç diyecektim aslında. Sesi, görüntüsü, her şey hakkındaydı da ismi bir türlü gelmedi. O yüzden yazamadım.
0: Sema Hanım, Halit Kıvanç deyince mi aklınıza geldi?
4: Evet, evet.
0: Bir Halit Kıvanç var, bir Orhan Ayhan var ve iki yarışmacımız da hatırlayamadığını ifade etti. Dördüncü sorumuz ilk etabın son sorusu, 1000 puan değerinde. Eğer ikisinden birisi doğru ise 2000 puan kazanacak. Acaba puanları kime veriyoruz? İşte cevap geliyor. Halit Kıvanç olacaktı ve Sema Hanım doğru yanıtı veren yarışmacımız. 2600 puana ulaştınız. İlk etabı da lider bitirdiniz bu vesileyle. Serhat Bey ve Uğur Bey 950'şer puana sahipler. Buse Hanım bugün aramıza katıldı. 600 puandalar şu anda. Hem Halit Usta'ya, Halit Kıvanç'a beraber NTV'de çalışma fırsatım oldu. Orhan Ayhan siz yazdınız, Orhan abi de. Ellerinden öpüyorum iki ustamın da. Onunla da TRT'de beraber çalışma fırsatım oldu. İkisi de mesleğimizin efsane isimleri. Onların sesiyle beraber, onların anlatımlarıyla beraber futbola karşı, diğer sporlara karşı olan ilgimiz de her zaman olmuştur. Saygılarımızı da iletelim buradan. İkinci etapla devam ediyoruz yarışmamıza. Artık dikkat etabına geçiş yapıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Artık dikkat etabındayız. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu ve cevap da sorunun içinde yer alacak. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

Yeni sorumuzun konu başlığı Mısır piramitleri. Mısır piramitlerinden biri olan Keops piramidi, dünyanın eski 7 harikasından biridir. Mısır firavunları için yapılmış büyük anıtsal mezarlardır. Eski krallıkta ölülerin gömüldüğü yerlerin üstüne kişinin kudretine göre tümsekler dikilirdi. Mastaba adı verilen bu mezar tümsekleri piramitlerin de temelini oluştururdu. Milattan önce 2600'lü yıllarda ilk piramit Sakkara'da yapıldı. En tanınmış piramitler Kahire'nin güneyinde Gize'de bulunan 3 piramittir. Keops piramidinin yüksekliği 138 metredir. Tüm yapıda ortalama 2.75 ton ağırlığında toplam 2.3 milyon taş blok kullanılmıştır. Piramitlerde çalışan işçiler yapım bittikten sonra sırrı açıklamamaları için öldürülmüştür. Piramitlerin dizilişi güneş sistemindeki gezegenlere göredir. Yapılarından dolayı bolca radyasyon ve enerji üretirler. Sorumuz gelsin. Keops piramidinin yüksekliği kaç metredir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Her yıl milyonlarca insan orayı turistik bir şekilde giderek görüyor, geziyor. Belgesellerde, kitaplarda, her yerde okuduğumuz Mısır piramitleri. Acaba sorumuzun cevabı nedir? Buyurun lütfen. Sema Hanım.
1: Koptum ben, hatırlamıyorum.
0: Hangi noktadan sonra koptunuz?
1: Keops'tan sonra, Gazze şehrinde diye, oradan sonrası bitti
0: Gize.
1: Bende. Gize, evet. Onu bile doğru hatırlıyordum.
0: Peki, Serhat Bey?
2: 138 metre.
0: Buse Nur Hanım?
3: 1307. Biraz tabii atmasyon oldu.
0: Atmasyon?
3: Evet.
0: O da yeni bir terim mi, atmasyon?
3: Bilmiyorum, Trakya'da kullanılır aslında.
0: Atmasyon?
3: Evet.
0: Nasıl kullanıyorsunuz onu?
3: Hani yani kafadan bir şey... attım. Atmasyon şeylerle gelmeyin derler mesela.
0: Herkes kullanır.
3: Herkes değil ama argo, yani yerel de kullanılır.
0: Evet. Salladım derler, uydurdum,
3: evet,
0: derler ama atmasyon...
3: Evet, evet. Atmasyon versiyonu Trakya'da öyle diyorlar.
0: Peki, Uğur Bey?
4: 138 metre.
0: 138. 238 var, 1307 var ve Sema Hanım da cevap veremedi. Acaba ben ne demişim? Hep beraber izliyoruz. Keops piramidinin yüksekliği 138 metredir. 138 doğru cevap olacaktı ve Serhat Bey ile Uğur Bey doğru cevabı verdiler. Serhat Bey, sizin alanınıza giriyor aslında.
2: Aslında evet, giriyor milattan önce 2600 dönemleri. Şöyle önümüzdeki yıl Mısır'da da bir gezi planlamayı da düşünüyoruz. Uçaklara bakmaya başladım. Hangi ay daha ucuz, hangi ay daha az sıcaktır falan Mısır.
0: Çok gezen bilire yeni bir...
2: Bir halka daha eklemeyi düşünüyorum.
0: Şu anda Mısır hedef.
2: Hedefte, evet.
0: Onun dışında gittiğiniz ilginç yerler var mı mesela bize anlatabileceğiniz? Hani şuraya gittim, çok etkilendim diyebileceğiniz bir iki yer sayabilir misiniz?
2: Şöyle 25 farklı ülkede bulundum aslında. Lübnan çok ilgimi çekmişti. Lübnan ve Suriye'ye gitmiştim savaştan önce. Onun dışında Malezya, Singapur, hani Güneydoğu Asya, Maldivler. Oralarda gerçekten böyle bize biraz daha böyle hani ilginç gelebilecek yerler diye düşünüyorum.
0: Lübnan'ın mutfağıyla tanıştınız mı?
2: Lübnan'ın mutfağıyla tanıştım.
0: Yemekleri de çok güzeldir.
2: Etleri olsun işte, mezeleri, şavarma olsun, hepsi çok güzel yiyecekler. Denedim hepsinden.
0: Peki, Serhat Bey'den şöyle bir dünya turu yaptıktan sonra hemen geçelim yeni sorumuza. İşte konu başlığımız. Bunun dışında eski Türk filmleri, yıllar öncesinin 80'li, 90'lı, 70'li yıllarında efsane filmlerini de izleme şansımız da oluyor. Ve şimdi Kaptan Swing Yeşilçam'da diyerek başlıyoruz detaylara. Kaptan Swing 1966 yılında yayımlanmaya başlayan dünyaca ünlü bir çizgi roman. Swing'in Türkiye'de 256 macerası yayımlandı. 1971 Yeşilçam yapımı Kaptan Swing, Korkusuz Kaptan çizgi romanının dünyadaki ilk ve tek sinema uyarlaması oldu. Kaptanı oynayan Samur Şapkalı Salih Güney, çizgi romandaki karaktere benzerliği, ukala ve çapkın tavırlarıyla büyük beğeni topladı. Filmde Swing'in yakın dostu Gamlı Baykuş'u Süleyman Turan, Mr. Bluff'u Ali Şen canlandırdı. Filmin senaryosu çizgi roman maceraları üzerinden değişiklik yapılmadan yazıldı. Ünlü Hay Bin Kunduz lafı da aslında Kaptan Swing'e aittir. Sorumuz gelsin. Kaptan Swing rolünü oynayan Salih Güney nasıl bir şapka takıyordu? Süremiz başladı.

0: 5 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: Kendi cevabıma kendim gülüyorum şu anda.
0: Kurt
1: kafası
0: dediniz.
1: Kurt kafası olan bir şapka demek istedim aslında.
0: Ben kurt dedim mi hiç?
1: Dememiş olabilirsiniz gerçekten.
0: Yani kurt başı dediniz. Dedim mi ben de şüpheye düştüm.
1: Bugün biraz yorgunum.
0: Serhat Bey dedim mi böyle bir şey?
2: Ben duymadım en azından dediyseniz ama sanırım demediniz.
0: Peki sizin cevabınız?
2: Samur biçiminde. Çizecektim zamanım kalsaydı ama ona zaman yetmedi. Yazarak yetindim.
0: Samur yazmak şapkalı yetindim, diyorsunuz. Evet. Peki Buse Hanım?
3: Yok.
0: Hatırlayamadınız.
3: Hatırlayamadım.
0: Peki Uğur Bey?
4: Samur.
0: Ben kurt dedim mi?
5: Hayır.
0: Demedim.
5: Yok.
0: Ya ben de eminim çünkü. Acaba ben ne demişim? Hep beraber bir görelim şapka nasıl bir şapkaymış. Kaptanı oynayan Samur şapkalı Salih Güney, çizgi romandaki karaktere benzerliği, ukala ve çapkın tavırlarıyla büyük beğeni topladı. Doğru cevap Samur şapkalı olacaktı ve böylelikle Serhat Bey ile Uğur Bey şu anda kafa kafaya gidiyorlar. 2950'şer puanınız var ama az önce tek başınıza bildiğiniz için 2600 puanla yine de bu rekabetin içerisindesiniz. Buse Hanım heyecan var mı?
3: Hem heyecanlıyım hem de jenerasyon farkı yaşıyorum. Yani hep bilmediğim, daha önce denk gelmeyen şeyler çıkıyor. İlk defa gördüm mesela.
0: İlk defa gördüğünüz ama en azından benim okuduklarıma biraz kulak verseniz diyorum. Dikkat kesilseniz diyorum.
3: Onu demoralizasyon yaşayınca tabii ister istemez kaçırıyorum.
0: Sizin döneminizden ne tür bir soru gelsin istersiniz? Hemen değiştireyim soruyu.
3: Estağfurullah.
0: Mesela neyle daha fazla ilgilisiniz?
3: Ya ben mesela biyoloji, fizik, matematik, mimari, onlarla ilgili ama mesela Mısır piramit sorusunda da şey heyecanımı bastıramadım. O yüzden cevaplayamadım. Bilmiyorum, heyecan kurbanı oluyorum
0: atmasyon
3: galiba.
0: Atmasyon oldu orada değil mi?
3: Atmasyon, orada hiç atmasyon oldu evet.
0: Kökeni nereden geliyor? Yani atmasyon Fransızcadan gelen evet. Bir şey mi?
3: Trakya geneli Bulgaristan Yunanistan göçmeni olduğu için hani bence Bulgarcadan.
0: Bulgarcadan.
3: gelmiş olabilir. Tabii şu an yine attım.
0: Yine bir atmasyonla karşı
3: evet,
0: karşıyayız.
3: Evet yine bir atmasyon.
0: Peki Buse Hanım, yeni sorumuza geçiyoruz şimdi. Önümüzde 7. sorumuz var.

0: 51. bölge. Cevap sorunun içinde Buse Hanım.
1: Tamam.
0: Amerika'daki 51. bölge dünyanın en çok bilinen askeri üslerinden. Bilindiği kadarıyla düşman silahlarını ve uçaklarını inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılıyor. Sahibi Amerika Birleşik Devletleri ve Hava Kuvvetleri. 51. bölge Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde ve 76 kilometre kare büyüklüğünde. 51. bölgeye yetkisiz olan hiç kimsenin girmesine izin verilmez. Üst düzey askeri görevlilerin yabancıları öldürme yetkisi de vardır. 51. bölgeyi bu kadar önemli kılan bir diğer özelliği, ele geçirilmiş uzay gemilerinin ve uzaylıların burada saklandığı iddiasıdır. Sorumuz gelsin. 51. bölgenin Las Vegas'ın 153 kilometre uzağında bulunduğu yön hangisidir? Süreniz başladı.

0: Acaba ne tarafında dedim az önce? Hangi yönü belirttim? Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: Kuzey.
0: Serhat Bey.
2: Kuzey.
0: Buse Hanım.
3: Kuzey.
0: Ve Uğur Bey.
2: Kuzey.
0: Peki, acaba ben ne demişim? Cevap soruda. 51. bölge Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde ve 76 kilometre kare büyüklüğünde. Cevap soruda. 4'te 4 doğru cevap ve böylelikle tüm yarışmacılarımıza puanları veriyoruz. Ve hepsinin önündeki ışıklar yeşile döndü. Artık ikinci etabın son sorusu gelecek. Son 2000 puan değerindeki sorumuz. Konu başlığımıza geçiyoruz.

Türk ressamlar 8. sorumuzun konu başlığı. 1882 yılında doğan İbrahim Çallı manzara, portre ve savaş resimleri yaptı. Üsküdar ve Manolyalar en ünlü tablolarından. 1904 doğumlu Ali Avni Çelebi, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin kurucularından. Maskeli Balo ve Kırda Dinlenen Kadın gibi birçok ünlü eseri var. 1841 yılında doğan Şeker Ahmet Paşa, Louvre Müzesi'ne hayattayken eseri kabul edilen ilk Türk ressam, Narlar ve Ayvalar en popüler eserlerinden biri. 1842 doğumlu Osman Hamdi Bey, arkeolog, müzeci, ressam ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanı. Kaplumbağa terbiyecisi en bilinen eserlerinden. 1913 yılında doğan Abidin Dino, çağdaş Türk resminin öncülerinden. İşkence, Atom Korkusu, Savaş ve Barış gibi eserleri koleksiyonlara girdi. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Narlar ve Ayvalar adlı eser hangi ressam tarafından yapılmıştır? Süreniz başladı.

0: 5 değerli ressam ve eserlerini saydım. Cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: Hiçbir tanesi aklımda kalmadı.
0: Hiçbiri kalmadı
1: mı? Abidin Dino dışında hiçbir tanesi aklımda kalmadı. Çünkü resme karşı ne yazık ki çok zayıfım. Hiçbir şekilde hiçbir fikrim de yok yani.
0: Peki Serhat Bey?
2: Ali Çelebi dedim.
0: Ali Çelebi dediniz.
2: Doğru duyduysam.
0: Buse Hanım?
3: Şeker Ahmet Paşa dedim.
0: Şeker Ahmet Paşa ve Uğur Bey?
4: Şeker Ahmet Paşa dedim. Aklımda öyle kaldı ama...
0: Emin değilsiniz.
4: Değilim. Atmasyon.
0: Peki. Uğur Bey ve Buse Hanım Şeker Ahmet Paşa dedi. Serhat Bey doğru duyduysam Ali Çelebi dedi. Ve Sema Hanım da cevap vermedi. Acaba ben ne demişim?
5: Şeniz yok.
6: Boyfriendiyle gitti.
7: Ne frendiyle?
5: Yani sevgilisiyle gitti.
8: Hey ne oluyorsun be?
5: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
9: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
10: Hadi gülün, gülün hadi.
5: Bırak ablamı bırak.
6: Hoş gelmişsin Kerim abi.
5: Ne olur bir şeyler yap.
11: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
5: Ocağı odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
12: Kusura bakmayın bacı.
5: Ben pes ettim.
7: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
13: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
5: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
7: Kasabın kızını iste ana.
5: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
14: Onun bugün düğünü var.
15: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
16: Mavi Mavi bugün 16.15'te TV4'te.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
19: Tekrar söylememe gerek var mı?
20: Otel mi? Trivago.
21: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
22: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
23: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
24: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
25: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
26: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
27: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
28: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
29: En sevdiğin meyve hangisiniz?
27: Üzüm.
28: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
27: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
28: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
27: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
28: Ceviz de buna çok yakışır bence.
27: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
28: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
26: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
17: Geceliği 4.200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
19: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
19: Tekrar söylememe gerek var mı?
20: Otel mi? Trivago.
0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
25: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
17: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
2: Botanik.
19: Abacus.
3: Kasa.
14: Marul.
1: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper.

0: Bozkurtulsun'u Umu'yla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
6: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
8: Neydi bu?
9: Evet, bu ne?
8: Nedir bu?
9: Kukla mı?
8: Şunları...
9: Cadı. Canavar.
8: Cadı mı?
10: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
7: Eğlenceli cevaplar.
11: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
7: Kahkaha attıran görüntüler.
12: Var mı daha şey?
9: Bitti. Bitti. Bay bay.
12: Tamam. Ben artık anladım. Üç kilo sık.
7: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
17: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
16: Tekrar söylememe gerek var mı?
18: Otel mi? Trivago.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
20: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
21: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan

0: ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Gerçekten onlara gülerdim.
8: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
9: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
10: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
11: Atlarla çalışıyorum.
12: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
13: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
10: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
14: Cevap soruda. 1841 yılında doğan Şeker Ahmet Paşa, Louvre Müzesi'ne hayattayken eseri kabul edilen ilk Türk ressam, Narlar ve Ayvalar en popüler eserlerinden biri. Cevap soruda. Şeker Ahmet Paşa doğru cevaptı ve böylelikle Buse Hanım'la Uğur Bey puanları bölüşüyorlar.
15: Fırlama derler.
14: Fırlama derler.
15: Evet.
14: Buse Hanım?
16: Benim yok.
14: Çevrenizde nasıl derler mesela? Ben arkadaşınıza sorsam Buse Hanım nasıl birisidir diye.
16: Çok konuşuyor derler büyük ihtimalle. Ama bir lakap söylemezler.
14: Burada hiç konuşmuyorsunuz.
16: Heyecandan.
14: Heyecan mı?
16: Ekran başındakiler çok gülmüştür.
14: Serhat Bey?
17: Bir lakabım olmadı. O şekilde bir bana hitap etmediler ama bir düşüneyim, belki kendim bir lakap bulup insanlara söylerim. Bana bu şekilde seslenin diye, ya da bundan sonra gelebilir belki. Biraz geç ama.
14: Size de sorayım Sema Hanım. Var mı?
18: Semoş derler genelde. Ve mesleğimden dolayı insan kaymağı diyorlar.
14: Güzelmiş. Evet.
18: Evet.
14: İnsan sarrafı da diyorlar mı?
18: Yok, demiyorlar. Genelde mı? Evet, insan kaynakları ya da bayan personel müdürü ya da insan kaymağı diyorlar.
14: Güzel. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz şimdi yarışmamıza. Ama önce ikinci etabın son sorusunu az önce ekrana getirdik. Puan durumunu bir hatırlayalım. Uğur Bey, 4450 puanla lider durumdasınız. Birinci sırada yer alıyorsunuz. İkinci sırada Serhat Bey var. Dün bizimle beraber finaldeydi ve 5000 lira para ödülü kazanmıştı. Sema Hanım, 3100 puanla 3. sıradasınız. Ve Buse Hanım, size olan uyarımdan sonra puanları toplamaya başladınız. 2100 oldu şu anda. 1500 puan yani. Biraz olsun.

0: katkım var diye düşünüyorum.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Üçüncü etaba geçiyoruz. Üçüncü etapta artık akıl oyunu etabıyla karşılaşacaksınız. Ve işte yeni etabımız. Cevap soruda, cevap soruda. Üçüncü etap demek akıl oyunu etabı. Ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Harry Potter serisi yeni sorumuzun konu başlığı. Harry Potter, İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yazılan 7 fantastik romandan oluşan seri. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda eğitim gören genç büyücü Harry Potter'la arkadaşları Hermione Granger ve Ron Weasley'nin maceralarını konu alır. Serinin ilk romanı Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 26 Haziran 1997'de yayımlanmasından bu yana kitaplar dünya çapında büyük bir popülerlik ve ticari başarı elde etti. Harry Potter ve Sırlar Odası 1998 yılında, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı 1999 yılında, Harry Potter ve Ateş Kadehi 2000 yılında, Harry Potter ve Zümrüt Anka Yoldaşlığı 2003 yılında, Harry Potter ve Melez Prens 2005 yılında, Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2007 yılında yayımlandı. Son kitap, piyasaya çıktığı ilk 24 saat içinde Amerika'da yaklaşık 11 milyon kopya sattı. 80 dile çevrilerek dünya genelinde 500 milyondan fazla satan seri, tarihin en çok satan kitap serisi haline geldi. Sorumuz gelsin. Harry Potter ve Ateş Kadehi kitabı günümüzden kaç yıl önce yayımlanmıştır? Süreniz başladı.

0: Yeni etabın ilk sorusu, 3000 puan değerindeki ilk sorumuz. Süremizi de tamamladık. Cevaplarınız lütfen.
1: 21.
0: Sema Hanım 21 diyor. Serhat Bey?
2: 21.
3: Ben 18 diyorum.
0: Ve Uğur Bey?
4: 22.
0: İki aynı cevabı görüyorum. İki de farklı cevap var. Harry Potter'la aranızı iyi olan yarışmacımız var mı?
2: Okumuştum 7'sini de. O zaman ilk çıktığı zamanlar. Daha doğrusu Türkiye sanırım 2000'li yıllarda böyle biraz daha bilinirlik kazandı. 2000 yılında diye düşünüyorum. Yayınlanma tarihi.
0: Aslında güncel de bir konu değil mi Harry Potter? Yani serileri de hesaba kattığımızda. Buse Hanım, izlediniz mi hiç filmini ya da kitaplarını okuma?
3: Genelde fantastik film sevmiyorum. O yüzden...
0: İlginiz olmadı.
3: İlgim olmadı ama bir Ölüm Yadigarlı olanı izlemiştim.
0: Acaba doğru cevap ne? Puanları kime göndereceğiz? Doğru cevap 21 yıl olacaktı. 2000 yılında yayınlanmıştı. Ve böylelikle 21 yıl önce doğru cevabı Serhat Bey'e ve Sema Hanım'a puanlar gitti. 4950'ye 4600 oldu şu anda. Yine dünkü gibi çok çekişmeli bir yarışmayla karşı karşıyayız. Harry Potter'la ilgili İngiltere'de bir kadın Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Bunun sebebi de ilk kitap çıktığı andan itibaren Harry Potter'la ilgili bütün her türlü ürünü almaya başlamış. Ve tarihimize kadar almaya devam etmiş. Toplam 3600'ün üzerinde ürün, işte anahtarlık, kitap, DVD, mücevher, çanta, aksesuar farklı farklı. Şu anda dünyada Harry Potter ürününü koleksiyon haline getiren bir kadın rekorlar kitabına da adını yazdırmış. 10. sorumuzda devam ediyoruz yarışmamıza. İbn Sina milattan sonra 980 yılında günümüz Özbekistan'ında yer alan Buhara yakınlarındaki Efşene kentinde doğdu. İbn Sina ünlü Müslüman filozof, hekim ve bilim adamıdır. 16 yaşında tıp konusunda ilerlemekte kalmayıp yeni tedaviler de geliştirdi. 19 yaşında doktor unvanını elde etti ve ücret almadan hastaları tedaviye başladı. Değişik konular üzerine yaklaşık 450 makale yazdı. Eserlerinin en ünlüleri İyileşme Kitabı ve Tıbbın Kanunu'dur. Tıbbın Kanunu 1650'ye kadar Avrupa'da birçok tıp fakültesinde okutuldu. İbn Sina bir İran-Hamedan seferi sırasında şiddetli bir kolit atağına yakalandı. Ölüm yatağında mallarını yoksullara bağışladı, kölelerini azat etti. 57 yaşında vefat etti. Sorumuz gelsin. İbn Sina kaç yılında vefat etmiştir? Süremiz başladı.

0: süremiz bittiği anda Buse Hanım cevabını yazdı. Cevaplarınız lütfen.
1: 1037.
0: 1037 cevabını veriyor Sema Hanım. Serhat Bey.
2: 1037.
3: Milattan sonra 1037.
0: 1037 diyorsunuz, evet. Siz de. Son anda milattan sonrayı mı eklediniz?
3: Yok, hayır. Ben yukarıda işlem yapmıştım. Onu sildim. Silerken bir kısmı silindi. Onu düzelttim.
0: Peki. Ve Uğur Bey.
2: 1037.
0: 1037 cevabını görüyoruz 4 yarışmacımızdan. Ve bakalım doğru cevap ne? Kaç yılında vefat etmişti İbn Sina? 1037 olacaktı. Genelde milattan önce olduğunda yarışmacılarımız bu soruda çok bocalıyorlar. Çıkarmayı, toplamayı hangisi hangisiydi diye. Bu yüzden doğru bildikleri ama yanlış cevap verdikleri çok olmuştur. Burada biraz daha iş aslında daha da kolaydı diyebiliriz. Ve 11. sorumuz geliyor şimdi. Yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Çekişme devam ediyor. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
4: This plan is inevitably a compromise. It does not satisfy everyone's demands.
0: Anan planı 11. sorumuzun konu başlığı. Bir Birleşmiş Milletler planı olan Anan planı yaklaşık 1.1 milyon kişinin yaşadığı Kıbrıs Adası'nı tek bir devlet haline getirmek amacıyla 2004'te hazırlandı. Adını planı ortaya atan Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Kofi Annan'dan almıştı. Plana göre Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki bakanlıkların en az 1/3 birini Türklerden oluşturmaktı. Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık 10 ayda bir Türkler ve Rumlar arasında el değiştirecekti. Nisan 2004'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde referanduma sunuldu. Referanduma nüfusun yaklaşık %29'unu oluşturan Türkler ve %71'ini oluşturan Rumlar katıldı. Plan adanın kuzeyinde yaşayan Türk tarafında %64.91 oranında kabul görmesine rağmen Rumların %75.38'in hayır demesi sebebiyle hayata geçirilemedi. Adanın kuzeyinde yaşayan Türkler nüfusun yaklaşık %29'unu, güneyindeki Rumlarsa yaklaşık %71'ini oluşturuyor. Sorumuz gelsin. Adnan planını Türk tarafının yüzde kaçı reddetmiştir? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuzun süresi bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: %30.
0: Küsuratı kaçırdınız herhalde Sema Hanım. Evet. %30 dediniz, bir yuvarlayalım diye. Evet. Serhat Bey.
2: %35.09.
0: Buse Hanım.

0: 78 tarafından reddediliyordu. Küsuratını kaçırdım. Çıkarttığımda da böyle bir şey çıktı. Küsurat kısmını birazcık aklımda kaldığı kadarıyla yaptım.
1: %21.35 diyorsunuz. Evet. Uğur Bey.
2: Sayı yanlış oldu. Aklımda kalan bir sayı yazdım. Kaçırdım orayı. 71 dedim.
1: Siz biraz herhalde red değil de kabul tarafı ile ilgili olarak yanıldınız.
2: Sayılar birbirine girdi bir yerden sonra.
1: O yüzden bir aile yüksek diğer yarışmacılarımıza göre verdiğiniz cevap. O halde doğru cevabı görelim. Doğru cevap %35.09'du. Ve böylelikle tek bir yarışmacımız Serhat Bey, dün gibi bugün de yine tek başınıza doğru cevabı vererek 11.700'e ulaştınız. 11.700 demek sizin yine final öncesindeki son soruda finalist olarak oraya geçmeniz demek.
3: Yine bir soru önceden garantiledim.
1: Garantilediniz, evet. Yani hatta Sema Hanım yuvarladınız ama küsuratla şu anda matematiksel olarak finali garantiledi. 350, 11.700. Tek başınıza bilseniz yakalama şansınız vardı ama şu anda yakalama şansınız yok. Tebrik ediyoruz yine.
3: Teşekkür ederim. Yani soru puanı bölünmediği zaman bu şekilde yaşanabiliyor durumlar.
1: Özellikle üçüncü etap bir kişi bildiğinde birçok yarışmamızda olduğu gibi herkesin kaderini değiştirebiliyor ama Serhat Bey dün de çok başarılıydı. Bugün de aynı başarıyı devam ettiriyor ve şu anda finali garantiledi. Ama tabii bugün veda edeceğimiz yarışmacımız kim olacak? Şu anda 3 yarışmacımızın da böyle bir riski var. Bununla ilgili olarak da yeni sorumuzu görmemiz gerekiyor. Konu başlığımıza geçiyoruz. İşte 12. soru.

Alcatraz Adası dünyaca ünlü bir yer, soruyorum şimdi size. Alcatraz dünyanın en ünlü hapishanelerinden biri. San Francisco Körfezi'nde sahile 2.4 kilometre uzaklıkta bir adada bulunuyor. Bir zamanlar yönetimi İspanyollara aitti. 1848'de Amerikan yönetimine geçen ada bir süre askeri amaçla kullanıldı. 1861 yılında dev bir cezaevine dönüşen ada 1963 yılına kadar hapishane olarak kaldı. Diğer cezaevlerinden tehlikeli hükümlüler buraya nakledilirlerdi. Aşırı akıntılı körfez suları ve köpek balıkları ile çevrili olduğundan kaçılması imkansız bu hapishaneden tamamı başarısızlıkla sonuçlanan 14 kaçma girişimi gerçekleşti. Ünlü Baba filmine konu olan mafya lideri Al Capone cezasının 5 yılını Alcatraz'da çekti. Ama asıl şöhretini 1962 yapımı Alcatraz Kuşçusu filmiyle elde etti. 4 dalda Oscar'a aday olan film dünyanın gözlerini bu hapishaneye çevirmesini sağladı. Sorumuz gelsin. Alcatraz Adası kaç yıl önce Amerikan yönetimine geçti? Süreniz başladı.

0: 12. sorumuz, final öncesindeki son sorumuz. Gideni belirleyecek olan bir sorudayız ve cevaplarınız lütfen. Sema Hanım.
1: 70.
0: Ama emin değilsiniz. Serhat Bey.
2: 173.
0: 173 diyorsunuz. Nasıl buldunuz 173'ü?
2: Yanlış anımsamıyorsam 1848'de geçti İspanyollardan Amerikalılara. 2021'e kadar 173 yıl var.
0: Sema Hanım.
1: Ben direkt 1900 oldum. Yani hiç, ben de iyice yorulmuşum ben bugün, çok yorgunmuşum.
0: Buse Hanım.
3: 1861'de geçti gibi hatırladım, o yüzden 120.
0: Ve Uğur Bey.
4: 160.
0: Siz neyi baz aldınız?
4: 1861'den sanıyorum şey yapmışım.
0: Farklı farklı cevaplar var. 70, 173, 120 ve 160.
3: Ben çıkarmayı yanlış da yapmış olabilirim. Ben de 1861'den çıkardım. 160 yapıyor. Yanlış
0: siz
3: yazmışım.
0: Tarihe rağmen yanlış bir hesap yaptığınızı evet söylüyorsunuz. Şu anda 4 farklı cevap. Bu 4 farklı cevapta acaba yarışmamızda gidişatı değiştirecek bir cevap var mı? Hep beraber görüyoruz. ...173 olacaktı ve Serhat Bey, 17.700 puan oldu. Tek başınıza yine 6.000 puan. Şu ana kadar cevap soruda yarışmasında bir yarışmacımızın topladığı en fazla puanı almayı başardınız. Rekor kırdınız. Tebrik ediyoruz sizi.
2: Sağ olun.
0: Müthiş bir performans. Dün de 14.000 üzerindeydi.
2: 14
0: bugün artı 3.000 daha koydunuz üzerine.
2: Ya benim için de sürpriz oldu ama...
0: Siz hep sürpriz sürpriz diye diye ikidir finale gidiyorsunuz yani.
2: Ya finale evet, bir soru önceden garantilemem gerçekten güzel oldu. Bakalım rekoru başka kim geliştirecek ya da kim kıracak daha sonraki günlerde.
0: Vallahi finalde heyecanlanacak mısınız bilmiyorum ama bu kez ben biraz daha heyecanlandım. Doğrusunu söylemek gerekirse dün 5.000 kazanmıştınız. Ha, parayı vereceğimden değil, yanlış anlamayın. Yine başarılı olacak mısınız acaba? Onun şu anda heyecanını yaşıyorum. Merakla da bekliyorum. Buse Hanım.
3: Heyecanımın kurbanı oldum. İçten bastıramadım sanırım.
0: 5200 puan topladınız. Sema Hanım, yarın yine beraberiz. Bugün biraz daha yorgun olduğunuzu hesaba katarak beklediğiniz performans
1: evet
0: olmadı.
1: Evet, evet.
0: Ama Serhat Bey ile finalde bakalım nasıl yarışacağız. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Dün 5.000 lira kazanmıştı Serhat Bey. Acaba onun yanına bir 5.000 daha koyacak mı? İşte rekorların yarışmacısı Serhat Bey ve final etabı. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Yarışmanın en heyecanlı anındayız. Serhat Yücant dün beraberdik. Finalde 5.000 lira para ödülü kazanmıştınız. Bugün rekor kırarak yarışma tarihinin en fazla puan alan yarışmacısı olarak yine karşımdasınız. Tebrik ediyorum bir kez daha.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani şöyle, rekor kırmak tabii güzel ama bunu finaldeki doğru bir yanıtla taçlandırmak daha da güzel olur. Bir miktar heyecan var. Umarım gerektiği kadardır. Hani bir miktar gerekiyor sonuçta. Göreceğiz şimdi.
0: Dünkü final sorusunu hatırlıyor musunuz?
2: Evet, hatırlıyorum.
0: Ve cevap verip vermeme arasında gitmiştiniz ama...
2: Yani şöyle...
0: Doğru cevabı burçlarla ilgili olarak, balık olarak ve enteresandır, doğum tarihiniz 26 Nisan'dı.
2: Evet, ama ondan geri hesap yapmam da gerekiyordu.
0: Evet.
2: Burç aralığında bilmem de gerekiyordu. Yani %51 emindim dün ama yanıtlayayım dedim. Bakalım bugün ne şekilde gelecek.
0: Bugün acaba konu başlığı ne olacak? Finalde yine iki seçeneğimiz var. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum size. Eğer cevap verirseniz doğru ise 5.000 lira para ödülü kazanacaksınız Serhat Bey. Yani dünkü 5.000'in yanına bir 5.000 daha koyma şansınız var. Cevap vermem hakkını kullanabilirsiniz. Bu kez 1.000 lira takdim edeceğim size ve yarın yine birlikte olacağız. Ama cevabınız yanlış ise o zaman size veda edeceğiz.
2: Umarım olmaz. Üçüncü seçenek. İlk iki seçenek tabii istediklerinden. Göreceğiz şimdi.
0: Bakalım finalde konu başlığımız ne, ben de merak ediyorum. Görüyoruz konu başlığımızı.

0: 10 bize altın madalya getirecek.
1: 10 gerekiyor, 10 atıyor, altın madalyayı kazanıyor Mete.

Madalya sıralaması konu başlığımız. Bu yaz Tokyo Olimpiyatları vardı bildiğiniz gibi. Ve onunla ilgili detayları size okuyacağım şimdi. Olimpiyatlarda madalya sayısında ilk 3 sırayı alan ülkelerin madalya dağılımı şöyleydi. Amerika Birleşik Devletleri 39 altın, 41 gümüş, 33 bronz. Çin 38 altın, 32 gümüş, 18 bronz. Japonya 27 altın, 14 gümüş, 17 bronz. Türkiye 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya olmak üzere toplam 13 madalya ile madalya sıralamasında 35. sırada yer almıştı. Ve şimdi final sorumuz geliyor. Amerika Birleşik Devletleri toplamda Çin'den kaç madalya fazla almıştır? Süreniz başladı.

0: Serhat Bey, eller cepten çıkmadı hiç.
1: Hesap yaparken girmiş. Yani şöyle, bir yere kadar tuttum. Bir yerden sonra ipin ucu kaçtı. Yine bir şekilde hesap yapmaya da çalışıyorum bir yandan ama.
0: Neresi kafanızı karıştırdı?
1: Şöyle, Amerika'nın madalyaları 39, 41, 33. Toplam 113 madalyası var. Çin'de 17 ve 14 sayılarını anımsıyorum ama.
0: Çin'de mi 14 ve 17?
1: Ya da Japonya'da, pardon.
0: Japonya'da,
1: Japonya'da 17-14 var. Altın sayısını anımsayamadım. Çin aslında çok yakındı. Takip ettim toplam madalya sayılarını geçtiğimiz aylarda ama. Yani Çin'i sanırım atladım. Amerika'dan Japonya'ya geçtim.
0: Hissettiğim şu oldu size detaylar aktarırken. Amerika kafada yazdınız. Hı hı. Çin aslında o anda onu da yazdınız.
1: Evet.
0: Japonya, Japonya'yı da yazdınız. Fakat daha sonra Türkiye'ye geçtim. Türkiye'ye geçiş yaptıktan sonra soracağım sorunun Türkiye ile ilgili olabileceği ihtimalini göz önüne alarak başka detaylara döndünüz. Orada kaçırdınız, doğru mu?
1: Doğru. Dikkat dağıtıcı bir cümleydi tabii ki o, yarışmanın formatından kaynaklanan. Yani Amerika'nın madalya sayılarını plakalarla aklımda tutmaya çalıştım. Kırıkkale, Kocaeli, Mersin diye ama Çin'i kaçırdım.
0: Çin'i kaçırdınız. Aslında ilk üç ülkeyi madalyaları versem, hemen soruyu yönelsem belki de doğru cevap verebilirdiniz.
1: Belki de.
0: Verseydiniz eğer bir cevap ne olurdu? Şimdi önce sorayım, cevap vermem hakkını kullanıyorsunuz.
1: Evet, vermiyorum.
0: 1000 TL'yi size takdim edeceğim. Yarın yeniden sizinle birlikte olacağız. Tabii beraber olmamız son derece de güzel aynı zamanda. Sizinle yarışmak gerçekten keyifli.
1: Teşekkürler.
0: Bir tahmininiz olsaydı ne olurdu?
1: Yani 113 Amerika'nın madalya sayısı. Çin'in
0: o
1: madalya
0: doğru,
1: sayısı,
0: onu söyleyeyim. Evet. 113 Amerika'nın madalya sayısı toplam, onu bildiniz.
1: Yani altın sayıları yakındı diye anımsıyorum. Bronzu da, gümüş ve bronzu tam anımsayamadım ama. Ya ondan fazla değildir. Yani söylesem herhalde 9 diyebilirdim.
0: 9 derdim diyorsunuz.
1: 8, 9. Yani bir tane bir yanıt hakkım varsa 9 derdim.
0: 9 derdiniz. Peki görelim o zaman madem öyle. 9 deseydiniz eğer, acaba doğru olur muydu?
2: Şeniz yok. Boyfriend ile gitti.
3: Ne friend ile?
2: Yani sevgilisi ile gitti.
3: He, ne oluyorsun be?
2: Dört. Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
4: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
3: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
2: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi. Ne olur bir şeyler yap.
5: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
2: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
6: Kusura bakmayın bacı.
2: Ben pes ettim.
7: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
8: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
2: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
9: Kasabın kızını iste ana.
2: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
10: Onun bugün düğünü var.
11: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
12: Mavi Mavi bugün 16.15'te TV4'te.
13: Şok Market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok Market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte
14: şok. Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken, 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
17: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
19: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla.
18: kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
19: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
19: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
19: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
19: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
19: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
20: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
21: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
22: Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
23: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
17: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
24: Geceliği 4200 lira.
25: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
26: Trivago.
24: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
26: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
24: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
26: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Gerçekten onlara gülerdim.
10: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
11: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
12: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
11: Atlarla çalışıyorum.
13: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
14: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
12: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Yeni Elidor

0: İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
4: Kasa.
10: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan

0: En uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı?
7: Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın.
14: Şok şok cepte şok.
15: İyi ki dememişsiniz çünkü doğru cevap 25'ti ve Çin'in toplam madalya sayısı 88'di. Aradaki fark da 25. Böylelikle bizimle hem devam ediyorsunuz hem de kasaya 1000 TL daha koydunuz Serhat Bey. Bir kez daha tebrik ederiz.
16: Teşekkür ederim.
15: Geceye belki final sorusunu doğru cevaplayarak değil ama topladığı puanlarla rekor kırarak aslında damga vurdu Serhat Bey ve şu ana kadar İlk yayınlanmaya başladığı andan itibaren en fazla puan toplayan yarışmacımız yarın bizimle birlikte. Tekrar görüşmek üzere diyelim.

Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak, Köse Dağı'ndan doğan Yeşilırmak ve Fırat'ın en önemli kolu olan Karasu Nehri bir şehrin içinde doğmakta. O şehir Mezopotamya'dan gelen kervanların geçtiği, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez. O şehir, tarihin her döneminde önemli bir yönetim merkezi olan Sivas. Şehrin isminin nereden geldiğine dair pek çok rivayet var. Rivayetlerden ilki şöyle. Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrı'ya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara Sipas suyu denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve Sipas ismi verilmiş. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden Sivasiplerden gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalopolis, Karana ve Diapolis isimleriyle anılmış.

Sivas ismiyle ilgili bir başka rivayete göre ise kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebast kelimesinden gelmektedir. Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiş ve Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir Sivas. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri Çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerden. Ulu Cami ise 1100 yılında inşa edilmiş. Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhanettin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darül Lalası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas. 4000 yıllık tarihi ile adeta bir kültür ve sanat şehri olan kent, birçok şairin de şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. İşte onlardan biri Güven Tahtakıran'ın kaleme aldığı Sivas'la Hasbihal şiiri. Karanlıkta kandil olur yanarsın, kuraklıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlerde ulu çınarsın. Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas, Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. Kış aylarında beyaza bürünen Yıldız Dağı şehrin en önemli yerlerinden. Dağ ile ilgili çeşitli türküler ve efsaneler oluşmuş. Kayak için uygun pist alanları bulunan dağ, Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslediği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, tarihi yapıları ve doğasıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Sivas, Anadolu'nun yüksek platoları ve dağlık alanları arasında yer alıyor. Osmanlı egemenliği süresinde eyalet merkezi haline gelen Sivas için Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde şehirde 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han ve 40 kadar çeşmesi var diyerek bahsediyor.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğal ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi

Sihi Kale'nin ne zaman, kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu, bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur, yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve sert ikliminde yumuşacık insanlar saklayan Anadolu'nun Serhat şehridir Kars. Ankara'dan kalkan Doğu Ekspresi'nin varış noktasıdır. Demir ağlar üzerinde yurdun doğusunda keyifle süzülen Şark Ekspresi'nin aşıkların diyarında Kaz'ın, Tuz'un ve mert insanların memleketinde soluklandığı, yılın 6 ayı karı bir gelinlik gibi giyen topraklardır. Dillere destandır Kars'ın soğuğu. Hatta öyle ki tarihin en acı ağıtları Türk Kurtuluş Mücadelesi'ni Sarıkamış'ta verirken soğuktan ölen 90 bin asker için yakılır. Soğuğu ve karı kış turizmine çevirse de doruklarında hala tarihin amansız acısını taşıyan Sarıkamış şehitlerinin diyarıdır Kars. Tarihinde alt paleolitik döneme ait izler taşıyan şehir, Urartular, Persler, Araplar, Selçuklular, Osmanlılar, Ruslar, İngilizler ve Ermenilerin etkisi altında çok kültürlü bir yapıya ulaşmış. Günümüzde ise Azerilerin, Kürtlerin, Terekemelerin, Türkmenlerin, Malakanların ve Kara Papakların yaşadığı geniş bir kültür mozaiğidir. Adının kaynağı Karsaklara dayanan Türkiye'deki en eski Türkçe il adıdır Kars. Kaşgarlı Mahmut'a göre ise Bozkurt ilkesinden gelir adının kökeni. Batlamyus Kars'a Koorsa, Strabon Koorzen eder. Gürcü dilinde ise kapı kenti anlamına gelen Karis Kaleki'dir Kars. Şehrin Ermenistan'la olan sınırını Çıldır Gölü'nden doğup usul usul akan Arpaçay çizer. Bir yanı Ermenistan olan Arpaçay'ın Türkiye tarafındaysa geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanan ve bin yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihin en büyük hazinelerinden biri Ani Harabeleri tüm heybetiyle karşılar ziyaretçilerini. Bir ortaçağ şehri olan

0: Vallahi çok da severim Urfa'yı. Göbekli Tepe. Gittin mi Göbekli Tepe'ye?
1: Göbekli Tepe'ye gitmedim ben, biliyor musun? Bak şimdi utandım söylemeye.
0: Ben de kızdım sana.
1: Evet. Bu gidişimde gideceğim.
0: Bu gidişinde git mutlaka. Evet. Sıvı yağ mı ekliyorsun?
1: Biraz sıvı yağ ekleyeyim. Parlak olsun.
0: Hı hı. Parlatalım tavuklarımızı.
1: Hı. Şimdi kestaneyi de parlatacağım.
0: Kestaneye de koyacaksın.
1: Tabii tabii. Ha. Yani şey yapacağım. Şöyle hafif böyle bir soteleyeceğim onu da. O da parlasın biraz.
0: Parlasın, tamam. Hı hı. Peki şimdi bu birazdan ıspanak kökü çorbasına, daha doğrusu terbiyeli ıspanak çorbasına geçeceğiz ama hı. aslında ben şeyde duymuştum. Sadece kökleriyle de yapıldığını duydum, değil mi?
1: Tabii ki sadece kökleriyle de yapabilirsiniz. Ama biz biraz uçmadan
0: yapraklardan da koyalım. İşte kış
1: yeşil
0: geldi.
1: Yeşil gözüksün içinde.
0: Kışın en güzel sebzelerinden kesinlikle. Bir tanesi ıspanak. Aynen. Sever misin
1: hem
0: bilmiyorum.
1: Hem kökü çok severim. Hı. Hem kökünü ziyan etmemiş oluyoruz. Hem de yapraklarını da kullanıyoruz.
0: Terbiyeli, yani unlu, yoğurtlu, yumurtalı bir terbiyede yapacağız.
1: Tabii.
0: Hmm, bayağı güzel. Üstüne bir şey
1: et
0: yakacak
1: suyu koyacağız
0: mıyız?
1: İçine. Kırmızı pirinç koyacağız.
0: Vesaire. Pirinç kırmızı koyacağız. Olur. Zaten ıspanağın yemeğinde yaptığında benim annem mesela mutlaka pirinç koyar. Değil ıspanak mi? Yemeğinde. Tabii zeytinyağlı ıspanak
1: de yakışır
0: yemeğinde.
1: Buna.
0: Yeşil mercimek de yakışır. Mercimek. Ben sade şey de çok severim. Kavurmayı ıspanağı, soğanla kavurmayı. Evet, o kadar. Üzerine sarımsaklı yoğurt ya da yumurta kır. Ay acıktım.
1: Acıktım.
0: Zaten bugün bir tuhaf acıkıyorum yani. Evden çok güzel
1: kahvaltı. İyi kahvaltı yapmadın mı?
0: Yaptım. Yumurtamı yedim, haşlanmış yumurtamı, peynirimi yedim, bir dilim ekmek yedim, domates salatalık, balımı yedim ama bilmiyorum bugün bir şey var bende.
1: Ama insan yedikçe daha çok acıkıyor bence.
0: Evet, o yüzden aslında ben her gün programım olduğu için böyle bir çok yemiyorum. Çok yemek yapıyoruz ya, herhalde doyuyorum kokusundan. Böyle kesinlikle, bütün günü aç tabii. geçirdiğim günler de oluyor. Ama akşam işte o zaman da eve gidince saldırıyorsun.
1: Değil mi?
0: Evet, kan şekeri düşüyor. Akşam saldırıya geçiyor bünye. Evet, şimdi biraz tavuğumuza karabiber ilave ediyoruz.
1: Şöyle az bir şey
0: az
1: zaten.
0: Az bir şey. Pilavda da var
1: pilavımız
0: çünkü.
1: Pilavımız baharatlı. Hı-hı.
0: Pul biber. Yakışır, severiz pul biberi.
1: Az bir şey koyalım.
0: Tamam. Pilavımızın suyu ne durumda? Daha var. Hı hı.
1: O evet. pilavımız pişerken biz aslında şeye geçebiliriz diğer yemeğimize.
0: Bence öyle yapabiliriz. Hı hı. Ben de bir taraftan...
1: Bu et, tavuk da birazcık
0: tavuk
1: pissin.
0: Tavuk da biraz pissin, evet.
1: Tamam.
0: Birazdan tuz ilave edeceksin.
1: Tuz ilave ettim mi ben ona tavuğa?
0: Hemen tadalım. Tadayım mı?
1: Bir tadarsan sevinirim çünkü
0: suyuna
1: hiç anlamadım.
0: Bir bakayım.
1: Ha? Hatırlamıyorum. Sanki önce karabiber koymadın değil mi?
0: Tuz ilave edelim. Koymamışsın, evet.
1: Tamam, yeter.
0: Ama pilava koyduk, ona eminim. Evet. İki defa koyduk. Hı-hı. Evet efendim, o zaman şimdi tavuğumuzun iyice sotelenmesini, pilavımızın da suyunu çekmesini bekliyoruz.
1: Evet.
0: Biz o sırada ıspanak, terbiyeli ıspanak çorbamıza geçelim. Malzeme listemiz burada önümde. Hı-hı. Seyircilerimizle paylaşalım neler varmış malzeme listesinde. Sonra pilavımızla beraber yapmaya devam edeceğiz. Terbiyeli ıspanak çorbası, 1 kilo ıspanak, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, et suyu, 1 çay bardağı pirinç, tuz, terbiyesi içinse 1 kase yoğurt, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, üzeri içinse sıvı yağ ve toz biberimiz var. Evet.
1: Tamamdır. Şimdi bunu ocağa alalım.
0: Ocağa aldık.
1: Pilavı arkaya mı koyalım?
0: Şuraya alayım.
1: Tamam.
0: Pilavı arkaya koyalım bence. Şöyle koydum pilavımı.
1: Şöyle altını biraz kısayım onu.
0: Kıstın, evet. Bunu da kısıyorsun, öyle
1: tamam.
0: mi?
1: Yok, onu tamam. hemen alalım. Onu açabilirsin
0: aldık.
1: Hayatım.
0: Açtım canım.
1: Birazcık evet, tereyağı koyarsan.
0: Tereyağımızı koyuyoruz efendim. Şuradan tahta kaşığımızı alalım. Terbiyeli ıspanak çorbası. İsterseniz kökleriyle yapın, isterseniz yapraklarını da ilave edin.
1: Evet, isterseniz içine pirinç koyun, isterseniz mercimek koyun.
0: Mercimek de olur tabii, diyorsun. Tabii. İsterseniz pirinç, isterseniz mercimek. Biz pirinç koyuyoruz
1: evet.
0: bugün. Çünkü bilinir ki ıspanakla pirinç çok yakışır.
1: Çok yakışır,
0: zeytinyağlı
1: evet.
0: yemeğinde de çok güzel olur.
1: Tabii ki.
0: Evet, tereyağımızı eritiyoruz. Tenceremizde bir soğanları kavuracağız zannediyorum.
1: Soğanları kavuracağız, evet. Hı-hı.
0: Bir taraftan da terbiyesini hazırlayacağız. Benim yapmam gereken yapraklarla ilgili bir detay var mı? Doğrayacak mısın
1: hayır,
0: yaprakları?
1: Hayır. Doğrayacağım. Hemen ben ha,
0: hallederim diyorsun.
1: Sen bunu kavurana kadar ben onu doğramış
0: halletmiş
1: olurum.
0: Halletmiş olursun. Ispanağımızın köklerini de böyle ayrıca ayırmıştık. Onu da göstereyim.
1: Evet.
0: Yaprakları ve kökleri.
1: Bunları sirkeli suda bekletsinler. Şu kökleri falan çok şey oluyor ya.
0: Yani.
1: Gerçi hanımlar bilir zaten
0: bilirler,
1: onu.
0: Bilirler ama hakikaten öyle. Çünkü... Yani bağırsaklar bozulabiliyor, mikrop kapabiliyorsun.
1: Tabii, tabii.
0: Sirkeli suda tüm yeşillikleri, sebzeleri,
1: bu
0: otları bekletmek... Ay çok acı değil mi o?
1: Benim

0: herkes yanıyor gözleri. Benim gözlerim neden yanmıyor anlamadım.
1: Senin gözlerin çok güzel. Ondan bence. Rengi, şekli maşallah çok güzel yani. Kadını sürekli bir güzel güzel deyip utandırıyorum. Nazar değdirmiyorum. Ben iyi gözle bakıyorum.
0: Ay canım benim aşk olsun.
1: Vallahi öyle yani.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sen ilk geldikten sonra şimdi bahsetmiştim ya Nuray ablanın ikinci gelişim. İlk geldiğinde ben de ilk defa tanışıyorum. Karşı karşıya geliyoruz. Gittikten sonra sen öyle bir dedikodunu yaptık ki Allah'ım ne güzel kadın. Ay,
0: canım güzel benim
1: kadın
0: sağ ol.
1: Diye diye maşallah yani. Sen hem ruhu hem yüzü hem kalbi.
0: Teşekkür ediyorum çok sağ ol canım.
1: Öyle bayağı arkandan konuşup bilmem kulakların çınladı.
0: Çınladı
1: mı?
0: Çınladı.
1: Şimdi ıspanaklarımızı evet öyle ince ince doğruyorsun.
0: İnce ince doğradık.
1: Evet. Onu da kavuracak mıyız biraz?
0: Yok hayır.
1: Hepsini birden çiğden koyacağız. Evet. Tamam. Tavuklarımıza da bir bakalım efendim. Malum iç pilavımızla çorbamızı aynı anda yapıyoruz. Tavuklarımız nasıl sence?
0: Biraz daha kavrulabilir o.
1: Biraz daha bir kavrulabilir. Yok. Pilavımızın suyuna da bakalım. Ha, bak pirinçler gün yüzüne çıktı.
0: Tamam su biraz.
1: Biraz
0: şöyle bir cibine bir bakayım onu.
1: Bak bak canım. Hı,
0: tamam biraz daha kalsın.
1: Tamam. Tutmamış yani değil mi?
0: Yok daha,
1: daha var. Daha var. Ben şimdi sen ıspanakların kökünü de doğrarken seyircilerimize pilavı bir kez daha anlatayım istiyorum.
0: Tabii tabii.
1: Kaçırmasınlar. Efendim ilk önce tereyağını koyduk tenceremize. Fıstıklarımızı koyduk dolmalık fıstıkları. Ardından bademlerimizi koyduk. Çiğ badem soyulmuş bademleri. Hı hı. Doğru değil mi? Sonra havuçları da jülyen doğradık. Bir onları soteledik.
0: Soteledik evet.
1: Ardından sıcak suda ıslattığımız pirinçlerimizi ilave ettik. Onu da koyduk bir güzelce kavurduk. Sonra 2 su bardağı pirincimiz vardı. Bizim 4 su bardağı sıcak suyumuzu koyduk. Şu an pilavın suyunu çekmesini bekliyoruz. Ayrı bir tencerede de tavuk göğüslerini, kuşbaşı doğradığımız tavuk göğüslerini şöyle bir soteliyoruz diyeyim. Ardından yağını evet. koyduk. Biraz böyle mühürledikten sonra. Bir tarafta da dışarıda daha önce de fırında közlediğimiz kestanelerimiz var. Birazdan tüm pilavı birbirine karıştıracağız ama böyle kat kat bir pilav olacak değil mi?
0: Kat kat evet.
1: En üstte mi kestane olacak sanki?
0: Onu kendimiz karar vereceğiz. Belki et isteriz. Hmm. Belki de başka
1: et de kestane de ikisi de bir arada olabilir evet. bence. Evet. Şimdi ben... Çorbanın ıspanaklarını koydun, pirinci koydun. Evet, çorbamızda da ıspanaklı terbiyeli çorbamızda da ilk önce soğanımızı koyduk, ardından doğradığımız ıspanakları, pirinci ilave ettik. Şu anda kemik suyunu koyuyoruz. Hı hı. Ben bu kemik suyunu nasıl kaynatıyorum evde biliyor musun?
0: Nasıl kaynatıyorsun hayatım?
1: İçine aromatikler koyuyorum. Ne onlar? Kereviz sapı, havuç, soğan, defne yaprağı. Öyle kaynatıyorum.
0: Harika.
1: Çok güzel oluyor.
0: Harika.
1: Aklımda ya bilmiyorum sen zaten
0: geçen
1: biliyorsundur da.
0: Geçen gün televizyonda gördüm ben onu çok güzel oldu gerçekten.
1: Acaba benim televizyonda mı gördüm? Benim programda mı
0: bilmiyorum.
1: Gördüm?
0: Bilmiyorum. Olabilir.
1: Çünkü şey Mehmet Özer geldiğinde Şef Mehmet Özer o da öyle yaptı.
0: Hindini. Olabilir olabilir.
1: Evet evet Hı-hı. olabilir.
0: Çok güzel.
1: Çok güzel
0: yani.
1: Oluyor aklında olsun. Hı-hı. Ben de annem de benim annem de öyle Hı-hı. yapar. Annemden öğrendiğim bir sistem.
0: Çorbamızın suyunu
1: koyduk. Çorbamızı. Onun
0: ağzını kapatalım.
1: Tamam. Şöyle ben bir daha bir karıştırayım. Bir taraftan da terbiyesini yapalım değil mi?
0: Bir taraftan terbiyesini yapalım. Önce
1: altını
0: onun
1: açıyorum.
0: Pirincinin pişmesi lazım.
1: Hı hı.
0: Şöyle
1: onları
0: yapsak.
1: Onları alayım mı ben? Bunlarla işimiz bitti değil mi?
0: Şöyle koyayım.
1: Nuray abla.
0: Hı, bitti
1: tamam.
0: canım.
1: Ben de şöyle kenara alayım. Ya bu benim film hiç başrolde değil son zamanlarda. Buraya koyacağım ben filmi. Çok uğur getirdiğine inanıyorum. Fil böyle bereket demektir ya.
0: Evet. Hı.
1: Öyle biraz başrolde dursun lütfen.
0: Şuna biraz su alalım mı?
1: Film. Seviyoruz onu. Alalım.
0: Ona biraz su alalım.
1: Şey mi yapacağız? Kaynatacak
0: Islama köfteye
1: mısın?
0: Geçelim mi biz? Köftesini yoğuralım.
1: Evet. Tamam olur. Onun, neden olmaz?
0: Çünkü onun pirincini pişerken biz de ıslama köftenin
1: tamam.
0: köftesini
1: Aslında
0: yoğuralım.
1: Aslında çok acelemiz de yok yani. Sohbet de edebiliriz. Çok mu zaman alacak ıslama köfte?
0: Çok zaman almayacak.
1: Şeyde ocakta yer kalmadı diye dedim.
0: Öyle köftesini hazırlayacağız.
1: Ha köftesini hazırlayacağız. Köftesini. O zaman seyircilerimize bir ıslama köfteye geçtiğimizi söyleyelim. Hem de malzemelerini
0: Oldu, tamam.
1: verelim. Efendim pilavımız pişiyor. Çorbamızın da koyduğumuz pirinçlerin yumuşamasını pişmesini bekliyoruz. O pişerken dedik ki bir de ıslama köfteye geçelim. Aşama aşama yine tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Islama köftenin malzemeleri burada. Malzeme listesi de ekrana geliyor. Neler varmış? Adapazarı'nın meşhur köftesi. 1,5 bayat ekmek, 4 adet yeşil biber, 4 adet domates, köftesi için 750 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 dilim bayat ekmek içi, karabiber, tuz, Sosu içinse 1 litre kemik suyu, 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 yemek kaşığı toz biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuzumuz var. Devamı var mı acaba? Aa, maşallah. Malzeme de bol.
0: Pilavım pişti.
1: Pilav pişti. Heh, ıslama köfteden önce pilava geçelim.
0: Pilavımız pişti.
1: İşte rengi biraz tarçının ve kimyonun verdiği değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, biraz dinlenmesi lazım ama onun.
1: Biraz dinlenecek. Sonra ne yapacağız? Tavukları mı koyacağız üstüne?
0: Hayır.
1: Havuçlar?
0: Hayır, böyle bir kabın içine önce tavukları koyacağız. Sonra kestaneleri koyacağız. Sonra havuçları koyacağız.
1: Ha, tencere, koyup, tencerede yapmayacağız yani.
0: Ondan sonra ters çevireceğiz.
1: Ha. İrem'cim bunun için nasıl bir kaba ihtiyacımız var?
0: Şöyle güzel bakır bir kaba.
1: Bakır bir kaba ihtiyacımız var.
0: Evet.
1: Pilavı bir daha söyleyelim.
0: Önce.
1: Şimdi bir bakır kapalıyoruz.
0: Önce tavuk veya kestane. Onu sonra karar vereceğiz.
1: Çok zor bir karar vereceğiz.
0: Evet. Ondan sonra havuç. Sonra pilav. Ondan sonra ters çevir.
1: Bunu sunumda mı yapsak?
0: Sunumda yapacağız tabii ki.
1: Ha, ters çevirirken dağılmasın. Bir şey olmaz.
0: Hayır, hiçbir şey olmaz.
1: Ha, tamam. O zaman sunumda sonunda programımızın bunun için bir yer ayıralım.
0: Evet.
1: Hakikaten o detaylarını seyircilerimizle paylaşalım. Efendim, pilavımız için sizi biraz bekletiyoruz. Heyecanlanın sonunda nasıl bir pilav olacağına dair. İşte bütün malzemelerimiz ne kaldı geride? Pilavımız tenceremizde biraz demlenmesini bekliyoruz. Tavuklarımız oldu, sotelendi. Kestane ve havucumuz da tabaklarında bekliyorlar. Pilavın içine girmeyi bekliyorlar heyecanla evet. Değil mi? Hepsi birbirine karışmayı bekliyorlar. Birleşmeyi. Evet. Sonra sunumda size göstereceğiz. Peki bu demlenmesi için kağıt havlu koyarız biz evde. O doğru mu sence? Bazı görüşler ikiye ayrılıyor burada görüşler. Kimisi diyor
0: pilavınız ki pilavınız eğer çok sulu olduysa suyunu biraz fazla kaçırdıysanız tabii ki koymanızı tavsiye ederim. O buharla tekrar aşağı suniyor daha çok yumuşak oluyor.
1: Yumuşak oluyor.
0: Sonra.
1: Ha, pilavın suyunu fazla kaçırdıysak evet, koymalıyız evet. Diyorsun. Tamam yoksa bunu öğrenmiş yok. Olduk. Çünkü ikiye ayrılıyor da burada görüşler.
0: Öyle
1: diyorlar
0: mi?
1: Ki şehir efsanesi ama yok diyorlar ki koymamız gerekiyor.
0: Yok yok eskiden annem gazete kağıdı koyardı.
1: Peki menemen soğanlı mı olsun soğansız
0: ben soğanlı.
1: Mı olsun? Ben de soğanlı. Ben de soğanlı Mert'ciğim. Kulağıma söylüyorsun menemen soğanlı mı soğansız mı diye ama bizim evde soğanlı yapılır.
0: Soğanlı bizde de öyle.
1: Soğan zaten her şeye lezzet katan
0: sabah
1: bir şey.
0: Sabah kahvaltısında bile yapsam soğanlı
1: bizim
0: yaparım.
1: Bizim de soğanlı. Hı-hı. Aynen öyle severiz böyle bol biberli soğanlı.
0: Evet.
1: Yaparız. Islama köfteye geçiyoruz efendim. Çorbanın da terbiyesini bekletiyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü pirinçlerin pişmesini bekleyeceğiz. Sonra terbiyesini de yapıp içine suyundan biraz alıp içine ilave edeceğiz
0: evet.
1: Ve çorbamız hazır
0: evet.
1: Olacak.
0: Evet.
1: Tamam. Islama köftesine ne yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi o tavuğu oradan alıp sosunu hazırlayabiliriz istersen.
1: Tavuğumuz hazır. Ben bir kenara alayım hakikaten.
0: Evet.
1: Doğru söylüyorsun. Hı-hı. Şimdi ıslama köftenin sosunu hazırlayacağız.
0: Sosunu hazırlayalım. O sosu kaynarken köftesini hazırlayalım.
1: Sana bir tava
0: sos tenceresi.
1: Evet. Al canım. Suyumuzu ben evet ısıtmamışım. Aldım buraya. Sosu bayağı böyle domatesli, salçalı bir sos.
0: Domatesli, salçalı ve toz biberli.
1: Toz biberli, hı-hı. Kırmızı biberli.
0: Evet, kırmızı evet. Biberli.
1: Urfa'nın da çok güzel olur kırmızı toz biberi.
0: Evet, kıpkırmızı
1: olur. Acayip güzel olur.
0: Çorbaların üstünde bir renk verir.
1: Muhteşemdir. Aklınızda olsun, seyircilerimize söyleyelim. Urfa'ya yolunuz düşerse bir isot bir de kırmızı biberini mutlaka. Alın derim.
0: Aynen.
1: Şimdi ıslama köftede ilk önce sosunu yaparak başladık efendim. Tereyağımızı sos tavamıza koyduk. Evet canım şimdi
0: salçamız.
1: Koyduk. Bu bana biber salçası gibi geldi. Domates mi bu?
0: Domates
1: ha,
0: salçası.
1: Biraz koyu olunca biber
0: evet,
1: gibi geldi.
0: Evet domates salçası.
1: Domates salçamızı koyduk. Şimdi kırmızı biberini mi koyacaksın?
0: Kırmızı biberini koyalım. Bol kırmızı biberli.
1: Biraz daha bunda kemik suyu var mı?
0: Kemik suyu. Zaten sırf kemik suyuyla yapacağız
1: onu. Sırf kemik suyuyla yapacağız.
0: Evet.
1: Ha, kemik suyunu biz hem neye koyduk? Çorbaya da koyduk.
0: Ekmeklerin
1: evet, ıslama
0: içinde.
1: Köftesi içinde. Islama evet. Köftesinin adı bu ekmeği bu sosta ıslatmaktan mı geliyor?
0: Evet. Evet.
1: Bunu da öğrenmiş olalım.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi bir taraftan da köfteyi yoğuracağız.
0: Bir taraftan köfteyi yoğuralım.
1: Hı. Kıyma olarak ne kullanırsın genel olarak?
0: Ben köfteli kıyma kullanıyorum. Dana.
1: Dana kullanıyorsun. Hı hı. Biz de evde %70 dana, %30 kuzu.
0: Öyle mi?
1: Evet, evet.
0: Eşim kuzu eti sever.
1: Ha.
0: Yani kuzu etini herkes sevmiyor. Aslında kuzu
1: biraz
0: eti
1: kokuyor diye. Aslında ama daha sağlıklı olan kuzu biliyorsun.
0: Kuzu bir de şey... Evet. Kıvırcık

0: kuzu kokmaz aslında. Öyle bir algı var ama.
1: Kıvırcık kuzu.
0: Hı-hı, kıvırcık kuzu kokmaz.
1: Tüyleri kıvırcık olan
0: evet,
1: kuzu.
0: Evet.
1: Ha, acaba Allah Allah ne farkı varmış ki?
0: Kesinlikle kokmuyor aslında. Ben misafirlerime yedirebiliyorum mesela kuzu şiş falan. Danadan zannediyorlar ama yiyorlar yani.
1: Yiyorlar.
0: Evet. Herkeste bir ön yargı var.
1: Çaktırmıyorsun da kuzu diye galiba.
0: Herkeste bir
1: dana,
0: ön yargı
1: dana, dana
0: var.
1: Diye.
0: Aynen.
1: Öyle evet bir ön yargı var. Evet. Hakikaten ama bir şey söyleyeyim mi sana? Ben işte sene kaç? 2008'de. Evet 2008'de Urfa'ya gittiğimde tabii Urfa'da et yenir yani. Ne yenir başka?
0: Tabii.
1: Yalan mı?
0: Aynen.
1: Ama işte ben bir kuzu eti yedim. Bana o çok koktu. Sonra bir uzun süre et yemedim ben.
0: O oranın hayvanındandır.
1: Büyük ihtimal.
0: Tabii.
1: Büyük ihtimal.
0: Hayvandan hayvana değişiyor.
1: Ama uzmanlarımız da hep der ki kuzu et yiyin. Çünkü onların beslenmesi danaya göre çok daha iyiymiş.
0: Kesinlikle.
1: Daha sağlıklıymış. Tabii. O yüzden kuzu eti yemekte fayda var. Şimdi köftemizi yoğuruyoruz ıslama köfte için. Bir taraftan da sosunu yaptık. Sosunda tereyağı, kemik suyu, kırmızı biber ve domates salçası vardı. Kırmızı biber derken yemeklik kırmızı biber yani pul biber
0: evet.
1: değil. Bir taraftan da köfteyi yoğurmaya koyulduk. Soğanı rendeledin. Ekmek bir ara bir ekmek bir şeyler
0: ekmek,
1: yaptın.
0: Bir,
1: nerede
0: bir
1: ekmek?
0: Buçuk.
1: İçine koydun mu?
0: Koydum.
1: Ben kameralarla konuşurken bir anda ekmek
0: sen
1: içine
0: konuşmaya
1: girdim.
0: Devam edeceğim ben.
1: Ben yoğurayım. Ekmeği koydun, soğanını evet. koydun, kıymasını koydun, baharatlarını koydun. Bildiğimiz klasik köfte.
0: Evet.
1: Ama ekmeği tabii biraz ıslattı.
0: Yumurta
1: ben
0: koymadım.
1: Ben de böyle turunu falan sevmiyorum içinde ya.
0: Evet.
1: Ben bayat ekmek içi seviyorum
0: ben
1: köftede.
0: Ben de bayat ekmek içi
1: kesinlikle.
0: Seviyorum.
1: Kesinlikle. Bizim yani bekletin ekmeklerinizi. İşte bu da bir değerlendirmedir aynı zamanda.
0: Aynen öyle.
1: Evde bayat olan
0: tabii,
1: ekmekleri.
0: Tabii. Bu bayat ekmekten mesela yapacağız ya. İşte bayat ekmeğiniz varsa, yarım kiloda köftelik kıymanız varsa.
1: Bitti.
0: Dört kişilik yemek yapıyorsun
1: yemek.
0: Yani bir aile için.
1: Evet ya şu domatesleri de kızartacaksın, biberleri
0: aynen.
1: de kızartacaksın.
0: Aynen öyle, aynen öyle.
1: Mert'cim diyor ki yönetmenim sen de bir anne patatesi ya çok severim anne patatesini ama ben artık kızartma yapmıyorum patatesle.
0: Nasıl?
1: Fırında.
0: Ha.
1: Aynı lezzeti yakalıyorsun biliyor musun? Daha sağlıklı oluyor diye.
0: Evet.
1: Gerçekten çünkü ben onu yağlı kağıdın üzerine normal uzun uzun doğruyorum patatesleri. Yağ, zeytinyağı, sarımsak tozu, karabiber, pul biberle böyle bir marine ediyorum. Yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. 20 dakika sonra
0: mis
1: hazır.
0: Gibi.
1: Mis gibi oluyor. Çıtır çıtır da oluyor.
0: Tabii.
1: Güzel oluyor. Aklınızda olsun. Şimdi herkes kızartmaya bir şey duruyor ya.
0: Evet,
1: arada bir yiyelim diyor.
0: Evet, evet,
1: evet. Bu arada sosumuz da...
0: Sosumuz... Senden rica etsem şu ekmeklerimi dilimleyebilir misin benim?
1: Tabii ki dilimlerim. Şöyle bir pilavımız zaten. Evet.
0: O pilavı da bir kenara alacağım çünkü köfteleri kızartacağım.
1: Kızartacaksın.
0: Burada.
1: Tamam. Alayım mı ben kenara onu?
0: Olur.
1: Onu da alalım. Zaten pilavı için sizi meraklandırmak adına programımızın sonunda yapacağız.
0: Evet.
1: Bekletiyoruz yani
0: Aslında.
1: Sizi. Evet yani birazcık daha bekleyeceksiniz efendim. Bütün malzemeleri karıştırmamız için. Ben pilavı da kenara aldım. Evet, şimdi
0: çorbayı
1: ne yapıyoruz?
0: Çorbayı ileri alabilirsen Tuğçe'cim.
1: Çorbayı öyle alayım diyorsun. Hı-hı. Tamam. Çorbanın altını açayım ocağımızın. Evet. Çorbayı bunları... böyle aldık. Burayı da köfte için hazırladık.
0: Evet, tavayı,
1: ben o zaman tavayı getireyim.
0: Koyabilirsin tavayı.
1: Hangi tavayı istersin? Birazcık
0: kırmızı tavada
1: kırmızı
0: köfteleri
1: tavayı.
0: Kızartayım.
1: Tamam.
0: Ötekini de alalım Tuğçe'cim şuraya.
1: Buraya koyalım. Hı hı. Oh yine benim ocağın üstü komple, full.
0: Komple, full.
1: Full. Her yer doldu yine. Evet.
0: Bu da tamam.
1: Şimdi ne istiyorsun? Ekmekleri dilimlememi
0: ekmekleri
1: istiyorsun.
0: Ekmekleri bana dilimlersen.
1: Sen köfteleri kızartırken ben de ekmekleri dilimleyeyim. Nasıl dilimlememi istersin ama?
0: Çok kalın olmayacak. Çok da ince değil.
1: Yani şey bayağı dilim.
0: Normal.
1: Ufak küp küp değil.
0: Hayır hayır
1: ha,
0: dilim.
1: Dilim dilim.
0: Dilim
1: tamam
0: dilim.
1: Ben de böyle küp küp yapacağım gibi bir şey hissettim.
0: Yok, hayır.
1: Tamam. Hemen o zaman ekmeklerimizi dilimleyelim efendim. Sen köfteleri kızartırken.
0: Hı hı.
1: Çok kalın olmasın dedin değil mi?
0: Ben göstereyim mi sana canım?
1: Dur. Ben bir yapayım sen istersen. Hı hı. Bir bak. İyi
0: biraz
1: mi böyle?
0: Daha kalın.
1: Birazcık
0: tamam,
1: daha kalın.
0: Süpersin.
1: Tamam
0: süpersin.
1: Dilimleyeyim. Şimdi bunları böyle bütün bütün sosun içine mi atacağız?
0: Sosun içine batıracağım.
1: Ha, güzel.
0: Şöyle sana şurayı açayım.
1: Aç aç değerli toplu kadın. Evet efendim.
0: Tamam.
1: Bayat ekmeklerimizi nasıl değerlendirebileceğimizi ve ortaya nasıl kallavi bir yemek çıkarabileceğimizin kanıtı bir yemek
0: evet,
1: aslında bu.
0: Evet aynen öyle. Tavaya birazcık sıvı yağ koydum.
1: Ve köfteleri kızartıyorsun.
0: Köfteleri koyuyorum.
1: Peki Nuray abla.
0: Ha canım.
1: Ben kuru köfte sevmem. Hı. Kuru köfte derken böyle biraz ıslak ıslak içi böyle yumuşak severim.
0: Hı hı.
1: Bunun bir formülü var mıdır?
0: Tavaya yağ koymayacaksın.
1: Yağ koymayacağız. Hı hı.
0: Ha. Yağsız tavada öyle pişireceksin. Öyle daha yumuşak kalıyor.
1: İçi.
0: Yağ koyduğun zaman da dışı sertleşiyor, içi yumuşak kalıyor.
1: Ben de bir şey söyleyeyim, yeni öğrendiğim şeylerden bir tanesi. Biz ada köftesi yapmıştık. Yine bir konuğumla beraber. Yani Cunda Adası'nın köftesiymiş.
0: Cunda Adası.
1: Evet, Cunda Adası'nın. İçi o kadar güzel pufuduk pufuduktu ki. Yani vallahi ıslak ıslaktı, çok güzeldi. Ben kuru sevmiyorum. Çok yüksek miktarda ıslatılmış, suyu sıkılmamış bayat ekmek içi koydu. Formülü oymuş. Ayşe abla yaptı.

0: sonra tavada da mı bir işlem yapacağız
1: tabii,
0: ona?
1: Tabii tavada da kızarıyor.
0: Tavada da kızartacağız. Altını açtık mı tavanın?
1: Açıktı. Ha, tamam açık açık.
0: İlk önce sosa batırıyoruz. Sonra tavada bir kızartıyoruz. Sonra zannediyorum ki sunum kabına alıp altta ekmekler, üstte köfteler, en üstte de domatesi, biberini kızartıp servis ediyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Ay güzel güzel. Yalnız arkadaşlar böyle sunumda daha fazla ben dakikalar istiyorum. Çünkü sunumda yapacağımız işlemler var değil mi? İşimiz var yani sunumda. Ona göre yönetmenim. Şöyle bir 5 dakika sunumu ayırın bize.
1: Rica ediyoruz. Alabilir miyim bir dilim ekmek?
0: Evet seyircilerimiz şöyle merakla bekliyor.

0: Evet, evet. Çok
1: İçimden
0: ince
1: gelen
0: ama.
1: Bu.
0: Aha, çok ince değil. Heh, tamam.
1: Tamam.
0: Tamamdır.
1: Böyle böyle domateslerimizi
0: biberini
1: de.
0: Biberini üçe bölsen yeter.
1: Evet, üçe böldüm. Kızartmak için hazır ediyoruz. Biberleri de böylece kızartacağız zannediyorum ki. Değil
0: İkiye,
1: mi?
0: Üçe bölelim onları da böyle.
1: Üçe mi
0: üç
1: bölelim?
0: Yapalım.
1: Tamam. Hı-hı. Domatesleri de doğrasın Tuğçe.
0: Ben şuradan...
1: Ay, acıktım.
0: Maşa burada varmış.
1: Ne yaptın canım?
0: Maşa aldım da
1: köfteleri kızartıyorsun. Aha. Bence o pirinçler de oldu ha Nuray abla.
0: Evet. Şunu...
1: Ben bir terbiyeyi mi yapsam?

0: çırpmaya devam edeyim terbiyemizi. Sosumuzda neler vardı? Bir daha söyler misin Nuray ablacığım seyircilerimize?
1: Bir kase yoğurt, bir yumurta.
0: Hangisinden bir kase yoğurt, bir yumurta,
1: üç yemek kaşığı
0: unumuz var.
1: Evet.
0: Bu çorbamızın terbiyesi efendim. Ispanaklı çorbamızın. Çorbamızda neler vardı? Evet, şimdi terbiyesini kesmemek, çorbayı kesmemek adına ilk önce sıcak suyundan, çorbanın suyundan koyduk. Karıştırmaya devam ediyoruz. Çorba için tereyağını erittik, soğanımızı kavurduk, pirinci ilave ettik, doğradığımız ıspanakları ve köklerini koyduk, baharatlarını koyduk, pirinçlerin pişmesini bekliyorduk.
1: Pirinçlerimiz pişmiş.
0: Pişmiş, kabardı zaten, şiştiler yani. Şimdi terbiyesini yaptık. Zaten terbiyesini söylemişti. Un, yumurta ve yoğurt olmak üzere. Şimdi yavaş yavaş ekleyeceğiz. Karıştıra karıştıra. Değil mi? İstersen ben ekleyeyim. Şöyle kenara alayım. Yo yo, hallettim. Ay yanıyorum.
1: Yanayacaksın o yüzden.
0: Ay vallahi yanıyorum. Gel. Köftelerden yağlar geliyor bana.
1: Gel, gel.

0: hemen koyabiliriz.
1: Ben koyu çorba severim.
0: Öyle mi?
1: Evet evet. Vallahi koyu çorba severim. Tamam mı?
0: Hı hı, tamam. Kaynamaya bırakalım onu.
1: De bırakalım. Kapağını
0: birazcık kaynar isterim o.
1: Tamam. Evet. Şimdi çorbamız hazır efendim, değil mi? Başka hiçbir işlemi yok.
0: Yok.
1: Yok. Evet. Oh oh. Köfteler de böyle yağladı, yıkadı bize.
0: Aynen.
1: Değil mi?
0: Onları alayım.

0: Ekmeklerimizi kızarttık, alıyoruz. Şimdi efendim, sunumu için bekleyeceksiniz. Sizi biraz bekleteceğiz. Çünkü ekmekleri kızartıyoruz o güzel servis halinde. Böyle ekmekler altta, köfteler üstte olacak. Oraya yağ koyayım mı?
1: Nereye canım?
0: Yağ koyayım mı biraz?
1: Yok, koymayacağım.

0: Hatırlarsanız o güzel iç pilavımız, onun da sunumunu sizlere göstereceğiz. Bayağı kallavi, Türkiye'nin her yerine uzandığımız bir menüyle karşınızda evet. olacağız.
1: Daha köfte kızartayım mı yoksa?
0: Bence yeterli. Ne diyorsun? Ya da kızartalım ya.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak işlem tamam.
8: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
16: Otel mi? Trivago.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
18: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
19: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
18: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
18: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
18: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Yataş, Paşabahçe ve Ar Yıldız ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
15: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.

0: Kar, otel mi, Trivago?
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
2: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da
3: ...25 yıldır hep seninle.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
11: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
12: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
11: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
17: Aa! Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
19: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
11: Botanik.
9: Abacus.
10: Kasa.
9: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Şimdi
1: hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Dondurulmuş lezzetli tatlılar A101'de. Patisvis dondurulmuş Icy Bites 139 lira. Sefer Usta Özsüt dondurulmuş pasta 229 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
13: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
14: Haktan yadigar.
15: Atımı geri versin Ahmet kulum der.
13: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
16: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
17: Evleri bırakıp gitmişler.
15: Yakın! Ateşe verin köyü!
13: Çalmadım. At bana haktan yadigar verildi.
16: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
18: Tırlara kıyışın bu at senin Mahmut han.
13: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, sildana attırırım.
15: Kuzundan dışarıya.

0: kuş uçmayacak, çıt çıkmayacak, Mahmut Han'ın emridir.
1: Amaçları Gülbahar Hanım almaksa alacaklar.
0: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut Han!
2: Gitme Ahmet, daha da töreleri de onların olsun.
3: Ağrı Dağı efsanesi bugün 18'de TV4'te.
4: Evet efendim. Şimdi geldik mi pilavı nasıl sonuna hazırlayacağımıza?
5: Az sonuçta geldik.
4: Evet.
5: Ne yapacağız? Ne yapalım, hangisini? Tavuk mu altta kalsın, kestane?
4: Oylama yapalım. Oylama. Sizce arkadaşlar tavuk mu üstte kalsın yoksa kestane mi? Kestane. Kestane.
5: Kestane.
4: Evet, kulağıma da kestaneler geliyor. Kestane yerin üstte alıyoruz.
5: Tamam, şöyle parlak parlak yağda şöyle bir çevirdim.
4: Çevirdim, parlattın. Hı-hı. Kestaneyi. Koyduk kabımıza.
5: Evet.
4: Sonra şöyle yerleştirelim.
5: Şöyle çevirelim de şey olsun böyle.
4: Güzel görünsün. Güzel. Şunu görünsün. Ben yiyeyim.
5: Kalmadı zaten.
4: Zaten yiye yiye hakikaten. Bırakmadım. Tavuğumuzu koyuyoruz. Annem öğretti bana tabii ki ağzında bir şey varken konuşma diye, ama bazen olmuyor.
5: Havucumuzu koyalım. Havucu şöyle biraz kenarlara koyalım da kenarlardan gözüksün.
4: Çıksın gözüksün. Evet. İyi, çok heyecanlı. Yalnız neyse, şu köfte de benim aklım doğru. Senin de Tolga galiba köfteyi kesiyorsun. Ha, Tolga da pazarlıymış. O zaman tüm ada pazarına da selam olsun buradan. Evet. Şimdi pilavda sıra.
5: Pilavımızı da koyalım.
4: Ay.
5: Şöyle sakin. Çevireyim mi?
4: Ha? Çevir çevir.
5: Çevireyim koy. Değil
4: mi? Döküver. Ha. Ben tutayım. Tarçın ve kimyon kokuları birbirine karışmış bir şekilde. Allah Allah.
5: Çok severim, biliyor musun?
4: Ben de çok severim. Hı-hı. Kuş üzümü de yok. Mert'cim keyifle yiyebileceksin.
5: Evet. Ama evet. Tarifi yapanlar kuş üzümünü koysunlar.
4: Tarifi yapanlar isterlerse kuş üzümünü koyabilirler.
5: Evet.
4: Şimdi ay, bir kaza bir şey olmaz değil mi? Dağılmaz pilavımız.
5: Allah'ın izniyle olmaz inşallah.
4: Olmaz olmaz, evet. Şimdi.
5: Şöyle bastırırsak.
4: Bastıralım, biraz Hı-hı. sıkıştırıyoruz. Hı-hı. Değil mi?
5: Evet.
4: Güzel yemekler oldu vallahi. Çorbamız da hazır.
5: Şöyle
4: şimdi. Hazır mısınız Nuray Köse? Heyecan var mı?
5: Ben heyecanlı değilim, siz?
4: Ben biraz heyecanlıyım. Ay. Ortaya da aldık.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Oh be. Hiç de bir şey olmadı.
5: Olmaz.
4: Tam da hayal ettiğimiz gibi havuçların da dışarıdan evet. taştı. O zaman şöyle diğer yemeklerimizin yanına alalım mı?
5: Alalım. Kestanelerimiz aldık. De parlak parlak.
4: Kestanelerimiz de parlak parlak. Şu köftenin güzelliğine bakar mısın? Gel yanıma gel. Ne yaptık? Kızarmış ekmeklerimizi koyduk. İlk önce sosa batırdık, sonra kızarttık. Köftelerimizi kızarttık. Domates ve biberleri de
5: aynı yağda kızarttık.
4: Aynı yağda. Çok da güzel gözüktü. Çorbamız da hazır. Vallahi eline sağlık.
5: Teşekkür ediyorum.
4: Nasıl
5: afiyet
4: geçti?
5: Olsun.
4: Keyfin yerinde miydi?
5: Evet.
4: Bayağı çalıştın yalnız. Bayağı böyle aşamalı yemeğe çalışırım. Severim.
5: Severim.
4: Nuray ablacığım, senin sosyal medya hesabın neydi?
5: Nur Mutfağı.
4: Nur Mutfağı. Hakikaten Nuray abla bir etiketler. Bana oradan böyle bir takipçi yağar senin takipçilerinden. Çok güzel tarifleri de var. Takip edebilirsiniz diyelim. Eline sağlık. Yine gel.
5: Çok zaten teşekkür ediyorum.
4: Diğer
5: çok
4: menüyü
5: sağ.
4: Şimdiden rezervasyon yaptırdım. Yaptık. Evet. Ne yapacaktık? Urfa'ya gidecektik Urfa'ya beraber. Gideceğiz. Nuray ablayla. Efendim çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Biz çok keyif aldık. Dilerim siz de keyif almışsınızdır. Tarifleri yazmışsınızdır. Akşam da evinize sevdiklerinize yaparsınız diyelim. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Öpüyoruz sizleri. Hoşça kalın.

0: Metrekare'de bu bölüm Etiler'de iç mimar Merve Bence'nin tasarımını gerçekleştirdiği 250 metrekare büyüklüğündeki daireye konuk oluyoruz. Sakin ve sıcak kavramlarından yola çıkılarak modern art deko tarzının hakim olduğu bu dairenin detaylarını Merve Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, Merve Benice ben. Bugün Etiler Akatlar'da çok güzel bir sitedeyiz. Havuzu olan ve çok güzel bir bahçeye bakan bir apartman dairesi burası. 4 oda bir salon ve oldukça kullanışlı bir yapıya sahip. İsterseniz evi gezmeye başlayabiliriz.

0: şu anda evin salonundayız. Ev sahibimiz sevgili Müge ile beraberiz. Müge ile tanışmamız şu şekilde oldu. Çok yakın bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştık. Daha önce onun evini de yapmıştık. Ve böyle tanıştığımız andan itibaren enerjimiz çok tuttu. O yüzden bu enerjinin evin dekorasyonuna da yansıdığını düşünüyorum. Pandemi döneminde hani daha önce bulundukları evden sıkılan sevgili Müge ve ailesi daha farklı bir ev arayışına girdiler. Bu süreçte tanışmış olduk biz de. Tabii ki evi tuttuktan sonra tanıştık. Evde işte bir kız çocuk, bir erkek çocuk, aynı zamanda bankacı olan eşi var Müge'nin. Bir de çok tatlı kedileri Lokum var bu evde. Umarım onu da görüntüleyebiliriz. Birazcık utangaç bir kedi çünkü. Ev tabii konumu dolayısıyla hani çok çok keyifli. Aynı zamanda baktığı cephe de çok güzel. Onu görüntülerde de göreceksinizdir. Bahçeye bakıyor, havuza bakıyor, yeşilliğe bakıyor. Önü çok açık. Ev oldukça geniş doğramalara sahip. Bu sebeple çok güzel bir aydınlık mekan oluşmasına sebep oluyor diyebiliriz. Bir de bu evin tercih sebeplerini Müge'ye soralım isterseniz.
1: Biz pandemide evde kaldığımız süre boyunca evin eksiklerini daha fazla hisseder olduk. Önceki evimiz Arnavutköy'deydi. Semt olarak çok güzel bir semt fakat yaşaması daha zor, konfor alanları daha zordu bizim için. Ve daha nefes alabileceğimiz, daha aydınlık bir ev ihtiyacımız oldu. Ve çocuklar 15 yaşındalar, ikizler ve onların daha büyük alanlara ihtiyaçları olduğunu da fark ettik. Böylelikle bu evi bulduk ve ilk görür görmez enerjisini de çok sevdiğim için hemen tutmak istedik. Ve bir arkadaşım vasıtasıyla Merve'yi tanımıştım. Onunla çalışmaya başladık ve onunla enerjilerimiz de çok tuttuğu için, çok iyi anlaştığımız için bu enerjinin de eve olumlu şekilde yansıdığını hissediyorum ve çok mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Önce biz salonla başladık.
0: İstersen bundan sonrasını ben devralayayım. Salon evin en önemli mekanı, siz de tahmin edersiniz. Oldukça geniş bir metrekareye sahip. Biz de bunu en güzel nasıl kullanırız diye düşündük, planladık. Birkaç yerleşim planı yaptık ama en doğru olan yerleşim planı şu an görmüş olduğunuz gibiydi. Çünkü çok güzel bir bahçesi olduğu için yerleşim planını aslında bu şekilde bahçeye doğru konumlandırmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası.

bir yerleşim planı yaptık. Aynı zamanda televizyonu da izlerken çok rahat olmalıydı kullanan kişiler. Bu bizim için çok önemliydi. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Onun dışında hemen kanepenin arkasına da güzel mermer bir masa yerleştirdik. Sandalyeleri böyle çok rahat, konforlu seçmeye dikkat ettik. Gene ev sahibi, yani Müge'nin bizden istemiş olduğu şeylerden biri de, onun için önemli olan objelerden biri de şömineydi. Oraya etanollü bir şömine yerleştirdik masanın hemen arkasında. Oldukça dekoratif ve şık oldu. Mermer kaplı bir şömine bu. Mekana da oldukça hani karakteristik bir özellik kattığını düşünüyorum. Bu salonda kullanmak istediğimiz şey bolca yeşildi. Çünkü hani doğayı evin içine almak, bu pandemi sürecinde hani daralan, sıkılan aile bireylerini biraz daha doğayla iç içe yaşatmak adına yapmış olduğumuz bir çalışmaydı bu diyebiliriz. Bu evde çok fazla yapısal müdahalelerde bulunmadık. Yapmış olduğumuz şey elektrik tesisatıyla ilgili, hani gerekli yerlere tesisatların çekilmesi oldu. Zaten zeminimizde ceviz parkeler vardı ve bunu da salon tasarımında belli objelerde kullanmak istedik. Aydınlatma seçimi çok önemliydi çünkü mevcutta bir asma tavanımız yok. Bu yüzden de aydınlatmaları dimlenebilir, aynı zamanda güzel, loş bir aydınlık verecek aydınlatmalar olarak seçtik. Mermer gene evin genelinin dekorasyon malzemesi olduğu için aydınlatmalarda da mermere yer vermek istedik. Seçmiş olduğumuz tablo, sevgili Yonca Karakaş'ın tablosu, bizim evin renklerini seçerken bize oldukça yol gösterici oldu. Bu tabloyu gördüğümüz anda evet bu dedik, yani gerçekten hani bu eve yakışan tablo bu diye düşündük. Ve halı seçimimizde, gene kanepe seçimimizde bize oldukça yol gösterdi. Evin genel renklerine baktığınızda kuş tüyü rengi var. Bu sevgili Müge'nin aslında çok istediği bir renkti. Ve bu renk üzerinden gittik diyebiliriz. Genel

0: gördüğünüz gibi yemek masasının arkasında çok güzel metal detayları olan apliklerimiz var. Duvarları çıtalarla hareketlendirdik. Gerçekten de hani hem şık hem de modern bir görüntü elde etmiş olduk. Bizim tasarım sürecinde yola çıkışımız böyle sıcak, doğal renkler, doğal malzemeleri kullanmak ve bunu böyle şık detaylarla kombinlemekti. Mermer, doğal ceviz kaplama veya masif ceviz ve aynı zamanda camla, şık metal pirinç detaylarla süsledik diyebiliriz. Güzel, konforlu, şık bir salon oluşturduk. Evin en önemli parçalarından biri halı bence. Bunu seçerken oldukça titiz davrandık. Böyle daha böyle soft renkler seçmek istedik. Hani hem şık hem de böyle nasıl diyeyim, böyle silik desenler ama aynı zamanda yani çok ön plana çıkmayan ama aslında kendini çok da gösteren bir halı seçtik diyebilirim. İçindeki materyalinden dolayı ipek ve yün karışımı olduğu için. Onun dışında gene sehpalar bizim için çok önemliydi. Çünkü yani salonda oturduğumuzda sürekli kullandığımız objelerdir sehpalar. Üzerinde çay, kahve, işte yemek, dekorasyon öğeleri her şey vardır ve bunun seçimi çok önemliydi. Burada da masif, yani aslında kütük mermer kullandık. Aynı zamanda masif cevizle kombinlenmiş ürünler seçtik. Gene cam ve mermer kombinini de göreceksiniz burada. Objeleri seçerken, dekorasyon objelerini seçerken de bu bizim daha önce oluşturmuş olduğumuz, mood boardlarımızda oluşturduğumuz renk paletine uymaya çalıştık. Ve tüm seçimlerimizde aslında bunu yansıttığımızı düşünüyorum. Sevgili Müge de çok titiz ve bu konuda gerçekten hem işi gereği bu tip detaylarla çok ilgilenen biri olduğu için bize çok güzel briefler verdi ve biz de bilgilendirdi bizi demek daha doğru aslında. Bu sebeple aslında ilk oluşturmuş olduğumuz mood boardlardaki tasarımımızı dekorasyona yansıttık. Bunu her detayda görebiliyorsunuz. İşte TV ünitesi, kitaplıklar, tüm aksesuarlarda bunu rastlamak mümkün aslında.
1: Benim eşim plak çok seviyor ve onun için plakların doğru konumlanması çok önemliydi. Işığından işte plakların duruşu vesaire bütün detayları Merve ve ekibine aktardık. O da bizim çok içimize sinen bir ünite yaptı. Ben çok fazla kapaklı büyük üniteler ya da tek parça bir ünite istememiştim. O yüzden daha parçalı, ufak ve daha hafif mobilyalar seçtik. Plakları konumlandırdığımız yer, yanındaki sallanan berjer, hepsi bir bütün oldu ve çok içime sindi.
0: Burası böyle biraz müzikle iç içe bir ev diyebiliriz. Şu hemen girişe bir piyano yerleştirdik. Salonda çok fazla doğramaları, pencereleri kapatmak istemediğimiz için burada katlamalı perde tercih ettik. Çünkü manzarayı kapamak istemedik diyebilirim. O yüzden doğal keten dokulu böyle açık renklerde perdeler tercih ettik. Aynı zamanda aydınlatmalar da görmüş olduğunuz gibi çok şıklar. Masanın üstüne biraz daha böyle şık ve kendini gösteren, hani şömineyle daha böyle uyum içinde olan şıkır şıkır bir aydınlatma seçtik. Oldukça güzel, sıcak bir ışık veriyor. Tam şey, sehpaların üstüne, oturma alanının üstüne de dinlenebilir. Ve daha böyle kendini az gösteren ama gene aynı şıklıkta, yani masa üzerindeki avizeyle yarışmayan, daha sade ama çok güzel şık detaylara sahip olan bir avize tercih ettik. Bildiğiniz gibi balkonlar bu pandemi sürecinde iyice önem kazandı. Bu evin de bir balkonu var. Çok büyük olmasa da çok konforlu diyebiliriz. Karşılıklı iki tane kanepe yerleştirdik. Ortaya da böyle güzel bir sehpa bulduk. Ve böyle çok güzel, keyifli vakit geçirilebilecek bir mekan oluşturduk balkonda da. Aynı zamanda zeminini de ahşapla kapladık. Bu da gene sıcak bir mekan oluşturmamıza yardımcı oldu.

0: Evin girişinde bir vestiyer alanı yoktu. Salon kapısını gizleyecek bir vestiyer alanı oluşturduk. Vestiyer dolabı yaptık buraya, özel üretim. Aynı zamanda gene evin genel tarzındaki o formu, o geometrik formları, malzemeleri gene girişe hole de taşıdık. Yine girişte el dokuma, çok güzel böyle soft renklere sahip bir halımız var. Onu da çok böyle özenerek seçtik diyebilirim. Ayna, mermer, metal, o pirinç, sarı tonlarını, salondaki aslında tüm detayları girişe de taşıdık.
1: Girişle ilgili ben bir şey daha eklemek istiyorum. Merve burada önemli bir detay yakaladı. Aynanın açısını çok güzel konumlandırdı ve bizim salondan bütün yeşillik ve ışık girişte de aynı şekilde etkisini hissettiriyor. Bu bizim için güzel bir detay oldu.
0: Evin stilini modern art deko olarak tanımlayabiliriz. Sahip olduğu işte zengin geometrik formlar, soft renkler, çok keskin olmayan hatlara sahip mobilyalar evin karakterini oluşturan özelliklerden.

Evet, şu anda evin kalbi mutfaktayız. Burası oldukça kullanışlı bir mutfak. İki tarafında böyle gayet kullanışlı tezgahımız var. Mutfakta gene bizim için en önemli olan şey bu mekanda böyle rahat bir oturma alanı ve masa yerleştirebilmekti. Oturma alanımız oldukça konforlu. Böyle ikili bir kanepemiz var. Masanın formu da yine aynı şekilde evin genel tarzını yansıtıyor. Yani o geometrik formlara göndermede bulunuyor. Aynı zamanda bu kanepenin hemen karşısına bir tane televizyon yerleştirdik. Onun altına gene raflarımız var. Yani burası böyle çok keyifli, hani çok büyük olmayan keyifli bir yemek alanı oldu. Çocuklar okuldan geldiğinde geliyorlar. Burada böyle rahatça hem televizyonlarını izliyorlar hem de yemeklerini yiyorlar. Cappuccino ve işte venge tonları hakim bu mutfakta. Bunu oturma alanında daha açık tonlarda kanepeye yaparak hani daha böyle ferah bir mekan oluşturmak istedik. Terazo masamızda da mekana renk vermek için hafif turuncu tonları var. Mutfakta jute halı kullandık. Bu da mutfağı tamamlayıcı bir öğe olarak karşımıza çıkıyor.

Evet, şimdi yatak odasındayız. Yatak odasının tarzını Art Deco ile Nordic stilin harmanlanmış hali diye tanımlayabiliriz aslında. Burada biraz daha böyle Nordic stilin malzemelerini ve dokularını görüyoruz ama Art Deco'dan da gene formlara rastlamak mümkün. Ne yaptık biz bu yatak odasında? Öncelikle hani dolap alanına ihtiyacımız vardı ve bu dolapta ayna kullanarak birazcık derinlik katmak istedik. Yatağı bu şekilde konumlandırmamızın sebebi dışarıya daha yeşile bakmasıydı. Öbür türlü böyle evlere bakıyordu, hani konutlara bakıyordu. Bunu istemedik açıkçası. Yatağın arkasında bir perde, bir duvarımız var. Daha doğrusu bayağı da bir çıkıntı, böyle bir perde, geniş bir perde o. Biz de o perde duvarı böyle gizlemek istedik ve gizlerken de bunu dolapla birleştirdik. Aynı zamanda böyle hani girdiğimizde bir dolap görüntüsü olmasın diye bu hemen yatağın arkasına bir kitaplık ünitesi yaptık. Burada gene görmüş olduğunuz gibi hasır detaylar görülebiliyor. İşte meşe kaplama kullandık. Bütün mobilyalarımızda kumaş kaplamalarımız var. Yatak başında ve gene makyaj masasında görmüş olduğunuz gibi. Halısını böyle çok desenli olmayan, biraz daha böyle silik eskitme desenlere sahip halı seçtik halısını seçerken. Pirinç detaylar görmek yine burada mümkün kulplarda. Ve geometrik formlarımızı görüyoruz. Aydınlatmalarda cam ve pirinç ürünlerinin olduğu dimlenebilir ürünler seçtik, tercih ettik. Aynı zamanda salondaki çıtalamalarımız, duvar çıtalamalarımız bu mekanda da gene devam ediyor. Biliyorsunuz pandeminin bize en büyük armağanı artık çalışma masaları ve çalışma alanları. Hani küçücük de olsa mutlaka bir yerlere yerleştirmeye çalışıyoruz. Gene bu yatak odasında da bir tane çalışma masası alanı oluşturduk. Çünkü evin aile bireylerinin hani böyle bir mekana ihtiyacı oluyor. Evet, çocuk odalarında var çalışma masaları ama hani gene de ebeveynlerin de böyle kendilerine ait ufak da olsa bir çalışma masasına ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple yatak odasında çalışma alanı oluşturduk. Standart komodinler kullanmak yerine, kesonlar kullanmak yerine burada böyle sehpa tarzı şeyler tercih ettik. İki tarafa da farklı ürünler kullandık. Aynı zamanda perdelerde de biraz daha böyle keten dokularına gittik. Daha böyle doğal renklere gittik. Yani Nordic stilin aslında malzeme özelliklerini kullandık diyebiliriz. Normalde biz aslında benchleri genelde yatağın ayak ucuna konumlandırırız ama buraya karşısına dolap koyduğumuz için hani geçiş alanımızı daraltmasın diye bu benchi duvar dibine yerleştirdik. Burada da gene aynı özelliklere sahip hasır ve meşenin kullanılmış olduğu bir ürün görüyoruz. Bu evde iki tane genç yaşıyor. Onların odalarında onların istekleri doğrultusunda tasarladık. Genç kız odasında biraz daha böyle soft renkler, gene o farklı geometrik dokulara rastlayabiliyoruz. Daha açık tonlar diyebiliriz. Tüylü kumaşlar, peluşlar vesaire, hani bu tip böyle yastıklara rastlamak mümkün.

hobisi olan tabloları da görüyoruz burada. Cam detaylar var, plexi detaylar var. Aydınlatmasında gene böyle tüylü bir ürün seçtik, tercih ettik. Komodinleri gene farklı, yani standart bir komodin yerine, standart bir keson koymak yerine gene evin tarzına ve renklerine uygun kesonlar kullandık.

0: Erkek çocuk odasına geçtiğimizde ise lambiri duvar kaplamalarını görüyoruz. Farklı renk kullanımlarına gittik. Orada biraz daha tabii ki hani maskülen renkleri görmek mümkün. Gri ve koyu mavinin kombinini görüyoruz burada da. Halılarında da gene Nordic stil tarzında böyle daha tüylü ve geometrik formları olan halılar kullandık. Perdelerinde gene hep katlamalı perde kullandık bu iki genç odasında da. Çok fazla nasıl diyeyim hem yer kaplamasın hem de tarzına uyum göstersin diye bu ürünleri tercih ettik. Her iki genç odasında da böyle kitap okuma köşesi yaptık. Erkek odasında daha çok böyle hani maskülen renklere sahip antrasit tonlarda deri bir kanepemiz var. Kız odasına geçtiğimizde ise daha tüylü, açık renkler görüyoruz. Aynı zamanda kız genç odasına baktığımızda o kitaplıktaki hani formlar art deco tarzına gönderme yapıyor diyebiliriz. Ve aynı zamanda aksesuarlar hepsi özel olarak seçilmiş durumda. Yerde bir işte post görüyoruz. O da gene odanın tarzını yansıtan detaylardan. Çalışma masası ve rafları meşe ve beyazı kombinleyerek o sıcaklığı yani ahşabı da kattık hani beyaz tonlara hakim olan odaya birazcık da sıcaklık katmak istedik böyle meşe tonlarında raflar kullanarak. Onun dışında gene okuma koltuğunun köşesinde masif meşe bir sehpa görüyoruz. Bu da böyle hani çayını, kahvesini, kitabını koyabileceği bir alan oluşturuyor diyebiliriz.
1: Şeniz yok. Boyfriendiyle gitti.
2: Ne frendiyle?
1: Yani sevgilisiyle gitti.
3: Hey ne oluyorsun be?
1: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
4: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
3: Hadi gülün! Gülün hadi!
1: Bırak ablamı bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi.
5: Ne olur bir şeyler yap.
6: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
5: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz.
1: İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
7: Kusura bakmayın bacı.
1: Ben pes ettim.
2: Bu hanımı İstanbul'a götür evine teslim et.
8: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
1: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
2: Kasabın kızını iste ana.
1: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
7: Onun bugün düğünü var.
9: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
10: Mavi Mavi bugün 16.15'te TV4'te.
11: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
17: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
18: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
19: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
20: Çok güzel.
19: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
18: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
21: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde. Kozmetikte seçili markalarda 200

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte şok.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: A101'de aldın aldın. 2-8 Mayıs tarihleri arasında sana dörtlü klasik paket margarin 135 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
8: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan...

0: Yeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Tam da leslik.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.

Etiler'de tasarımını yapmış olduğumuz 250 metrekarelik ev turumuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.

Sarımsakları da şöyle ortadan ikiye ayıracağım. Bütün bütün koyacağım. Hatta şimdiden koyalım. Sarımsaklar da böyle hafif hafif kızarsınlar. Ona ayrı bir lezzet katacak. Siz de şey deniyor musunuz? Mesela bir köz olan bir yerde sarımsakları pişirmeyi mutlaka deneyin. Çok lezzetli. Ya pişmiş soğanı eminim hepiniz biliyorsunuzdur ama pişmiş sarımsağı da deneyin. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli oluyor. Bunu salatalarda kullanabilirsiniz. Ya tadınla gerçekten böyle şey oluyorsunuz. Ya çok etkileniyorsunuz. Diyorsun ki bundan nasıl böyle bir tat ortaya çıkabilir diye. Hemen ocağımızın altı açık. Biberlerimiz yavaş yavaş pişmeye başladı. Domatesimi aldım. Dediğim gibi domatesi rendeleyebilirsiniz de ya da benim şimdi yapacağım gibi küp küp de doğrayabilirsiniz. Ben bugün böyle domateslerin kabuklarıyla birlikte yemek istiyorum. O yüzden de kabuğunu soyacağım, ne de rendeleyeceğim. Kabuklarıyla çok güzel bir şekilde piperademizin içerisine yerleştireceğiz. Domates aslında çok enteresan bir bitki. Daha doğrusu sebze. Yani yıllar boyu domatesi süs bitkisi olarak düşünmüşler. Yani onu zehirli meyve olarak gördüklerinden dolayı yememişler. İlk olarak domatesi aslında İtalyanlar tüketmiş. Ve sonrasında da bu Bolivya ve Peru'da da bulunmuş. Bolivya ve Peru'da varmış. İlk üretim ise Meksika'da yapılmış. Meksikalılar çok fazla domates tüketiyorlar. Ülkemizde de domatesin tarihi yaklaşık 300 yıllık falan bir tarihi var. Çok faydalı ve çok yararlı. Ama mesela domates yemeyen insanlar var. Mesela benim annem gibi. Domates hayatım boyunca hiç yememiş. Mesela ben bunu anlayamıyorum. Yani şimdi bir şeyi hiç yemeden nasıl sevmiyor? Gerçekten bunu hiç algılayamıyorum. Ya bir kere ye, ondan sonra sevme. Ama işte bakalım. Ya hayatımızda bence böyle şeyler oluyor değil mi? Yani hani bir şeyleri böyle yemiyorsunuz, tatmıyorsunuz, denemiyorsunuz ama diyorsunuz ki ben bunu sevmiyorum. Ama neden? Ya bir dene. Belki seveceksin. Belki hayatında başka bir şey yol açacak. Buradan da anneme sistemlerimi dile getirdim sizler aracılığıyla. İki tane domates yapacağım. Birazcık büyük bir piperade yapacağım. Hem burada ekip arkadaşlarımla birlikte afiyetle yiyebilmek için. Bizim buradaki en keyifli halimiz bu. Pişirdiğimiz şeyleri afiyetle yiyor olmamız. Eminim siz de yapmış olduğunuz, hazırlamış olduğunuz kahvaltıları dostlarınızla yediğiniz zaman daha fazla keyif alıyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi domatesleri iri iri doğruyorum. Çok küçük parçalar haline getirmiyorum. Şimdi o sarımsak piştiği zaman bir koku geliyor ya burnunuza. Gerçekten o kokuyu ben çok seviyorum. Şu renk cümbüşüne bakın, çok güzel. Dediğim gibi buna bir de yeşil biber eklerseniz inanılmaz güzel olur. Ya da sivri biber de ekleyebilirsiniz, o acılığını da artırır. Yani var olan aslında tarifleri siz kendi zevkinize ve kendi yorumunuzu katarsanız bu tarifler daha lezzetli ve daha güzel olacaktır. Şimdi biberler yavaş yavaş pişecek. Biberler piştikten sonra içerisinde jambonumu ekleyeceğim. Jambonumuzu ekledikten sonra da domatesi ekleyeceğiz. Sonra o domates piştikten sonra üzerine yumurtayı kıracağız. Ve inanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli bir yemek ortaya çıkacak. Bu arada maydanozları da doğrayalım. Maydanozlarımızı da doğradık. Biberlerimizi renkli renkli pişirmeye devam ediyoruz. Dilerseniz buna soğan da koyabilirsiniz. Yeşil soğan da koyabilirsiniz. Kuru soğan da koyabilirsiniz. Hafif böyle şimdiden biraz pul biber atalım. Tereyağı kullanabilirsiniz. Tereyağı lezzetini artıracaktır.

biberlerimiz pişme aşamasına geldi. İstemiş olduğumuz kıvamdalar şu an. Hemen jambonları alacağız. Jambonları bir bıçak darbesiyle ortadan ikiye ayırdık. Jambonları atacağız, birazcık jambonları pişireceğiz. Bol jambonlu yapıyorum. Eğer jambon sevmiyorsanız buna hani farklılaştırabilirsiniz dedim ya. Pastırma da ekleyebilirsiniz. Sucuk da ekleyebilirsiniz ama orijinal tarifinde jambon kullanılıyor. Bol jambonlu, bol biberli, bol domatesli. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir tarif. Hemen şöyle kaşık yardımıyla jambonları da pişiriyorum. Dediğim gibi eğer menemen yapmaktan sıkıldıysanız buyurun size alternatif. Evinizdeki malzemelerle yapabileceğiniz muhteşem, çok güzel, çok kolay bir tarif. Bazen biz evde oturuyoruz böyle eşimle birlikte. Diyorum ki bugün ne yapsak, nasıl bir şeyler yapsak. Mutfağa gidiyoruz. Oradaki hani var olan malzemeleri birleştirip gerçekten ortaya çok lezzetli ve çok güzel şeyler çıkıyor. Bence siz bunu evinizde yapmalısınız ve denemelisiniz. Gerçekten bu hani hayatınızda böyle küçük heyecanlar katmamız lazım, gerekli diyoruz ya. Gerçekten bu hayatımızın küçük heyecanları ve küçük mutlulukları. Şimdi jambon zaten ince olduğundan dolayı hemen pişiyor. Bu arada domateslerimi yavaş yavaş ekleyeceğim. Şimdi domatesleri de ekledik. Birazcık sıcak su ekleyeceğiz çünkü domatesleri rendelemediğimizden dolayı. Çok kuru olsun istemiyorum. Evet, sıcak suyumuzu ekledik. Yavaş yavaş domateslerimiz pişecek. Bu arada ben kısaca aslında şimdiye kadar neler yaptığımızı bir özetleyeyim. Önce biberlerimizi aldık. Güzel güzel biberlerimizi doğradık. O biberlerin böyle iç taraflarını, o çekirdekli olan taraflarını ayırdık. Sonra bunları aldık ve pişirmeye başladık. Yavaş yavaş pişirdikten sonra içerisine o güzel sarımsakları koyduk. Ben sarımsağa bayılıyorum. İnanılmaz güzel. Sonra jambonlarımızı koyduk. Jambonlarımız yavaş yavaş pişti. Şimdi de domateslerimizi ekledik. Domateslerimiz pişmeye devam edecek. Üzerine hatta şu an bir kısım maydanozu atalım. En sonuna üstüne tekrar kalan maydanozları ekleriz. Ben şöyle kalan maydanozları ayırayım. Tamam, şimdi domatesler piştikten sonra birazcık da üzerine sıcak su ekledik. Niye? Çünkü domatesleri rendelemediğimizden dolayı. Domatesler pişecek. Böyle dedim ya, menemen yapar gibi o sadelikte, o güzellikte. İçerisine birazdan yumurtalarımızı kıracağız. Yumurtalar böyle göz göz olacak. İsterseniz mesela bunun üzerine peynirle de renklendirebilirsiniz. Yani şöyle yapabilirsiniz. Kaşar koyabilirsiniz. Parmesan peyniri koyabilirsiniz. Farklı farklı peynirlerle, eriyecek peynirlerle bunu böyle güzel bir hale getirebilirsiniz. Örneğin keçi peyniri koyun. Of, inanılmaz güzel yakışacaktır. Güvenin bana. Deneyin bunu. Denedikten sonra da mutlaka bana yazın. Instagram'dan Türev Ulda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Bana yazdıklarınız beni gerçekten çok mutlu ediyor ve çok heyecanlandırıyor. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Bunlar için çok teşekkür ederim. Böyle şimdi ben utanan bir adamı utanıyorum da hani öyle güzel şeyler yazınca çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu arada domateslerimiz yavaş yavaş pişiyor. Domateslerin kabuklarını soymadım. Ben çünkü kabuklu seviyorum. Burada ekip arkadaşlarıma da sordum. Kabuklu mu seversiniz yoksa böyle hani domatesi şey mi yapalım, kabukları mı soyalım diye. Onlar dediler ki biz kabuklu seviyoruz dediler. Ben dedim peki o zaman. Yani hani ya sonuçta birlikte yiyeceğiz biz bunu. O yüzden kabuklarını soymadım. Yavaş yavaş pişecek. Piştikten sonra da üzerine yumurtaları kıracağız. Ve bu arada pul biber birazcık daha ekleyelim. Ne kadar acı, o kadar iyi. Biraz da tuz ekleyelim. Şu an piperademizin bazı istemiş olduğumuz kıvama geldi. Domatesler böyle iyice yumuşadı, suyunu çekti. Jambonlar pişti, biberler pişti. Sıra geldi yumurtasını kırmaya. Üç yumurta kıracağım. Hadi bir tane de benden olsun. Dört yumurta kırayım. Şöyle kıralım. Daha güzel ve daha lezzetli görünsün. Bakın şunun güzelliğine bakın. Üzerine birazcık daha pul biber ekleyeceğim. Biliyorsunuz ben pul biber, acı seviyorum. Şimdi
siz benim kadar eklemeyin. Sonra demeyin ki ya arkadaş bu ne kadar acı. Piştikten sonra tabii ki en güzel yanı işin tadına bakacağız. Yumurtaların pişmesini bekliyorum. Yumurtaları göz göz bıraktım ama isterseniz böyle sarısıyla beyazını karıştırabilirsiniz de. Ben göz yumurta seviyorum. Çocukluğumdan beri hep böyle o yumurtayı patlatıp onu yemekten çok keyif alıyorum.

ve piperademiz artık hazır. Ocağın altını kapatalım. Şimdi tabii ki işin en güzel kısmı. Oy, güzelliğe bakın şunun. Ben bir tane yiyince anlamıyorum. O yüzden bir tane daha yiyeceğim tabii ki. Bakın şunun güzelliğine bakın. Bakın güzelliğine bakın. Oy, oy, oy, oy, oy. Öyle biberlerini, her şeyi alıp... Allah'ım, Allah'ım. Şu an... Oh, mis gibi kokuyor. Gerçekten şu an çok mutluyum. Allah'ım, çok mutluyum. Bir ara vermek zorunda kaldık. Çünkü sebebi ben son lokmayı aldıktan sonra buradaki herkesin canı çok fazla çekti. Dedik ki o zaman biz bunu yiyelim. Yani hep birlikte hazırlamış olduğumuz piperadeyi yedik. Afiyette. Umarım siz de evinizde yaparsınız ve evinizde yersiniz. Çok güzel ve çok basit bir tarif. Biz de seni seviyorum denmez. Kahvaltı hazırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Yaşay!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konu.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar.
1: Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bir türlü.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin dönüşü birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi öğrenip yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne olacağım dersiniz? Kuaför olmaya karar verdim. Büyükçekmece'de çok şık, çok güzel bir kuaföre geldik. Bugün bana saç yaptıracaklar. Acaba hangi şansının saçını yapacağım dersiniz? Hadi buyurun başlayalım.
1: Acaba hangi talihsiz demek istedin aslında değil mi Tuğba? Gülüyorsun ama malum kadınlar için saç makyaj çok önemli. Dikkat etmeni öneririm sana Tuğba. Ne olur ne olmaz.
0: Peki benim ustam kim olacak? Uğur Şahin. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba Tuğba'cığım, hoş geldin.
0: Hoş buldum. Bugün ben kuaför olmak istiyorum. Her gün biliyorsunuz bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Takip ettiğinizi söylemiştiniz bana ama bilmiyorum
2: artık. Takip ediyorum. Kuaförlüğü kolay mı sandın peki?
0: Hayır.
2: Birazdan göreceğiz bakalım.
0: O zaman göreceğiz. Kimin saçını yapacağız?
2: Burada müşterimiz var zaten. Senin için sakladım bunu.
0: Böyle özel muhafaza edildi benim için.
2: Evet.
0: İkna edildi daha doğrusu.
2: Tamam. Önce müşterimizin saçlarını yıkanması gerekiyor.
0: Tamam.
2: Müşterinin saçını bir güzel yıkayacaksın ama kendinden daha güzel yıkayacaksın. Evet, özenle yıkayacaksın.
0: Anladım.
2: Daha sonrasında saçlarına fön çekeceğiz.
0: Sonrası artık muamma.
2: Evet.
0: O zaman başlayalım.
2: Tamam.
1: Sonrasını düşünemiyorum zaten Tuğba.
2: Evet, müşterimize yıkama setini aldık. Taramadan önce bir saçtan yıkanması gerekiyor.
0: Evet.
2: Tuğba Hanım yıkamayı yapacak. Ama önce yıkama setini temizlemen gerekiyor. Böyle pis olmaz. Buradaki
0: tamam.
2: Kılları alır mısın?
0: Neyle alacağım? Peçete alabilir miyiz
2: yok,
0: arkadaşlar?
2: Öyle bir şey yok. Peçete yok. Elinle alman gerekiyor.
0: Ya hayatta alamam ben ya.
2: Bir kere kıldan iğreneceksen bu mesleği yapamazsın.
0: Ben kolay, saçımı kolay bile alamıyorum ya. Banyodan, peçeteyle alıyorum. Şöyle atıyorum direkt bakmadan.
2: Hayır, kıllı alman gerekiyor. Onu alır mısın? Müşterimiz bekliyor. Hadi acele eder misin?
1: Dakika bir, gol bir diyebiliriz. Tuğba neredeyse pes edecek.
0: Oldum.
2: Biraz hızlı olursak.
0: Nereye atacağım?
2: Herhalde çöpe atacaksın.
0: Şurada çöp var. Bir an önce kurtulmam lazım. Şuraya atıyorum.
2: Evet, çöpümüz atalım. Müşterimizin omzuna havluyu koyuyoruz.
0: Hep beni buluyor böyle şeyler ya. Müşterimizin omzuna mı atıyoruz bunu?
2: Evet.
0: Tamam. Şöyle yavaşça.
2: Öncelikle
0: ne güzel saçlar.
2: Oh. Islatacağız.
0: Ne güzel de saçlar.
2: Suyumuzu açalım önce.
0: Tamam. Cıvıtmadan.
2: Evet.
0: Sıcaklığını da ayarlamam gerekiyor değil mi?
2: Evet.
0: Uğur
2: Bey. Ben söylemeyeyim herhalde.
0: Artık o kadarını sen düşün ya diyorlar bir yerden sonra.
1: Tuğba, düşün elbette o kadarını da.
2: Şöyle emanet ama güzelce bir hakim ol.
0: tamam şöyle.
2: Evet, güzelce. Her yerin ıslandığından emin ol.
0: Şu an çok eminim.
2: Emin misin? Bak kontrol ederim.
0: Buyurun, neresi kaldı?
2: Evet, buralar ıslanmamış. Buraları ıslatalım.
0: Ense, evet.
2: Tamam, şimdi şampuanlamaya geçebiliriz. Suyu kapatıyoruz.
0: Oh. Evet, şampuanı alalım.
2: Şampuanı ben mi vereceğim? Senin kendini alman gerekmiyor mu?
0: Tamam ya. Tamam, aldım.
2: Çok koyma, tamam. Batıracaksın bizi.
0: Ne olmuş yani şu kadarcık şampuanla Uğur
2: Çok
0: Bey?
2: Çok koyma.
0: Şimdi böyle
2: güzelce şampuanlama yapacağız.
0: Yukarıdan mı başlıyor?
2: Evet.
1: Tuğba'nın huyudur. Her yerde malzemeyi israf eder maalesef Uğur Bey.
0: Oldu mu?
2: Güzelce, evet.
1: Tuğba itinayla şampuanlama işlemine devam ediyor.
0: Evet, şampuanlama işlemi herhalde tamam değil mi?
2: Bitiyor. Durulayıp kaldıracağız.
1: Sırada bol suyla saçları şampuandan arındırarak durulama faslı var.
2: Müşterimizin saçları çok güzel.
0: Şöyle, yüzüne gelmeden.
2: Şimdi daha da güzel olacak.
0: İnşallah.
2: Yüzüne su akmasın.
1: Uğur Bey, benim Tuğba'nın daha güzel yapacağına inancım maalesef yok, baştan söyleyeyim.
0: Hemen sonlandırıyorum yıkama işlemini.
2: Güzelce.
0: Şöyle değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet.
0: Ellerim yakışıyor mu?
2: Müşterimizin canını çok yakmıyoruz. Çamaşır sıkar gibi değil. Çamaşır sıkar gibi değil.
0: Hayır hayır, canını sıkmıyorum şöyle yavaşça. Şöyle yapacağım.
2: Evet, tamam. Tamam.
0: Kendimi evde nasıl yapıyorsam. Şöyle sizi yavaşça öne alalım.
2: Evet, havluyu sarıyorsun. Hadi sana biraz yardım edeyim bari.
0: Hadi sana bayağı mücadele verdim ya. Şöyle.
2: Tamam, kaldırıyoruz. Müşterimizi koltuğa alıyoruz. Örtümüzü takalım önce.
0: Tamam. Onu siz takarsınız. Ben gittiğim yerde iş yaptırmayı çok severim.
2: Havluyu açalım. Şöyle. Şimdi öncelikle fön suyunu sıkacağız, şu mavi olan. Tamam. Sonra tarama yapacağız. Bunu bana mı veriyorsun?
0: Bilmem, elim boş kaldı böyle.
2: Tamam.
0: Şimdi
2: tamam,
0: bu peki. Fön suyu dediğimiz şey ne işe yarar? Bunu bir söyleyelim değil mi?
2: Saçı taramanı kolaylaştıracak. Güzel tarayacaksın, kolay tarayacaksın. Ama sana yardım edeceğim bu konuda.
0: Yeterli
2: İçin
0: mi?
2: Rahat olsun. Yeterli, çok sökme.
0: Benim elim çok
2: hep
0: boğuldu.
2: Çok kullanıyorsun, bizim atacağız. Ara alabilir miyim
0: ne orada? Ne güzel koktu.
2: Bakayım.
0: Ara vereyim size bu, şöyle.
2: Bu tarak kıllı, bu tarak müşterinin saçına olur mu? Bunu değiştir, temiz tarak ver.
0: Bilemedim ben.
2: Temiz tarak ver.
0: Tamam.
2: Güzel.
0: İlk alınca elim o geldi, ne yapayım?
2: Önce ayırıyorsun saçı böyle güzelce.
0: Şöyle.
2: Evet.
0: Çok güzel senin işler ya.
2: Senin için tutayım. Uçlardan başlayarak. Evet.
0: Modelimizi de öyle bir seçmişiz ki saçlar çok iyi ya.
2: Saçlarımızın maşallah var.
0: Maşallah.
2: Müşteri her an saçımı bırak ben istemiyorum diyebilir bak. Güzel, özen yap.
0: Aa.
2: Evet.
0: Öyle bir şeyle karşılaştınız
2: tamam,
0: mı? Deneyeceğim. İllaki karşılaşmışsınızdır. Saç bizim işimiz.
2: Evet.
0: Bugünlük.
2: Ama biraz elin işlerse daha iyi olur.
0: Niye? Ne yapıyorum ki?
2: Çok konuşuyorsun.
0: Ben.
2: Evet.
0: Yok.
2: Burayı da
0: taramak öyle bir şey yok.
2: Güzelce.
0: Öyle bir şey yok.
1: Evet Tuğba, Uğur Bey de çok konuştuğunu söylüyor. Tıpkı diğer ustalarımız gibi.
0: Değişik evet. El hareketleri.
1: Oldukça değişik, hem de daha önce kimsenin denemediği bir stil deniyorsun sanırım Tuğba. Hepimiz hayretle izliyoruz.
2: Tamam, senin için tutacağım, tamam. Böyle bir ustayı da hiçbir yerde bulamazsın.
0: Vallahi ya, nereden bulurum?
2: Normalde benim tarıyor olmam lazım, senin tutuyor olman lazım.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: O zaman şu an bana ben güzel anda, bir görev verdin.
2: Ben senin ustanım, seni işe alıştırıyorum şu anda. Sana büyük bir lüks bir senin için.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Tuğba usta olmadan usta gibi davranmayı çok sever Uğur Bey.
0: Kendi saçımı bu kadar çabuk taramazdım yani ben. Oyalana oyalana böyle.
2: Şimdi kurutma aşamasına geçeceğiz.
0: Tamam.
2: Hadi senin için onu da ben vereyim bari.
0: Aa, aslında bugün siz çırak oldunuz, ben usta oldum. Öyle bir şey oldu yani.
2: Hadi. Kurutma işlemini ben sana bir kere göstereceğim. Daha bir daha söylemem. Böyle çalıştırıyorsun.
0: Tamam.
2: Böyle.
0: Tamam.
2: Üstlerinin saçlarını

0: zamanda kurutmadan sonra tekrar devam edeceğiz.
1: Tuğba fön makinesini aldı ve Tuğba Show'a başladı. Müşterimize sabırlar diliyorum. Zira Tuğba bir taraftan kurutma işlemi yaparken diğer taraftan her zamanki gibi eğlenmeye devam ediyor.
2: Tamam, şimdi fön işlemine geçiyoruz.
0: Tamam.
2: Fırçayı uzatır mısın buradan bana?
0: Fırçalı fön mi?
2: Ver alayım bunu. Fırçalı fön ne demek? Fön çekeceğiz, saçlarını düzelteceğiz.
0: Fırçalı fön ne alaka? Evet.
2: Öncelikle bir toka alman gerekiyor kendine. Oradan bir toka
0: alırsın. Şunlardan mı?
2: Olur, evet.
0: Şöyle. Ha,
2: bana da mı aldın? Tamam.
0: Hı-hı. Bir tanesi, bir tane bana.
2: Tamam. Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Buradan ayırıyorsun. O taraftan benim yaptığımla aynısını yapmanı istiyorum. Bu tarafa
0: şöyle.
2: Ayır.
0: Şöyle.
2: Evet. Taç hizasından ayırıyorsun.
0: Kesin ayırırım zaten.
2: Evet.
0: Fön bizim işimiz.
1: Tuğba kuaför sözlüğüne yeni terimler kazandırıyor. Mesela fırçalı fön gibi.
2: Önce ben sana yine göstereceğim.
0: Aa, çok karıştı.
2: Ama bunu da bir kere göstereceğim. Çıraklıkta iki kere göstermek yok. Görüp anlayacaksın. Fön burada koltuğun altında olacak. Fönü düşürürsen maaşından keserim.
0: her yerde bir tehdit ya. Her yerde bir şey.
2: Böyle tutturdun. O toka o işe yarıyor. Ha. Tamam mı? Şimdi aynısını yap.
1: Tuba'nın aynısını yapamayacağından eminim Uğur Bey.
2: Hadi sana fön de tutayım bari.
0: O zaman biz fön çekmeye başlıyoruz.
2: Fırçayı alta koyuyorsun.
0: Nasıl? Böyle.
2: Fırça saçın altında kalıyor.
0: Böyle.
2: Evet. Aşağı doğru kaydırıyorsun.
0: Böyle.
2: Elini oradan çek ki elin yanmasın.
1: Uğur Bey'i dinle, eline dikkat et lütfen Tuğba.
0: Aaa!
2: Evet.
0: Çok güzel.
1: Fön çekme işlemi devam ediyor.
0: Aa, saça acıyacak evet. Şimdi.
2: Güzel.
1: Müşterimizin saçlarına da dikkat et Tuğba.
0: Yuhu!
2: Bakalım, bakayım olmuş mu? Buralar olmamış, bak buraları kıvırcık kalmış.
0: Aa, bir daha evet. Yapacağız o zaman.
2: Diplerini de fönlemen gerekiyor. Fırçayı bu sefer üstten vuracaksın.
0: Şöyle.
2: Böyle. Elini buraya koyacaksın.
0: Nasıl ya? Şöyle.
2: Tut şunu, tut bırak, bırak, tut şunu.
1: En sonunda Uğur Bey işi devralmak zorunda kaldı.
2: Ama puana fönü bırakmayacaksın. Fönü yine sen tutuyor olacaksın. Böyle. Şimdi sen de yine fön.
1: Bana sorarsanız fön makinesini Tuğba'ya vermek pek iyi bir fikir değil Uğur Bey. Tuğba biraz müşterimize tutar makineyi, sonra sıkılır kendi saçlarına fön çekmeye başlar. Yani sizi yorup uğraştırıp müşterimizi kızdırır Tuğba, hatırlatayım istedim.
0: Evet, düz fönümüzü çektik. Çok da güzel oldu, değil mi?
2: Beğendiniz mi?
3: Ben düz istemiyordum ki. Daha havalı, dalgalı bir saç istiyorum.
2: Tabii efendim, hemen düzeltebiliriz.
0: Ama düz saç her zaman daha güzeldir.
2: Hayır. İşten kaçma, işten kaçmak yok.
3: Saçlarım düz, daha havalı bir şey istiyorum. Hani kendimi böyle görmek istemiyorum.
2: Tamam, size maşa yapalım o zaman, dalgalı
0: olur,
2: yapalım.
0: Olur, herhalde yap-

0: yaparız.
1: Olur.
0: Diye
2: yapacağız.
0: Düşünüyorum.
2: Müşteri ne ister sor. Müşteri her zaman haklıdır.
1: Ama şey yapalım evet.
2: Tamam. Kesinlikle buraya.
0: Eyvah.
2: Dokunmuyorsun.
0: Kesin. Bak kesin dokunmam ben ona.
2: Elin yanarsa ben de şu değil. Haberin olsun.
0: Tüm sorumluluk bana ait.
2: Evet.
3: Oynamayı bırak da biraz Uğur Usta'yı seyret Tuğba.
2: Bunu da bir kere göstereceğim.
0: Tamam.
2: Ben biraz katı bir ustayım.
0: Fark ettim.
2: İşine gelirse.
0: Ben de böyleyim efendim. Bilmiyorum.
2: O eller ne bileyim belinde. Ustan yanında öyle durulur mu?
0: Tamam ya, o şey ya, böyle bir anda gelişen bir şey.
2: Yani, hadi bakalım.
0: Özür dilerim. Tamam. Evet.
2: Evet, şimdi böyle sarıyorsun. Kaçın üstünden tutuyorsun o şeyi. Gördün mü, dalga oldu. Müşterimizin istediği dalga oldu.
0: Şey mi bu, su yolu mu? Neydi?
2: Su da. Su dalgası.
0: O kadar alakasızım ki. Su dalgası. Su yolu mu?
2: Şey, bu cümleleri genelde erkekler söyler ama.
0: Su dalgası. O kadar mı alakasız
2: böyle
0: olur bir insan?
2: Böyle müşterimize gösteriyorsun yaptığın dalgayı.
0: Oldu mu diye
2: evet.
0: Mesaj yani bu.
2: Kolay mı sandın?
0: Kolay. Kolay mı sandın? Evet.
2: Evet. Şimdi yine aynı şekilde bir tutam ayırıyorsun. Benim ayırdığım kadar.
0: Hangi elimle?
2: Bak ben ne yaptım az önce? Aynı şekilde ayırıyorsun. Çok güzel.
3: Uğur Bey çok güzel söylediniz. Ben de söylemek istiyorum. Kolay mı sandın Tuğba?
2: Şimdi saça maşaya doluyorsun.
0: Gergin anlar.
2: Evet.
0: Kuaförde gerilimli dakikalar.
2: Kesinlikle yanma.
0: Böyle tutacağım.
2: Evet, kapatıyorsun maşanın ağzını.
0: Bozuldu.
2: Ama düştü.
0: Bir dakika şöyle.
2: Böyle giderse ilerleyemezsin.
0: Benden hiçbir şey olmaz.
2: Böyle tutman
0: böyle
2: gerekiyor.
0: Böyle tutayım o zaman.
2: Böyle tutacaksın. İçinden bir 15-20 saniye sayıyorsun.
0: Ben dua okuyorum.
2: Sen şarkı söyleyebilirsin istersen.
0: Aynen. Tamam mı?
2: Çok gülüyorsun sen bu arada.
0: Ben mi? Şey, işi eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Çok sıkılıyorsun.
2: Programlarını izliyorum.

0: nasıl oldu?
1: Bakalım Tuğba Hanım'ın dalgası nasıl olmuş?
2: Bakalım Tuğba Hanım bu bölümde başarılı olabilecek mi? Bence
1: çok
2: oldu.
1: Çok güzel. Şimdi yeni bir tutam alıyoruz.
0: Uğur Bey, Tuğba'nın beni taklit etmesine alışmıştım. Ama sizden duyunca şaşırdım biraz ister istemez. Dış ses olarak sizi de stüdyomuza davet ediyoruz.
2: Evet, maşamızı ben tamamladığımızı düşünüyorum artık. Gerisi size kalmış bir şey.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Maşan daha bitmedi. Bence güzel olmadı.
2: Bitmedi, bitmedi mi?
1: Evet. Bak bu olmuş mu burada?
2: Özgün bir çalışma oldu.
1: Özgün çalışma. Buraları dalgalı, buraları düz. Ben bırak, ben hallederim. Sen bana bırak. Maşayı sen bana verir misin orada?
0: Bence özgün değil. Üzgün bir çalışma oldu Tuğba. Yani başaramadın yine her zamanki gibi.
1: Burası düz kalmış, gördün mü?
2: Gördüm.
1: Ustaya trip atılmaz.
2: Yo, atmıyorum estağfurullah.
0: Ustalara saygı Tuğba.
1: Bak şimdi daha güzel oldu, gördün mü?
2: Gördüm.
1: Evet.
2: Elinize sağlık. Ben de artık bırakırsam yapabildiğim kadarıyla Semra Hanımcığım artık yani bugünü idare edeverim.
3: Teşekkür ederim.
2: En azından doğal bir çalışma
3: i̇dare
2: oldu.
3: Eder.
2: Evet. İdare
1: eder. Tuğba Hanım bugün yapmaya çalıştı diyelim. Pek yapamadı. Saç çıkamasında biraz eksiklik vardı. Ayrıyetten fönü tutamadı zaten. Maşada az daha elini yapıyordu. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tam kuaför olacak kapasitede değil hala. Umarım biraz daha iyi olacak.
2: Çok teşekkür ediyorum
1: ben
2: sizlere
1: teşekkür
2: Uğur Bey. Ve Semra Hanımcığım saçınızı bana emanet ettiğiniz için çok teşekkürler. Güle güle kullanın. Evet efendim, ben bugün elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. İzlemeyi unutmayın efendim. Hoşça kalın.

0: Üç günün var, bu ne telaş oğlum?
1: Üç gün değil aslanım, tam 67 saatim kaldı. Dile kolay, 2 yıl. Fukara anam yolumu gözlemeye başlamıştır. Beni emretmişsiniz komutanım.
2: Otur Ali. Otur, misafir sayılırsın artık.
1: Sağ olun teğmenim.
2: Buyur. İç hele. Yarın teçhizatında teslim edersin.
1: Baş üstüne.
2: Ne kadardır buradasın?
1: Sizden eski isteyemenim.
2: Şimdi ver elini İstanbul, gözünde tütüyor olmalı. Geceye dönmem belki.

0: Baş üstüne teğmenim.
1: Üzülme Antalyalı biter.
2: Git işine be!
1: 55 saat sonra kardeşiniz pırrrr.
2: Düğününe çağırırsın artık.
1: Elbette. Adreslerin her biri defterimde.
3: Bizim oralara da bekleriz. Havası suyu iyidir ha.
1: Aceleniz ne yahu? Daha iş güç tutmadık. Evlenmek kolay mı?
2: Bunca hasret başka türlü bitmez. Aşk ateşten gömlektir oğlum.
4: Ali! Bugün bulaşık sırası sende, gelsene!
1: Git işine! Bugüne bugün temenimle karşılıklı sigara tellendirmiş adamım ben!
0: Buyurun, burası Doğu Bir Karakolu, ben Başçavuş Niyazi. Bir ihbarda mı bulunacaksınız? Peki, hemen yolu tutarız. Ali!
1: Buyurun Başçavuşum.
0: İhbar var, Ahmet'i de al, hemen yola çıkacağız.
1: Emredersiniz.
0: Yarım saat oldu, bir araba bile geçmedi.
1: Belki yol değiştirmiştir.
0: Sanmam.

0: kaçmış.
1: Dur dememize rağmen kaçmak istedi. Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
2: Yeter bu kadar. Bekiroğlu İbrahim Gündoğan'ın cenazesi vilayete gönderilmiş, ailesine haber verilmiştir. Arabada bulunan saat çakmak cinsinden kaçak eşya vilayete teslim edilecektir.

Ne ağlarsın gelin? Dünya fani, insan konuk. Kim umardı benim oğlum eğri yolun fırsatını ganimet bilecek? Devletten fermansız mal kaçıracak, satacak mı, aracılık mı edecek bilinmez. Yoktu biri gibisi. Alın teri dökmedin miydi? Ekmeğin avludur. Öğrenememiş İbrahim. İnsan insandan gün gelip hesap sorar. Sormaz mı oğul?

0: ettin İbrahim. Bizi böyle kanlı dertlere uğrattın. Revam. Geldik de ne bulduk şu yalan dünya?
1: İbrahim'in kanlısına mı acınacağız baba? Dünya zulmünü esirgedi mi İbrahim'den? Şimdi İbrahim'in katiline mi ağıt yakacağız?
0: Kalanın canı çıksın demişler. Şimdi kanını mı arayacaksın bu işte?

0: Ali! Ali!
1: Vay Erdal!
0: Aslanım be!
1: Dur ya, sabun dur!
0: Boş ver sabuna şimdi be, hoş geldin!
1: Hoş bulduk!
2: Ali, hoş geldin!
1: Hoş bulduk Zekeriya abi!
0: Usta fazla sevinme, 6 ay saç tıraşı yok sana bu heriften! Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadın! Yahu konuşsana! Dut yemiş bülbüle dönmüşsün! Anladık! Bu akşam anacığınla yengeye hasret gidereceksin ama... ...bizi hepten unutursan ha!
3: Ali abi geliyor!
4: Ali! Yavrum, şükür kavuşturana!
1: Aman acığım!

0: Gençleşmişsin anne.
1: Eğlenme bu karan anne. Ayakta duracak mecalim kalmadı.
0: Aa, eski topraksın sen. Nura nasıl anne?
1: Nasıl olacak? Aklı fikri sende. Her akşam uğrar döndü mü diye.
0: Osman Usta ne alemde? Dükkana gitmeli hemen.
1: Osman Usta dükkanda değil. Yaşlanmıştı biliyorsun. Ölüm dirim bizim için oğul.
0: Neden yazmadın bana?
1: Oralarda üzülmeni istemedim.
0: Dükkan?
1: Bir pastane açıldı yerine. Gençsin. Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Çalıştıktan sonra.

0: yaramış sana.
1: Sen de değişmişsin.
0: Nasıl?
1: Bilmem, daha bir güzel olmuşsun.
0: Ah, ufak bir şey.
1: Sana layık değil ama.
0: Ah, bu yıl da moda.

0: Hadi yemeği, çorbayı soğutmayın.
1: Memnun musun yerinden?
0: Sana yazmamıştım, iş değiştirdim. Butik gibi bir yer. Her şeyi satıyoruz. Elbiseler, parfümler, astragan mantolar. Ne ararsan var.
2: Ne biçim yer o öyle? Yeni bit pazarı olsa gerek.
1: Ben işsizim şimdilik. Osman Usta ölmüş.
0: İş kolay canım. Buyurun efendim. Hoş geldin. Gel.
2: Parfümlerim moda bu yıl. Bu demoda esanstan vazgeç. Ben kullanıyorum.
0: Sen otur biraz. Şimdi kapayacağım. Var mı? Var efendim.
2: Kokusu fena değil. Sözümü dinle sen.
1: Evlenince çalıştırmam seni.
0: O niye? Nasıl geçiniriz sonra?
1: İş bulacağım.
0: Marangoz kalfalığından kaç para geçecek elini? Her şeyin hazırı makbul şimdi. Azıcık paramız olsa bir dükkan da biz açardık.
1: Ne dükkanı?
0: Çalıştığım yer gibi. Bu işte çok para var. Evlenince rahat ederdik.
1: Tasalanma. Ben çalışınca her şey düzelecek.

0: şey mi aradın?
1: İş arıyorum. Marangoz yanında çalıştım askere gitmeden önce. Ustam söylerdi buralar.

0: Bir derdin var senin.
1: Yok bir şey. Yorgunluk, işsizlik.
0: Eskiden gezip tozardın. Akşamları eve barka uğramazdın. Erdal da olmasa kimselerle konuşmayacaksın.
1: Canım çekmiyor.
2: İnat etme. Gel bir defa patronla konuş. Neden yapamayacakmışsın?
1: Ağrıma gidiyor. Anlamıyor musun? Evet efendim, sepet efendim demek bana göre değil. Üstüne alınma.
2: Fena mı? Bütün gün beraber olacağız. Söyledim patrona zaten. Zamanla aylık da artar, biriktiririz parayı. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Bundan iyisi can sağlığı. Marangozluk peşinde koştun da ne oldu?
1: Kaç yaşındasın? 24. Peki İngilizce biliyor musun? Hayır. Kazakların, blücinlerin, şunun bunun markasını doğru okuman gerek. Müşteri alay eder yoksa. Neyse, Nurhan Hanım yardım eder. Bak, Nurhan Hanım'dan çok memnunuz.
2: Kendi iyiliğiniz efendim.
1: Ben Avrupa'ya gidiyorum. Dönüşte işe alışmış bulacağım seni.
0: Ali! Hadi uyan yavrum. Hadi bakayım benim tembel oğlum. Kim bunlar Ali? Ne güzel gözlü kız, Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran, işe geç kalacaksın. Kahvaltın hazır.

0: Tekrarla bakalım.
1: Hepsi İngilizce mi bunların?
0: Herhalde. Taklidi. Param olsaydı bunu kendime alırdım. Bayılıyorum. Buyurun efendim. Çantalardan var mı?
2: Var tabii.

0: kadar bunlar?
1: 500 lira, indirimli fiyat.
0: İpek bluza rica etsem.
2: Bu kürkü de alıyoruz.

0: 5.300 lira efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle. Belki bir gün sen de alırsın bana. Çok kazanınca.
1: Kaça satıyorsunuz çakmakları?
0: 350 lira.
1: 100 liradan 15 tane alırsan hazır.
0: Tamam.

0: Buyur.
1: Eyvallah abla.
0: Güle güle.
2: Nedir bu? 100'den alıp 350'ye satıyor.
0: Ticaret. Senin benim aylığım, dükkan kirası, patronun geçimi. Allah razı olsun kızım.
3: Aşk olsun Nimet teyze.
0: Nurhan kızıma bir şeyler alacaktık. Birlikte çarşıya çıktık.
2: Yemeğe kalsaydın.
3: Sağ ol Ali. Çocuklarla babam evde yalnız. Bir şey yaparlar diye korkuyorum.
0: Tasalanma. Ali ile Nurhan evlensinler. Hep birlikte destek olacağız birbirimize.
3: Öyle ya. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle kızım. Ayşe gibi gelin dost başına. Yazıklar olsun, kocası kıymetini bilmedi. İki çocukla yalnız kodu. Para pul insanı şaşırtmaya görsün. Paranın yüzü sıcak, yüreği zalim denmiş.
4: Üstünüze biçilmiş sanki. Paris'ten yeni getirttik, bu yılın modası. Bir de erkek gözüyle bakmalı. Hanımefendiye çok yakıştı, değil mi?
0: İbrahim'in kanlısına mı acınacağız baba? Dünya zulmüne esirgedi mi İbrahim'den? Fermansız mal istemeyen devlet ekmeğimizi, suyumuzu kolladı mı?
4: Sana söylüyorum Ali.
2: Evet, yakıştı. Çok yakıştı.
5: Anam, nerede bizimki?
0: İçeride.
5: Sen iyi misin?
0: Hamdolsun.
5: Ulan iyice boşladın bizi be! Varsa yoksa elindeki şu fotoğraf, çıldırdın mı ne?
2: Hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Söyle, anlat! Dostsundan kapısın da belli olur. Sır mı saklayacaksın benden?
6: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
7: Haktan yadigar. Atını geri versin Ahmet kulum der.
6: Koskoca han bilmez mi ki, at bana haktan yadigardır.
8: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
9: Evleri bırakıp gitmişler.
7: Yakın! Ateşe verin köyü!
6: Çalmadım, at bana haktan yadigar verildi.
8: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
10: Tırlara kıyışın boğat senin Mahmut han.
6: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, sindana attırırım.
7: Kuzundan dışarıya kuş uçmayacak, çüt çıkmayacak Mahmut Han'ın emridir.
11: Amaçları Gülbahar Hanım almaksa alacaklar.
7: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut Han!
8: Gitme Ahmet, dağda töreleri de onların olsun.
12: Ağrı Dağı efsanesi bugün 18'de... TV4'te.
13: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
14: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
15: Türkiye Sigorta, gücü adında.
16: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
17: Otel mi? Trivago.
18: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
20: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
21: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
22: İkisi birlikte çok iyi.
23: Tıpkı bizim gibi.
24: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
25: Ne kadar emanet tutuyor.
26: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
25: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
27: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
25: Nasıl yakışıyor mu bana?
26: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
28: Ulan ne yapıyorsun?
26: Hava asacağız bu sırada.
25: Eyvah yakalandım.
29: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
30: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Torku üçlü labne peynir 129 lira, Torku bana da miniki kakaolu fındık kreması 199 lira.
31: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
17: Otel mi? Trivago.
32: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
33: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
34: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago.

0: Trivago'da o da var.
1: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
0: Tekrar söylememe gerek var mı?
1: Otel mi? Trivago.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
12: Hesap. Siz de hesap kurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: 5 yıldır hep seninle. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Şeniz yok.
6: Boyfriendiyle gitti.
7: Ne friendiyle?
5: Yani sevgilisiyle gitti.
8: Hey, ne oluyorsun be?
5: Öp! Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
9: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
8: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
5: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi. Ne olur bir şeyler yap.
10: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
5: Ocağı odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
11: Kusura bakmayın bacı.
5: Ben pes ettim.
12: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
13: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
5: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
14: Kasabın kızını iste ana.
5: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
15: Onun bugün düğünü var.
16: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
0: Mavi Mavi bugün 16.15'te TV4'te.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearware Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
19: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
21: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
22: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
21: Üzüm.
22: kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
21: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
21: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
22: Ceviz de buna çok yakışır bence.
21: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
22: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.

0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Anam nerede bizimki?
2: İçeride.
1: Sen iyi misin?
2: Hamdolsun.
1: Ulan iyice boşladın bizi be. Varsa yoksa elindeki şu fotoğraf. Çıldırdın mı ne?
3: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Söyle, anlat. Dostsundan kapısında belli olur. Sır mı saklayacaksın benden?

0: Hadi kalk şuradan, geç karşıya. Hadi.
1: Gel yavrum. Şu işi bir tarihe bağlayalım artık. Ne dersiniz İhsan Bey?
2: Her şey hazır. Nikah günü alınsa tamam.
1: Daha çok eksiğimiz var abla.
2: Ne eksiği?
1: Ev döşeyeceğiz. Gelinlik. Sonra yarım yamalak da olsa bir düğün.
2: Düğüne ne gerek var canım?
1: Öyle deme abla. Arkadaşlar ne demez? Hem insan bir defa evlenir. Gelinlik giymeden, duvak takmadan hiç olmaz.
2: Beyaz gelinlik, düğün. Sonu iyi gelsin.
1: Kızımız istiyorsa elbet düğün de yaparız.
0: İsteyecek elbet. Düğün yapacaksınız. Ben de Bahriye çifte tellisi oynayacağım sonra.
2: Baba!
0: Sen karışma. Paradan kaçıyor bunlar.
3: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
1: İyi bildin.
0: Baş amcamın düğününde Bahriyeliler kılıca durmuşlardı. Kılıçların altından koşarak geçmiştim.
1: Saat 3'e geliyor. Yazıhaneye gidip bavulu alsan iyi olur. Adresi yazdım.

0: Kimin yanında çalışıyormuşuz da haberimiz bile yok.
1: Yatmadın mı sen?
0: Öyle dalmışım.
1: Şu düğün işini bir konuşsak.
0: Düğün? Düğünün nesini konuşacağız?
1: Salon kiralarını soruşturdum. Babadan kalma bir elmas yüzüğüm vardı. Onu satsak diyorum. Taktığım yok zaten.
0: Düğün falan istemiyorum. Nuran'la evlenmek bile istemiyorum.
1: O nasıl söz oğlum? Yaraşır mı sana?
0: Hiçbir şey istemiyorum. Nuran başka insan artık. Gözü parada pulda.
1: Gençtir, heves eder.
0: Evlenmeye hakkım yok benim. Günlerdir düşünüyorum. Katilim ben anne. Katilim.
1: Neler söylüyorsun oğlum?
0: Bir adam öldürdüm. Tanımadığım bir insan.

0: Kaçakçıydı. Askerdi.
1: Kötü işlere bulaşmış, günah senin boynuna değil.
0: Anlamıyorsun anne. Hiçbir şey anlamıyorsun. Günahı kimsenin boynuna değil. Günahı hepimizin boynuna. Sen benim çalıştığım yere geldin. Nurhan'la ne iş yaptığımızı gördün mü?

0: çaresizim. Elim kolum bağlı.
1: Ne güzel şeyler almışsınız.
0: Bunlar ilk parti. Çıkarıncaya kadar atla karayı seçtim. Hepsi kaçak değil mi? Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar.

Alın teri dökmedin miydi? Ekmeğin avulup öğrenememiş İbrahim. İnsan insandan gün gelip hesap sorar.

0: Onları da bize sattıracaksın, öyle mi? Pisliğine ortak edeceksin, ağız açmayacağız. Görmezden geleceğiz. Yetmedi mi köleliğimiz? Helal ekmek yedik biz! Senin gibi haram düşkünlerine boyun mu eğeceğiz sandın?
1: Ali! Terbiyesizlik ediyorsun.
0: Üç kuruş için değer miydi söyle? İstediğin hayat bu mu? Bu pisliğe gözün mü kamaştı?
1: Ne yapmak istediğini anlamıyorum.
0: Bilemedin sen. Bilemedin.

Kimi şadırım kendi keyfinde, kimisine fırkat gelmiş ağlar oy. Kimi şadırım da kendi keyfinde, kimisine fırkat

ben, usandım feleğinde vacüllerinden, doldurup verdiğin badelerinden, sefil feryat eden didelerimden. Abu

0: ağzından lokma geçmez. Didinip durursun bizim için. Ekmeğine ortak, ayağına köstek, hiçbir işe yaramaz.
1: O nasıl söz? Babam değil misin?

0: Bir soruyor kardeşim ya. Bir soruyor ki yani değil mi?
1: Akrabam olur. Buralarda şofördü. Adres değiştirmişler.
0: Gözüm ısırıyor ama çıkaramadım. Şurada Halim abi duruyor. Belki o bilir.
1: İbrahim Gündoğan, uzaktan hısmım olur.
2: Bildim, iyi çocuktu.
1: Nerede şimdi?
2: Kansızın teki vurdu. Kaçakçılık edeyim demiş. Becerici iş değildi. Öldürmüşler. Yazık oldu yiğide.
1: Ya karısı, çoluğu, çocuğu?
2: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.

0: Gel dedene, gel bakayım gel. Hoppala. Yüzün sararmış. Bir şey mi oldu?
1: Yok bir şey.
2: Selamün
0: aleyküm. Aleyküm selam.
2: Tanıyamadınız galiba. Trende beraberdik. Acınızı deştim.
0: Hayat, elden ne gelir?

0: Yolum düştü. Buralarda kimseyi tanımıyorum.
1: Gurbet eli kötüdür. Lakin insan yerinde yurdunda gurbete düşmeye görsün. Onulmaz bir yaradır. Oğul acısı ok gibi yüreğime işledi.
0: Zaman acıyı dindirirmiş.
1: Sübyan babasız kaldı. Öksüze acır çok ama ekmek veren yok demiş. Kısmetsiz gelin kolladı bizi. Anası babası çağırdı, beni yalnız komadı. Bütün gün uğraşır bir lokma ekmek için. Ne diye anlattım bilmem, kusura bakma. Yalnızlık belimi büktü. Her gün kahveye çıkarım, kimselere anlatamam. İçim yanar.

Ne istiyorsun? Yol beklemek erkekliğin onuru mu? Beni yanlış bilmişsin. Çek git buradan.

0: Yalnızlık belimi büktü demiştiniz. Benim de babam ölmüş çocukken baba yüzü hiç görmedim. Sizi unutamadım. Yaşar'ı, treni. Bir lokma ekmek yer misiniz? Bir yudum suyunuz var mı? Hep düşündüm. Kızınızla evlenmek istiyorum. İş tutarım. Burada kalırım. Hayatta bir annem var yaşlı. Geçinip gideriz birlikte. İsterseniz.
1: İçim ısınmıştı sana. Meğer gelip kız isteyecekmişsin. Meğer beni baba bilecekmişsin.

Ben evlenmem baba. Yaraşmaz bana. Evlenemem ben. Acımız bize yeter. Bizimle gönül eğlendirme. Söyledim sana, çek git buralardan.

0: Kara talihe sevdalandın, önüne çıkan kısmeti teptin geçtin.
1: Alnımıza böylesi yazılmış.
0: Açık kapı bırakıyordun.
1: Ben halimden memnunum baba. Tanır mıyız, bilir miyiz kim olduğunu?
0: Gelmiş, aramış. Kötü insan olsaydı, sorup soruşturur muydu hiç?
1: İyilikten ne kâr umarsın baba? Kuru iyilikten. İbrahim'i geri mi getirecek?
0: Yükü alırdı üstünden. Benim yükümü. Erkektir. Ağrıma gitmezdi.
1: Sen babamızsın, büyüğümüzsün. Anam sabır acıdır, meyvesi tatlıdır derdi. Sabrın sonu mu var umut olmayınca?
2: Neye üzüldün gene?
1: Yok bir şey. Hele söyle.
2: Gençsin daha. Güzelsin. Bir gün yeniden evlenirsin.
1: Yaraşmaz bana artık.
2: İnat etme. İnsan paylaşmadan yaşayamaz.

0: Kolay gelsin evlat.
1: Sağ ol. Hoş geldiniz.
0: Kayboldun ortalıktan. Bayağı alışmıştım. Bir acı kahvemizi içmeye gelmez misin?

0: Bir isteğin var mı?
1: Geç otur. İbrahim'in kanlısını bağışladın mı?
0: Nereden andın uğursuzu?
1: Bir gün tanısan, görsen...
0: Bağışlamam. Zalim bağışlanmaz.
1: Günahı yoksa, zulmü kendine ise... gene de bağışlamaz mısın?
0: Bizi kurda kuşa muhtaç etti.
1: İbrahim de muhtaçtı.
0: Bu başka. Ne demek istersin?
1: Beni gördün, tanıdın. Nasıl bilirsin?
0: İyisin. Yaşar'a, babama iyi davranırsın. Ne bileyim, gönlümü hoş tuttun.
1: Ben olsam bağışlar mısın? Vur dediler, vurdum.
2: Katil!
1: Bağırma! Yalvarırım, bağırma! Duymasınlar! Unutamadım! Aylar geçti, hep bu fotoğrafla, sizinle yaşadım! Dayanamadım işte!
2: Çek o kanlı ellerini! Acımı zorlamaya geldim buralara! Defol!
1: Nikahlı karımsın!
2: Benden sana karı olmaz!

0: Yemeyecek misin?
1: Ben tokum baba.
0: Nereden tok oluyorsun? Bütün gün çalıştın. Ev işine hasretmiş. Didindi durdu hiç durmamacasın. Kocanın ekmeği ağrına mı gider?

0: Akşamları kahveye uğra Ali, seni görsünler.
1: Başüstünüm. Ne olur anla beni. İstersen bu eve hiç gelme. Yüzünü bile görme. Ama sizleri bırakamam. Başka türlü yaşayamam artık.

0: Paydos etmeyecek misin?
1: Daha bir zaman çalışırım.
0: Hadi eyvallah.
1: Mustafa. Bunu babama bırakır mısın?
0: Peki.
1: Kahvededir şimdi.
0: Olur.

0: Nerede kaldı oğlumuz? Bir şey mi oldu? Dükkana gidecek.
1: Gelir baba. Gecenin bu saati dükkan kapalıdır. Nerede arayacaksın?
0: Mustafa ile kahveye para göndermiş. Hiçbir şey söylememiş.
1: Yabancının nereye sığınacağı bilinmezmiş.
0: Ali yabancı mı?
1: Öyle ya. Dost mu, düşman mı, her bir şeyini öğrendik mi?
0: Ali hepimize sahip çıktı.

0: Şeniz yok, boyfriendiyle gitti.
1: Ne frendiyle?
0: Yani sevgilisiyle gitti.
2: Hey, ne oluyorsun be?
3: Öp!
0: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
4: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
3: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
5: Bırak ablamı, bırak!
0: Hoş gelmişsin Kerim abi.
5: Ne olur bir şeyler yap.
6: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
7: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz.
0: İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
8: Kusura bakmayın bacı.
0: Ben pes ettim.
1: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
9: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
0: Sibel Hanım döndü.
10: Ah, Sibel'im, kızım.
1: Kasabın kızını iste ana.
0: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
8: Onun bugün düğünü var.
11: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
12: Mavi Mavi bugün 16.15'te TV4'te.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 lira.

0: ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var.
3: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik, abaküs,
8: kasa,
9: marul.
2: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
13: İnternette donuyoruz.
11: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
14: Trim dışında her şeyi çekerim.
15: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
14: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
15: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
14: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
1: Fiber hızında hep havada karada.
0: Hedefinize geldiniz.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
3: Türksel gücünde 5G.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
4: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
13: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
14: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
15: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
13: Rivayetleri.
14: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
13: Söylenceleri.
14: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
13: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
14: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
13: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
0: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
16: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
16: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
4: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
4: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
1: Fiber hızında hep edin. Havada karada.
0: Hedefinize geldiniz.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
3: Türksel gücünde 5G.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
4: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
18: Günün dünyanın en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
19: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
18: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
19: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
18: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
20: Telefonları şak diye beşleme zamanı.
21: Tek hocam herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
20: Bu telefona ne deriz?
21: Vay. Çok güzelmiş ya. Ha,
20: onun özellikleri
21: budur
20: de.
21: Budur ya budur. Oldu bu iş.
20: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
21: Şuna da bir bakabilir miyim?
22: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım çekici yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hep edin. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
3: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

Göz alabildiğine uzanan mavilikte Ege'nin kalbine doğru süzülüyoruz. Gökyüzünün serin nefesiyle ilerlerken, tarihin sıcaklığıyla insanın içini aydınlatan bir güzellik çıkıyor karşımıza. Burası Ege'nin mavi düşü, rüzgarın şarkı söylediği, güneşin tuzla dans ettiği bir kıyı masalı. Burası Çeşme. Ege Denizi'nin nazlı kıyılarında rüzgarın ve güneşin el ele verdiği bu yarımada sadece bir tatil beldesi değil, tarih, doğa ve medeniyetin iç içe geçtiği bir yaşam mozaiği. Yukarıdan bakıldığında altın sarısı plajlar ve turkuaz bir deniz bir ressamın paletinden fırlamış gibi. Ilıca'nın bembeyaz kumları, sıcak su kaynaklarıyla adeta yerin kalbinden yükselen bir şifa gibi uzanıyor kıyıya. Alaçatı sokakları ise zamanın yavaşladığı, taş duvarların arkasında anıların saklandığı bir masal diyarını andırıyor. İzmir'e bağlı Ege Denizi'nin batıya uzanan en güzel yarımadalarından birinde yer alan Çeşme, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri. Adını Osmanlı döneminde bölgede bulunan çok sayıdaki çeşmeden alan bu şirin ilçe, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve benzersiz atmosferiyle kendine hayran bırakıyor. Ama Çeşme sadece bir tatil cenneti değil, yüzyılların tanığı. Adını Osmanlı döneminde bölgedeki çok sayıda çeşmeden alan bu şehir, aynı zamanda antik İonya uygarlığının izlerini taşıyor. Bir zamanlar limanlarıyla ticaretin merkezi, bugünse huzurun, rüzgarın ve tarihin buluştuğu bir kaçış noktası.

Çeşme Kalesi yukarıdan bir taş gemi gibi uzanıyor maviliklere. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen bu ihtişamlı yapı, geçmişin gölgesini bugünün ışığında yansıtıyor. Ve rüzgar, bu topraklarda esen her meltem yalnızca serinlik getirmez. Alaçatı'nın yel değirmenlerine, sörf tahtalarına, Ege kıyılarında özgürlüğe dönüşen bir ritme sahiptir. Dünya çapında tanınan sörf merkezi, yıl boyunca gökyüzü ve denizin dans ettiği bir sahnedir adeta. Gökyüzünden çeşmeye bakmak, sadece güzelliği görmek değil, bir medeniyetin izlerini, doğanın cömertliğini, insanın estetik anlayışını okumaktır.

Akdeniz'in kalbinde saklı bir rüya. Toros Dağları'nın serin gölgesinde bir şehir. Burası güneş ve tarihin kucaklaştığı yer Alanya. Alanya, tarih ve doğanın el ele verdiği Akdeniz'in parlayan bir mücevheri gibi karşılar bizi. Sonsuz maviliklerin kıyısında yükselen Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu eşsiz şehir, geçmişin izlerini bugünün canlı renkleriyle harmanlıyor. Altın sarısı kumsallar masmavi denizle buluşurken Alanya Kalesi bir kartal yuvası gibi yüksek kayalıklardan bütün şehri gözlüyor. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen bu görkemli yapı hem bir savunma kalesi hem de medeniyetlerin kesişim noktası olarak tarihe tanıklık ediyor. Kale surlarının hemen eteğinde kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken Kızıl Kule yükseliyor. Limanın koruyucusu gibi dimdik duran bu sekizgen kule, Alanya'nın en önemli simgelerinden biri. Gökyüzünden bakıldığında limandaki tekneler ve yelkenliler adeta bir tabloya andırıyor. Alanya sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de büyüleyen bir şehir. Dim ve Sapadere kanyonları, yeşilin binbir tonu arasında akan berrak sularıyla ve zümrüt yeşili ormanların içinde saklı cennet köşeleriyle kendine çekiyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bu şehir, Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Güneşin, tarihin ve doğanın bir araya geldiği Alanya, gökyüzünden bakıldığında da ruhu dinlendiren bir tablo gibi iz bırakıyor. Burası sadece bir tatil beldesi değil, her karede keşfedilecek bir hikaye. Her dalga, her taş, her gölge, geçmişin ve bugünün sessiz tanı.

pırıl pırıl bir deniz, mavi bayraklı koylar, Akdeniz'le Ege Denizi'ni buluşturan bir akvaryum cenneti. Burası zeytin ağaçlarının diyarı, Muğla'nın şirin ilçesi Datça. Datça için 3 B'siyle ünlü derler. Balı, bademi ve balığı. Datça'nın bitki zenginliği ise antik çağlardan beri biliniyor. Knidos'un bir tıp merkezi olmasında bu özelliğinin de önemli bir rolü bulunuyor. İklim özellikleri flora zenginliğinin başlıca nedeni. Datça florası denilince akla öncelikle badem geliyor. İster baharın çağla bademi, isterse sonrasının badem içi düşünülsün fark etmiyor. Datça'nın bademi her ikisinde de söz sahibi. Ege bölgesinin incisi 13. yüzyılda Menteşe Beyliği'ne bağlanmış. 15. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve adı Datça olmuş. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça adı Reşadiye olmuş, Cumhuriyet'le birlikte ise tekrar Datça'ya dönüştürülmüş. Zeytinyağı, suyunu, rüzgarını aldığı her bölgede farklı lezzetler ediniyor. Datça'nın sarıdan yeşile dönüşen altın sarısı zeytinyağının lezzeti de buradan geliyor olsa gerek. Mitolojide bile kendine yer bulan, her alanda farklı şekillerde kullanılan zeytin ve zeytin ağacı şifa kaynağı olmasıyla bilinir. Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyümesine karşın uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle zeytin ağacının adı mitolojide ve botanikte ölümsüz ağaçtır. Zeytin ağacı derken Hititleri, Yunanları, Romalıları, İsa'nın havarilerini, Türklerin Anadolu'ya gelişini gören, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı bilen ölümsüz bir ağaçtan söz ediyoruz. Datça'ya yolunuz düşerse eski Datça'yı da mutlaka görmelisiniz. Adının eski Datça olduğuna bakmayın. Datça'nın merkezdeki 3 mahallesinden en düzenlisi ve son yılların gözde mekanlarının yer aldığı bir yer. Sokaklarında gezerken kendinizi tarihin atmosferine kaptırıyorsunuz. Eski Datça, taş evleri, dar sokakları ve otantik havasıyla sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Defne Şenç. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Hobilerim resim yapmak, kitap okumak, müzik dinlemek. Ben bilirim ailecek takip ediyoruz. Ve ben bir yarışmaya katılmak gerçekten çok istiyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Zeynep İraç. 4. sınıf öğrencisiyim. Kocaeli Gölcük'ten katılıyorum bu yarışmaya. Ailemle çok severek izlediğimiz bir program olduğu için ben de katılmaya karar verdim. Bisiklet sürmeyi, paten sürmeyi, yemek yapmayı, bir de yüzmeyi çok seviyorum. Ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Merhaba, ben Elif. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Şimdiden diğer takım arkadaşlarıma iyi eğlenceler diliyorum. Görüşürüz.

0: arkadaşlarıma buradan başarılar diliyorum. Görüşürüz.
1: Teşekkürler. Ve şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci masamızda Ege, ikinci masamızda Defne, üçüncü masamızda Eren ve dördüncü masamızda Zeynep var. Nasılsınız arkadaşlar? Heyecan gitti mi biraz?
2: Yani
1: az önce güzel danslar ettik beraber. Böyle evet. Bir ısındık hem stüdyoya. Değil mi? Nasılız? Hadi Ege ile başlayalım. Ege'cim seni tanıyalım.
3: Merhaba, ben Ege Kır, 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Diğer ekip arkadaşlarıma iyi eğlenceler diliyorum.
1: Peki, ne olmak istiyorsun Ege'ciğim?
3: Bilim adamı olamazsam da basketbolcu.
1: Basketbolcu olmak istiyorsun?
3: Evet.
1: Peki, nasıl bilim adamı olmaya karar verdin?
3: Bilmiyorum, küçükten, küçüklükten beri bilim adamı olmayı istiyorum.
1: Yapar mısın evde böyle deneyler ufak ufak?
3: Yok yani, de yapmıyorum ama bilsem de neydi, kimya sınıfındaydık.
1: Şahane.
3: Dık.
1: Dık, öyle güzel. Aynen, ama orada yapmışsınızdır işte. Muhtemelen değil mi deneyler?
3: Aynen,
1: şahanesin, hayallerin gerçek olsun umuyorum ki.
3: İnşallah.
1: O zaman güzel bir program diliyorum sana. Evet. Haydi bakalım Defne'ye geçelim. Defne'cim,
4: merhaba, ben geldin. Defne Şahaniyüz. 4. sınıfa geçtim, 9 yaşındayım. Hobilerim resim yapmak, kitap okumak ve müzik dinlemek. Hı hı. Büyüyünce iç mimar ya da moda tasarımcısı olmak istiyorum. Resim
1: nasıl
4: kursuna gidiyorum, hikayeler
1: mi?
4: Yazıyorum.
1: Aa, çok güzel, nasıl evet. Hikayeler yazıyorsun Defne'ciğim?
4: Böyle bir tane köpeğin yaşadıkları maceralarla alakalı.
1: Biraz bahseder misin bize birazcık?
4: Bizim kapının önünde Lucky diye bir şey var, köpek var. Onun hikayesini yazmaya karar vermiştim. Hala da devam ettiriyorum.
1: Lucky ile o zaman ilişkin çok iyi.
4: Evet.
1: birazcık böyle azıcık bize anlatsan mesela nasıl bir hikaye, nasıl bir beraber yaşadığınız anıyı yazdın?
4: Ya anı değil. Kendi hayalimden onu yaşadıkları.
1: Çok güzel. Ve aynı zamanda da moda tasarımcısı ya da iç mimar olmak evet. istiyorsun. Giyinmeyi seviyor musun?
4: Efendim?
1: Giyinmeyi seviyor musun?
4: Evet, çok seviyorum.
1: Kıyafetlerle çok vakit harcar mısın seçmek için? Düşünür müsün?
4: Düşünürüm.
1: Değil mi? Biz hanımlar hep böyleyiz. Sana da güzel bir program diliyorum. Defne'cim, iyi ki geldiniz. Eren'cim hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
1: Seni tanıyalım.
5: Ben Eren Altınay, 9 yaşındayım. Büyüyünce tiyatrocu olmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah hep birlikte kazanacağız ve güzel bir an olsun inşallah.
1: İnşallah. Peki sen tiyatrocu olmaya nasıl karar verdin Eren'cim?
5: Tiyatrocu olmaya aslında ben MSM'de yani Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro yapıyordum.
1: Ne zaman başladın? Sonra, kaç yaşında?
5: Yani 2 sene önce başladım.
1: Aa, 2 yıldır yapıyorsun. Çok evet. güzel. Var mı oynadığın oyunlar? Biraz belki size bahsedersin.
5: 2 tane oyun oynamıştım Müjdat Gezen'de yıl sonu.
1: Çocuk gösterdi. Oyunları değil mi? Çok güzel. Hangi oyunlardı?
5: Bir tanesinin adı Barış Gezegeni. Bir tanesinin adı da neydi? Hatırlamaya çalışıyorum. Geri dönüştürülmüş dünya mıydı neydi?
1: Çok güzel. Tebrik ediyorum seni Eren'cim. İyi ki geldin sen de ve Zeynep'e geçiyoruz. Zeynep'cim hoş geldin.
6: Hoş buldum.
1: Seni tanıyalım.
6: Merhaba, ben Zeynep İraz, 9 yaşındayım, 4. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya Kocaeli Gölcük'ten katılıyorum. Hobilerim arasında bisiklet sürmek, yemek yapmak, paten sürmek ve yüzmek var.
1: Yemek yapmak?
6: Evet, yemek.
1: Neler yaparsın Zeynep'ciğim?
6: Genellikle kurabiye, salata, kek, çorba, pilav, öyle atıştırmalık ve karın doyurucu bazı şeyler.
1: Zor yemekler de yapabiliyor musun?
6: Çok değil ama yaprak sarmayı biraz deniyorum.
1: Ama yaprak sarma zaten çok zor bir yemek. Bravo, seni kutluyorum.
6: Teşekkür ederim.
1: Peki sen ne olmak istiyorsun Zeynep'ciğim?
6: Ben aslında böyle bebeklikten beri, 3-4 yaşlarından beri mimarlık istiyordum. Sonradan oyunculuk başladı, sonradan da... Beyin cerrahı başladı.
1: İki oyuncu yan yana diyecektim ama sen galiba şu an beyin cerrahı olmaya
6: şu
1: daha yakınsın.
6: Şu an beyin cerrahı ve oyunculuk eşit aslında.
1: Arkadaşlar bütün hayalleriniz inşallah gerçek olur. Ben de sizlerle gurur duyarım. O zaman hazırsak başlayalım mı?
6: Başlayalım.
1: Ama çok az duyamıyorum.
6: Başlayalım.
5: Başlayalım.
1: Eren'den çok fazla bir ses geldi. Tamam, o zaman başlıyoruz. Ege için geliyor harf tablomuz.
3: Ankara'nın A'sı.
1: Ankara'nın A'sı 50 puan değerinde ve spordan geliyor ilk sorumuz. Birbirine metal sapla bağlı iki ağırlığın elle kaldırıldığı spordur. Süremiz başladı.
3: Hanter.

0: Acaba ilk 50 puanımızı Ege kumbaramıza atar mı görelim? Bravo Ege, süpersin. Ve Defne için geliyor. Harf tablomuz derken şu anda halteri de görüyoruz arkadaşlar. Bayağı zor değil mi? Çok ağır oluyor onu, evet, kaldırmak. Çok, evet, zor. Evet. Sporcularımıza da evet buradan başarılar diliyoruz. Ne dedin Eren'cim?
1: Kas kütlelerini iyi eğitmek lazım.
0: Doğrudur. Defne ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Defne için.
2: Gamze'nin G'si.
0: Gamze'nin G'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Çabuk gücenen kişiler için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ege'cim.
3: Utangaç.
0: Acaba doğru cevabımız utangaç mı görelim? Olmadı. Açalım mı bir harf? Hadi bir harf açalım. Böyle çabuk gücü, sen de ne kadar derler. Sen de ne kadar şöylesin derler hani.
2: Ya dilimin ucunda.
0: Dilimin ama ucunda. Hadi bir kutu daha açalım.
3: Ay.
0: Ege'cim.
3: Alıngan.
0: Acaba Defne ve Ege'nin ortak cevabıyla kumbaramıza 40 puan atar mıyız görelim? Bravo! Son anda böyle ikiniz de bir butonlara eliniz gitti arkadaşlar. Ortak cevap kabul ediyorum çünkü bu bir ne? Ekip çalışması. Eren'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 60 puan değerinde ve oyunlardan geliyor. Kış mevsiminde oynanan bir oyundur. Süremiz başladı.
1: Kar topu.
0: Hızlı bir cevap. Acaba Eren'in bu hızlı cevabıyla kumbaramıza 60 puan atar mıyız görelim? Bravo Eren. Süpersin. Süpersiniz arkadaşlar. Harf tablomuz Zeynep için geliyor.
2: Babam Servet'in sesi.
0: Servet Bey'in sesi 60 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Mektup, gazete, paket gibi gönderileri yerlerine ulaştıran kişidir. Süremiz başladı.
2: Postacı.
0: Postacı cevabımızla Zeynep kumbaramıza 60 puan atar mı görelim? Bravo, süpersiniz. Arkadaşlar harika gidiyoruz. Kumbaramızda acaba ne kadar puan birikti, ben çok merak ediyorum. Bir tahminleri alalım mı Ege'cim?
3: Tam 210 saydım.
0: Tam 210 saydın Defne'cim.
2: 200.
0: 200 Eren'cim.
1: Ben Ege'ye güveniyorum, ben de 210 diyorum.
0: Çok güzel, Ege'ye güveniyorsun, 210 diyorsun Zeynep'cim.
2: 220.
0: 220 dedi Zeynep de. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 210 puan, kutluyorum sizi arkadaşlar. Saydın mı? Ne ara saydın? Ben sayamadım. Sen orada hem cevap verdin hem soruları saydın. Bravo Ege ve sana da güvenin için teşekkür ediyorum Eren'cim. O zaman Ege ile devam ediyoruz. Harf tablomuz Ege için geliyor.
3: Arkadaşım Uras'ın U'su.
0: Uras'ın U'su 60 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor sorumuz. Kıpırdamadan dimdik durmayı ifade eden benzetmedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Yaparız bunu. Kıpırdamadan böyle dimdik dururlar. Ne derler? Nasıl? Hadi bir kutu açacağım. Tamam.
2: İlki bulamadım.
0: İlki çünkü yanan bir şey arkadaşlar. Yanan bir şey. Ne yanar? Evlerde böyle hani çok güzel bir ışık da verir. Nedir o?
1: Mum gibi.
0: Doğru cevabımız mum gibi mi görelim? Bravo Eren. Arkadaşlar harika gidiyorsunuz. Defne için geliyor harf tablomuz.
2: Teyzem Zekiye'nin Z'si.
0: Zekiye Hanım'ın Z'si bilmecelerden geliyor sorumuz.

0: Bir sapı var, 100 topu var bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Bir sapı var, 100 topu var. Bir meyve, hadi bakalım. Doğru cevabımız. Doğruysa Defne kumbaramıza tam 30 puan atacak. Görelim bakalım. Bravo. Süpersiniz arkadaşlar. Eren'cim, harf tablomuz senin için geliyor.
1: Esinin E'si.
0: Esinin E'si 40 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Kafatasının içinde duyu ve bilinç merkezinin bulunduğu organdır. Süremiz başladı.
1: Beyin.
0: Bu hızlı cevaplarla acaba kumbaramıza bir 40 puan daha atar mıyız görelim. Bravo, süpersiniz. Ve 8. sorumuz Zeynep için geliyor.
2: Koca elin K'si diyorum.
0: Koca elinin K'si 30 puan değerinde ve giyimden geliyor. Soğuğa karşı genellikle vücudun boyun kısmına dolanan örtüdür. Süremiz başladı.
2: Atkı.
0: Bu cevapla Zeynep kumbaramıza 30 puan atıyor mu görelim. Bravo, süpersiniz. Şimdi sıra Ege'de. Ege için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Mehtap'ın M'si.
0: Mehtap Hanım'ın M'si 60 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Türk halk müziği eserleriyle özdeşleşen uzun saplı ve telli enstrümandır. Süremiz başladı.
3: Bağlama.
0: Çok hızlı bir cevap. Çalar mısın sen de enstrüman?
3: Yok.
0: Ama dinlersin değil mi?
3: Aynen, anneanneydi. Anneannemler de dinliyordu.
0: Bakalım cevabımız bağlama mı? Bravo Ege, süpersin. Ve görselimiz de geldi arkadaşlar. Nerede dinliyorduk dedin Ege'ciğim?
3: Anneannemler de neydi? Sen Türk'ün söylemine öyle bir yarışma vardı, orada dinliyorduk.
0: Ha, siz anneannemlerde otururken bir yarışmadan dinliyordunuz. Harikasın. O zaman Defne için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun Defne'ciğim?
4: Lina'nın L'si.
0: Limon'un L'si 60 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Denizlerde sürüler halinde veya yalnız yaşayan 300'den fazla türü olan bir canlıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
3: Palamut.
0: Palamut. Doğru cevabımız palamut mu görelim? Olmadı. Haydi ekip yaparız bunu. Eren.
5: Kalamar.
0: Acaba bu cevapla kumbaramıza 60 puan atar mı Eren ve Ege görelim. Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Arkadaşlar hemen bir bilgi vermek istiyorum. Görselimiz de burada. Bakın burada büyük bir göz var gördüğünüz gibi. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Serçe parmak uzunluğundaki cüce kalamarlardan yaklaşık 18 metre uzunluğa sahip dev kalamarlara kadar 300'den fazla kalamar türü bulunur. Bir dev kalamarın gözü yaklaşık olarak bir voleybol topu büyüklüğündeymiş. Yani hayvanlar alemindeki diğer gözlerden çok daha büyükmüş. Şaşırdık değil mi? Bir voleybol topu büyüklüğünde.
4: Çok şaşırdım.
0: Evet, çok, ben de çok şaşırdım gerçekten bu bilgiyi ilk okuduğumda. Hemen sizinle de paylaşmak istedim ve Eren'le devam edelim. Hangisi?
5: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. İçecek koymaya yarayan cam, plastik gibi malzemelerden yapılmış kaptır. Süremiz başladı.
5: Sürahi.
0: Hızlı bir cevap geldi Eren'den. Eren'in bu cevabıyla acaba kumbaramıza 50 puan atar mıyız görelim. Bravo, süpersiniz. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Son harfimiz Zeynep için geliyor.
2: Şanlıurfa'nın Ş'si.
0: Şanlıurfa'nın Ş'si 40 puan değerinde.

0: yiyeceklerden geliyor. Sen de seviyordun zaten yemek yapmayı. Bakalım sorumuz neymiş? Sirkeli ve tuzlu suda bekletilen sebze ve meyvelerle hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı.
1: Turşu.
0: Zeynep'ten gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 40 puan atar mıyız görelim? Bravo! Süpersiniz. Arkadaşlar harika bir ısınma turu geçirdiğimizi düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Ege ile başlayalım.
2: Ben de çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Hepimiz eğlendik.
0: Eğlenceliydi değil mi?
2: Evet.
0: Defne'cim?
1: Ya bazı sorular zor, bazı sorular kolaydı ama gerçekten çok eğlenceliydi.
0: Eren'cim?
3: Çok eğlenceliydi. İnşallah böyle eğlenmeye devam ederiz.
0: Hadi bakalım inşallah. Ben inanıyorum. Zeynep'cim?
4: Bence de çok eğlenceliydi. Yani fırsatı olan herkes gelsin.
0: İkinci tura gidelim mi hızlıca? Nasılsa artık heyecanımız da kalmadı değil mi?
1: Yok
0: kalmadı. Ama öncesinde bir puanlarımıza bakalım mı? Kumbaramızda kaç puan
1: bakalım,
0: birikmiş?
1: Bakalım.
0: Hadi bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim. Kumbaramızda 570 puan birikmiş arkadaşlar.
1: Güzel.
0: Evet, Ege, Defne, Eren ve Zeynep'in ortak çalışmasıyla 570 puanı biriktirdik arkadaşlar. Ve hedefimize kaç puan kalmış? 1930. Kutluyorum sizi. O zaman hızlıca ikinci tura gidiyoruz.

0: Harikasınız. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız? Hadi bakalım o zaman Ege için gelsin Marif ablamız. Hangisini seçiyorsun Ege'cim?
1: Diyarbakır'ın D'si.
0: Diyarbakır'ın D'si 150 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Sen atasözlerini seviyordun değil mi Ege'cim?
1: Evet.
0: Ve en yüksek puanımız, görelim sorumuzu. Bazı belirtilerin önemli olaylara işaret edebileceğini anlatan atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta duman çıkmaz. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, yaparız bunu ekip Eren.
2: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
0: Bu doğru cevapla Eren ve Ege'nin ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 150 puan atar mıyız görelim? Harikasınız arkadaşlar, çok güzel gidiyor. Defne için geliyor Arif ablamız.
3: D'yi söyleyemedim, o yüzden öğretmenim Dilek Dağıncı'nın iyisi.
0: Dilek Hanım'ın iyisi 80 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Tarihte Anadolu'da ilk madeni parayı kullanan uygarlıktır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ege'cim?
1: Lidyalılar.
0: Doğru cevabımız Lidyalılar mı görelim? Bravo. Eren için geliyor harf tablomuz.
2: Ablam nehirin neyesi?
0: Nehirin neyesi? 90 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Edindiği bir şeyi kendi için yeterli bularak daha çoğunu istememektir. Süremiz başladı. Eren'cim sen deyimleri sevmiyordun değil mi? Kısmet. Hadi ekip yapar bunu. Hadi ekip. Açalım mı bir kutu?
3: Olur. Açalım.
0: Hadi bir kutu açalım. Haydi bir kutu daha. Var mı cevap?
3: Ne? Yok. Ben ikinci kelimeyi buldum.
0: Buldun mu? Hadi bir kutu daha açalım. Biraz zor sanki. Eren? Tam zor derken Eren'den bir cevap geliyor mu acaba?
2: Kanaat etmek.
0: Doğru cevabımız. Kanaat etmek mi görelim? Bravo. Eren'cim korkuyordun ama hep böyle oluyor biliyor musun? Arkadaşlarımız korkuyor ama korktukları soruları da hep bir şekilde biliyorlar. Kutluyorum seni de. Zeynep için geliyor harf tablomuz.
4: Annem Fatma'nın F'si.
0: Fatma Hanım'ın F'si 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Türk mutfağında sevilen lezzetlerden olan bir baklagil yemeğidir. Süremiz başladı.
4: Kuru fasulye.
0: Acaba? Doğru cevabımız. Ne Zeynep? Sen söyle bakalım bir daha.
4: Kuru fasulye.
0: Açalım. Doğru mu? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Bakın yine çok hızlı geçti. 4 soruyu geride bıraktık. Ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti. Görelim mi kumbaramızda kaç puan biriktiğini? Tahmin peki Ege tahmin etmek istiyor. Söyle Ege'cim.
1: 1040.
0: 1040 yine mi topladın
1: Ege? Ben de hala sayıyorum.
0: Ege inanmıyorum sana. Doğruysa gerçekten şu anda ben çok şaşıracağım. Defne?
3: Ben de 1040 diyorum.
0: Ege katılıyor muyuz?
3: Katılıyorum.
0: Eren?
2: 1100.
0: 1100. Bu sefer katılmadın Ege'ye. Zeynep?
4: Benimki aynı olmasın. 1041.
0: Tabii aynı olmasın diyor. 1041. Görelim bakalım. Kaç puan toplamışız kumbarada? Anlık puanımız 950 ve hedefimize kalan puanımız 1550. Olsun ama bence çok iyi. Sizi kutluyorum. Ve Ege için geliyor harf tablomuz.
1: Osman'ın O'su.
0: Osman'ın O'su 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Havanın sıcaklığını ölçmeye yarayan araçtır. Süremiz başladı.
1: Termometre.
0: Yine çok hızlı bir cevap Ege'den. Arkadaşlar harika bir ekip çalışması oluyor. Acaba Ege'nin cevabı doğru mu görelim? Bravo. Defne ile devam ediyoruz ama önce termometreyi de görüyoruz arkadaşlar. Duvarlarda vardır hep değil mi? Asarız böyle hava evet. Kaç derece diye evet, bakarız. Var mı odalarınızda asar mısınız siz de?
3: Benim yok.
2: Evet.
0: Defne de var galiba.
2: Dedem de var.
0: Dede
3: mi
0: var?
3: Asıyoruz.
0: Dedemize de selamlarımızı gönderelim. Buzdolabında mı evet. Var? Peki seninle devam ediyoruz Defne'cim. Gelsin mi harf tablomuz senin?
3: Gelsin.
0: Hadi bakalım.
3: Yağmurun Y'si.
0: Yağmurun Y'si. 90 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Genellikle ecza dolaplarında bulunan, acil durumlarda kullanılan sıvıdır. Süremiz başladı. Böyle yara olunca bir şeyin üstüne basarız. Hadi ekip çalışması. Sayıyor Zeynep. Olmadı mı? Tutturamadık. Hadi bence buluruz arkadaşlar. Açalım mı bir kutu?
3: Açalım.
0: Peki açalım bir kutu. Bir kutu daha. Hani böyle koyu renklidir arkadaşlar. Ya, biraz kahverengi biliyor, gibi.
3: Biliyorum sıvı. Ama ismini bilmiyorum.
0: Biliyorsunuz değil mi ne olduğunu anladınız. Hadi o zaman bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Aslında şu anda arkadaşlarımızın hepsinde cevap var. Gözlerinin önüne görüntü geldi ama isim gelmiyor, anladım. Bir kutu daha açalım. Var mı cevap? Bir tahmin edelim arkadaşlar. Acaba bir şeyler bulabilir miyiz buradan? Böyle sonu şey... hadi size sonunu tahmin ettireyim. Nasıl anlatayım size? Koyunlar mesela ne yerler? Ne ot. Yaparlar?
4: Hı. Ot.
0: Hı. Ne yapalım biz ben Ege?
1: Tentriyot.
0: Tentriyot mu doğru cevabımız? Abi. Yaklaştık ama galiba. Eren?
2: Tentriyot.
0: Bir daha.
2: Tentriyot.
0: Tentriyot mu doğru cevabımız görelim? Olmadı. Yaklaştık, çok yaklaştık arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Var mı cevap Ege?
1: Tentriyot.
0: Doğru cevabımız. Tentriyot mu görelim? Bravo. Nasıldı soru? Biraz söylemesi
4: evet,
0: zordu.
4: Evet.
1: Ben bunu biliyorum ama işime geliyor ama ya işim yok.
0: Ben fark ettim bunu hepiniz. Bir de böyle şeyleri, boşlukları, kutuları doldurmaya çalışıyorsunuz. Olmuyor değil mi Zeynep'ciğim? Sen orada bir yaptın. Sen dedin ki görüntü gözümde, tahmin ettim arkadaşlar. Ama gerçekten söylemesi de çok zordu. Sizi kutluyorum bu cevabınız için. Harika bir ekipsiniz. Eren'cim seninle devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım.
2: Öğretmenim Seda'nın sesi.
0: Seda Hanım'ın sesi 80 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. İki tekerlekli kaskla kullanılan ulaşım aracıdır. Süremiz başladı.
2: Bisiklet.
0: Bisiklet cevabıyla kumbaramıza 80 puan atıyor muyuz görelim? Olmadı. Ama yaklaştık sanki. Hadi bakalım.
4: Motosiklet.
0: Acaba Eren ve Defne'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim? Olmadı. Zeynep.
4: Motosiklet.
0: Zeynep, Eren ve Defne'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim? Bravo arkadaşlar. Süpersiniz. Ve Zeynep için geliyor harf tablomuz.
4: Buse'nin B'si.
0: Buse'nin B'si 140 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. Do bir külah dondurma sözleriyle başlayan çocuk şarkısının sözlerinin devamıdır. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
4: Re mas mavi bir dere.
0: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 140 puan atıyoruz. Görelim bakalım. Evet, çok emindin. Zeynep'ciğim hemen elin alkışa gitti. Cevabından emindin değil mi? O zaman bizim için de söyleyebilir misin? Biliyor musun bunu?
4: Evet, biliyorum.
0: Söyler misin? Hadi bakalım.
4: Do külahta dondurma, re mas mavi bir dere, mi

0: Ayşe'nin kedisi. Değil mi? Öyle devam ediyorduk. Kutluyoruz. Şahanesiniz arkadaşlar. Ege ile devam ediyoruz. Harf tablomuz Ege için geliyor.
1: Ümraniye'nin üssü.
0: Ümraniye'nin üssü 90 puan değerinde ve spor kategorisinden geliyor sorumuz. İki kişinin dirseklerini koyup ellerini masaya doğru bastırdığı spordur. Süremiz başladı.
1: Bilek güreşi.
0: Çok hızlı bir cevap geldi. Emin miyiz Ege?
1: Eminiz. Eminiz. Yapıyoruz biz de arkadaşlar.
0: Yapıyor musunuz? Evet. Sınıfta değil mi böyle şey? Benim de arkadaşlarım hep yapardı o sıraların üstünde. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Ege. Puanlara bakacağım ben. Çok merak ettim
2: bence
0: arkadaşlar.
2: Bence de bakalım.
0: Bence de bakalım diyor bence Defne. Bakalım. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
2: 1040.
0: Kumbaramızda anlık puanımız 1370 ve hedefimize kalan puanımızsa 1130. Kutluyorum sizi arkadaşlar. Şahanesiniz. Ve Defne için geliyor harf tablomuz.
2: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 80 puan değerinde ve eşyalardan geliyor. Kamp yaparken gece içinde konaklamak için kullanılan eşyadır. Süremiz başladı. Kamp yaparken böyle üstümüze. Hadi ekip çalışması derken de.
2: Uyku.
0: Hadi beraber aynı cevap mı Ege?
1: Uyku tulumu.
0: Herkeste var mı?
2: Var.
3: Var.
0: Bakalım cevabımız uyku tulumu mu görelim? Arkadaşlar şahane bir ekip çalışması. Zeynep, Eren, Defne ve Ege'nin ortak çalışmasıyla yine biz doğru cevabı bulduk. Ve sırada Eren var. Harf tablomuzu alalım.
4: Ağrı'nın yumuşak G'si.
0: Ağrı'nın yumuşak G'si 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Evlenenlerin bu özel gün için kiraladığı ve misafirleriyle eğlendiği yerdir. Süremiz başladı.
4: Düğün salonu.
0: Çok gittin mi düğün salonuna? Çok oynadın mı?
4: Bir kere düğüne gittim, o da köydeydi.
0: Halay çektin mi? Şahane.

0: Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Bravo. Ve son harfimiz Zeynep için geliyor.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmektir. Süremiz başladı.
1: Hatırlatmak.
0: Hatırlatmak. Doğru cevabımız hatırlatmak mı görelim? Bir kutuları sayalım.
1: Hatırlamak.
0: Acaba Zeynep, Eren, Defne ve Ege'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza bu 80 puanı da atar mıyız görelim? Bravo! Harikasınız. Arkadaşlar çok hızlı geçti değil mi?
1: Evet.
0: Peki kumbaramızda evet. Kaç puan birikti merak ediyor muyum?
1: Çok. Evet.
0: Alalım mı bir tahminleri Ege?
1: 1800 civarı.
0: Toplamadım bu sefer
1: Yok.
0: Galiba. Defne?
2: 1600.
0: 1600. Eren?
3: 1650.
0: 1650 Zeynep?
4: 1950.
0: 1950. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1620 puan. Kim 1650 demişti arkadaşlar? Eren yaklaştın ve kalan puansa 880. Kutluyorum sizi. Yani finalde ne demek oluyor? 5 soru daha bilirsek değil mi? Ege hemen onu da hesapladı.
1: 5-6 demiştim zaten.
0: 5-6 soru diye tahmin ettim. 5 soru daha bilirsek ödül bizim arkadaşlar. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
1: Gidelim. Evet.
0: Hadi bakalım finalde görüşürüz. Teşekkürler. Süper Kumbara'nın süper çocukları finale hazır mıyız?
5: Hazır. Evet.
0: Biraz daha yüksek.
5: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Ege için geliyor kategorilerimiz ve hemen kategorilerimizi size saymak istiyorum arkadaşlar. Meslekler var, renkler var, anlam bilgisi ve canlılar. Gelsin kategorilerimiz.
1: Canlılar Edirne'nin E'si.
0: Canlılar Edirne'nin E'si. Sorumuzu görelim. Bazı canlıların vücudunda yaşayan, kolay yakalanmamasıyla bilinen bir canlıdır. Süremiz başladı.
1: Kene.
0: Kene dedin. Doğru cevabımız kene mi acaba görelim? Olmadı. Böyle kolay yakalanmıyor arkadaşlar. Eren?
3: Güve.
0: Güve. Doğru cevabımız güve mi görelim? Hadi bakalım. Oldu mu? Olmadı. Zeynep?
4: Pire.
0: Ege, Eren ve Zeynep'in ortak çalışmasıyla acaba... Finalde 200 puanımızı kazanıyor muyuz? İlk 200 puan kumbaraya atılıyor mu görelim? Bravo! Harikasınız. Defne için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun Defneciğim?
4: Ama renkler L.
0: Renkler L. Sorumuzu görelim. Sarı ve mavi rengin karışımından ortaya çıkan renktir. Süremiz başladı.
4: Yeşil.
0: Defne'nin bu hızlı cevabıyla kumbaramızda 200 puan daha geliyor mu görelim? Bravo! Süpersiniz. Şimdi ben merak ediyorum kumbarada acaba kaç puan birikti? Hadi bir görelim kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 2020 puanımız birikmiş ve hedefimizde 480 puan. Yani bu da ne demek oluyor? Geriye kaldı 6 soru. üçünü bilirsek ödül bizim arkadaşlar. Kutluyorum. Eren için gelsin kategorilerimiz.
3: Meslekler Karaman'ın K'si.
0: Meslekler Karaman'ın K'si. Sorularımızı görelim. Diğer adı ruh bilimci olan, davranışları inceleyerek olumsuzluklar için çözüm üretmeye çalışan kişidir. Süremiz başladı.
3: Psikolog. Psikolog. Psikolog.
0: Süpersin Eren. Bakalım cevabımız doğru mu? 200 puan daha kazanıyor muyuz görelim? Harikasınız. Zeynep için geliyor kategorilerimiz.
4: Renkler ve.
0: Renkler ve. Gelsin sorumuz. Kırmızı ve yeşil rengin karışımından ortaya çıkan renktir. Süremiz başladı. Koyu bir renk. Acaba ne?
4: Kahverengi.
0: Acaba doğru cevabımız kahverengi mi? Görelim. Bravo. Arkadaşlar kaç soru kaldı?
4: 2. 5.
0: Finale kaç soru kaldı? Ödülümüze.
3: 0.
4: 4.
0: 0 kalmadı.
4: 4.
0: Kaç soru kaldı? 2 mi 1 mi?
4: 2.
0: Bir bakalım kumbaramıza.
2: Bakalım.
4: 1.
0: Ya bir kaldı değil mi? Bir soru. Arkadaşlar kumbaramızda 2420 puan toplamışız. Şahanesiniz. Ege için geliyor kategorilerimiz.
1: Canlılar, canlılar peri bacalarının P'si.
0: Canlılar peri bacalarının P'si. Görelim sorumuzu.
6: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
7: Haktan yadigar. Atımı geri versin Ahmet kulum der.
6: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
8: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
9: Evleri bırakıp gitmişler.
7: Yakın! Ateşe verin köyü!
6: Çalmadım. At bana haktan yadigar verildi.
8: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
10: Tırlar hakkı için bu at senin Mahmut han.
9: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, sindana attırırım.
7: Kuzundan dışarıya kuş uçmayacak, çıt çıkmayacak Mahmut Han'ın emridir.
11: Amaçları Gülbahar Hanım almaksa alacaklar.
7: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut Han!
8: Gitme Ahmet, dağda töreleri de onların olsun.
12: Ağrı Dağı efsanesi bugün 18'de... TV4'te.
13: İşte bu Google Gemini. Gemini anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
7: Şampiyon!
13: Şahanesin Gemini.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
15: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
16: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
20: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
19: Tekrar söylememe gerek var mı?
21: Otel mi? Trivago.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
23: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, İlham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Beyaz giymeye bayılırım.
7: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Anneler gününe özel Lav ürünleri sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Ucuz,
11: ucuz, hep ucuz. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Hadi

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın öncü döner, pidem ve terra pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de %40'a varan indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygun.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Eşeğin yavrusuna verilen addır. Süremiz başladı.
10: Süper.
9: Çok tatlı olmazlar mı?
10: Evet.
9: Peki emin miyiz ekip?
10: Eminim.
9: Emin miyiz? Eminim. Bu ekip ödüle ulaşıyor mu görelim? Bravo, süpersiniz. Harikasınız arkadaşlar. Bugünkü birincisi Ege. Bravo Ege, süpersin. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Defne. Bravo Defne, süpersin. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Eren. Bravo Eren, süpersin. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Zeynep. Bravo Zeynep, süpersin. Arkadaşlar harikaydı.
10: Evet.
9: Benim için öyleydi. Biliyorum ki
10: bence
9: hepiniz
10: de
9: böyle güler yüzlerinizde, evet, mutlusunuz.
10: Iyiydi,
9: çok iyiydi değil mi? Nasıldı Ege'cim, senden alalım.
10: Çok güzeldi. İlk defa bir yarışmaya katılma deneyimim oldu. Çok eğlendik. Eğlendik.
9: Harika.
10: Evet, öyle işte.
9: Defne'ciğim.
11: Ben de çok eğlendim. İlk defa böyle bir deneyim yaşadım. Çok güzeldi. Buradan benim selam göndermek istediğim kişiler var. Gönderebilir miyim?
9: Tabii ki gönderebilirsin.
11: Buradan ilk önce değerli öğretmenim Dilek Doğan Danacı'ya. Sonra bütün eski 3C'ye ama artık 4C olan sınıfıma. Sonra da arkadaşım Cemre, Zeynep Mimarlar, Ada, bir de Elif Fikra'ya selam gönderelim.
9: Biz de buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim. Ege'cim, senin de göndermek istediğin kimse var mıydı?
10: Buradan sınıf arkadaşlarıma ve öğretmenlerime ve akrabalarıma selam gönderiyorum.
9: Biz de sevgilerimizi gönderelim. Eren'cim, nasıldı senin için?
12: Ben de öğretmenim Seda'ya, sınıf arkadaşlarıma ve aileme selam göndermek
9: çok
12: istiyorum.
9: Çok vefalısınız arkadaşlar. Biz de selamımızı gönderelim. Ayrıca ailelerimiz de burada bizimleler. Bugün çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Zeynep'ciğim.
13: Ben de çok güzeldi. Ben de buradan

0: öğretmenime, sınıf arkadaşlarıma ve akrabalarıma selam gönderdim.
1: İyi ki geldiniz, bugün buradaydınız. Neşe kattınız stüdyomuza arkadaşlar. Artık ödüle gidelim mi?
0: Gidelim.
1: Ödül ne tarafta? Ben hep unutuyorum yerini. Nerede? Şu tarafta mı? Gidiyorum bakalım. Duygu ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Elinde tabletleriyle. Hemen. Bu sefer ödül size doğru geliyor arkadaşlar. Buyurun Zeynep'ciğim, Eren'cim, Defne'cim ve Ege'cim. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum tekrar size.

Tuzlu ya. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Umarım sizin de gününüz çok güzel geçiyordur. Soğuklarla aranız nasıl? Bazen donuyoruz değil mi? Gerçekten çok soğuk havalar bu ara. Aman kendinize dikkat edin. İyi bakın diyorum. Bugün böyle ne yapacağız biliyor musunuz? Çok güzel iki tarifle geldim. İkisinde de tahin kullanacağız bir kere. Evet ve böyle tam kışa böyle kendimizi hazırlamak için aslında tahin çok güzel bir daim pekmez değil mi? Hani bu ikili aslında bizi böyle kışta koruyan, sağlıklı tutan gıdalarımızdan biri. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Tahinli mercimekli ve haşhaşlı bir börek yapıyoruz. Ay o kadar lezzetli oluyor ki size anlatamam. Böyle çok kuvvetli, çok lezzetli bir börek. Arkasından da tahinli bir mus yapıyoruz. Ay ona bayılacaksınız. Yani diyeceksiniz ki Özge bu tarifi nereden buldun? Sonra size nereden bulduğumu söyleyeceğim. Ya gerçekten çok lezzetli. Harika bir dokunuş tahine. Öyle söyleyeyim. Biraz da üstüne pekmez sos yapacağız falan. Çok güzel olacak bugün. Hadi başlayalım. Önce şöyle ocağımın altını yakmakla başlıyorum önce. Sonra hemen malzemelere geçiyorum. Yufkam var. Soğanım. Sıvı yağ. Biraz daha sıvı yağım var. Su, ceviz, tahin, haşhaş ezmesi, haşlanmış mercimek. İşte bu kadar malzemelerim bunu. Burada da yufkam var. Şimdi bu sıvı yağı alıyorum. Tavama şöyle döküyorum. Tavamın da altını yakıyorum. Ve soğanımı sotelemekle işe başlıyorum. Şöyle. Önce bir soğanı güzelce kavuralım. Evet. Soğan kavrulurken ben de ne yapacağım biliyor musunuz? Şu böreği ıslatacağım, içi hazırlayacağım. Evet şöyle. Böreği önce tahine alıyoruz. Şuradan kaşığımı alayım. Ne yapıyoruz? Böreğin içini, yani börek içi değil bu, sosu. Böreği bu sosla ıslatacağız. Evet tahini şöyle koydum. Evet, iyice şöyle sıyırayım kalmasın, ziyan olmasın. Evet şöyle koydum. Evet haşhaşım var. Şöyle biraz da haşhaş koyuyorum içine. Şöyle bir kaşık da haşhaş aldım. İçine şöyle koyuyorum. Biraz da sıvı yağ koyacağım içine. Güzelce karıştıracağım. Böyle birazcık haşhaş ezmesini açmak gerekiyor. Ya zaten tahin çok çok faydalı, çok lezzetli. Haşhaş ezmesi de şifa deposu biliyor musunuz? O da böyle böreklerde, çöreklerde kullanılıyor. Belki direkt hani yemesi zor oluyor. Ama normalde böyle böreklerde, çöreklerde kullandıkça aslında hep şifa depoluyoruz. Faydalı bir şey yapıyoruz kendimize. Şöyle onu bakın çok güzel bir içi oldu şu anda. Evet. Tamam. Biraz da suyum var. O suyu da koyacağım şimdi içine. Onunla da şöyle karıştıracağım. Şöyle. Evet tam bir sos haline getiriyorum. Bir yandan soğanım da güzelce kavruluyor. Buralar bayağı soğan kokmaya başladı. Şöyle tahine birazcık sıcak su, böyle ılık üstü su koymak gerekiyor. Oo, sosum çok güzel oldu. Evet böyle bir sos hazırladım. Şimdi bu sosu kenarda bekletiyorum. Evet şimdi burada sosumuz hazır. Ben ne yapacağım? Ben de hemen...

koyuyoruz içine. Evet. Biraz da tuz alıyorum. Tuz ekliyorum. Şöyle azıcık tuz da koyalım. Evet, tuzu da ilave ettim. Yerine koyalım. Evet, artık soğanımız da oldu. Gayet güzel. Hemen içimize ekleyebiliriz. Şöyle içimize soğanı ekliyorum. Şimdi biraz soğutacağım. Sonra da bu güzel böreği saracağım. Evet. Şimdi içim soğudu. Sosumu da zaten yapmıştım. Şimdi başlıyorum sarmaya. Evet. Yufkamı aldım, fırçamı da aldım. Şu güzel koyu sostan şöyle sürüyorum yufkama. Ne vardı içinde? Tahin var. Haşhaş ezmesi var. Böyle değişik oluyor. Sanki sürdüğüm sos bile aslında bir iç. Evet, şöyle güzelce sürdüm. Çünkü sıvı yağ da var içinde. Su da var ıslatmak için. Tek kat sürüyorum böyle. Evet, içini şöyle güzelce sürdüm. Şimdi ne koymuştuk? Mercimek koymuştuk. Soğan ve ceviz koymuştuk. Böyle güzel değişik bir iç yapmıştık. Soğanı kavurduk. Evet, şöyle kapatıyoruz. Şöyle, şöyle sarıyoruz. Evet, şöyle bunları bastıralım. Tahinli, mercimekli, haşhaşlı börek yapıyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Tekrar yapalım. Şöyle her yerine seriyorum. Bu sostan her yerine sürüyorum. Böyle her tarafına değsin istiyorum. Tahin ve haşhaş çok yakışıyor birbirine. Zaten mercimek ve soğanın uyumundan bahsetmeye gerek yok. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet, ceviz de gayet güzel taçlandırıyor bu böreği. Ya böyle biraz değişik börek alternatifi arıyoruz ya aslında. Gerçekten bu değişik, güzel bir börek alternatifi. Hele mesela et yemeyenler var, et sevmeyenler var. Onlara hele o kadar güzel ki. Evet, şöyle. Evet. Haydi bir tane daha saralım birlikte. Evet, ben de börek yapmayı çok seviyorum. Börek yapmak çok lezzetli, çok zevkli. Yemesi de çok lezzetli. Herkesin de sevdiği bir şey değil mi? Ne kadar çok börek çeşidimiz var bizim. Su böreği. Bu arada siz yufkayı hiç difrize koyuyor musunuz? Hiç difrize sakladığınız oldu mu? Şöyle söyleyeyim. Yufkayı normalde buzdolabında saklarken de yapışmaması için aslında yani en önemli nokta koyduğun zaman, bir araya koyduğun zaman yapışıyor. Yapışmaması için tek tek sarmak gerekiyor. Ya bir folyoya ya da kağıtlara sarabilirsiniz. Tek tek sardığınız zaman zaten o yapışma riski ortadan kalkmış oluyor. Sonra eğer dondurucuya saklayacak, mesela kilitli poşetler var. Onlar da çok işe yarıyor. Tek tek kilitli poşetlere koyabilirsiniz. Ya da derin dondurucuda yine öyle tek tek eğer derin dondurucuda saklayacaksanız tek tek koyarsanız yapışmayacaktır. Ve gayet güzel olacaktır. Ve uzun sürede saklayabilirsiniz. 3 ay kadar da ömrü var derin dondurucuda. Evet, ben şimdi bunları böyle tek tek sarmaya devam ediyorum. Fırına gitmeden önce tekrar görüşeceğiz.

mercimekli, haşhaş ezmeli ve tahinli böreklerim hazır. Şimdi ben bunları güzelce sardım. 180 derece fırına hemen gidiyorum. Fırında böyle çıtır çıtır olacaklar.

Bakalım nasıl olacak lezzetleri? Efendim, geldik tatlı tuzunun en tatlı bölümüne. Çünkü tahinli mus yapıyoruz. Nereden öğrendim biliyor musunuz? Hemen önce malzemeleri sayacağım, sonra sohbete başlayacağım inşallah. Evet, bir paket kremam var, tahinim, pudra şekeri, pekmez ve böyle güveç kaplarım var. Çünkü sonra onlara koyacağım. Mikserim var, aşağıda beni bekliyor. Kremayı önce çırpmakla işe başlıyoruz. Evet, geçen gün ben bir restorana gittim. Ve orada balık yedik. Balıktan sonra da tahin ister misiniz dediler. Ben çok severim. Genelde de fırında helvadır yani hani. Tahinli mus var dediler. Garip geldi yani. Tahinli mus balıktan sonra falan tam şey yapamadık. Ama dediler çok beğeniliyor. İstedik. Geldi. Hemen bir tane daha istedik. Sonra bir tane daha istedik. Böyle kalabalıktık da. O kadar güzel oldu ki. Sonra ben koşarak şefin yanına doğru ilerledim. Şefim çok güzel nasıl yapıyorsunuz dedim. Ve tarifi aldım koşarak. Tatlı tuzluya getirdim tabii ki. Buradan şefe selamlarımı söylüyorum. Ve başlıyorum tarifi yapmaya. Önce bir paket kremayı koydum ve çırpıyorum.

Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kremayı çırptık, böyle krem şanti kıvamına getirdik. Arkasından pudra şekerini koyduk. Şimdi yavaş yavaş tahinli koyuyoruz. Ama şimdi bu kremayı da çok da söndürmek istemediğimiz için tahini yavaş yavaş ekliyoruz. Şöyle yavaş yavaş, yavaş yavaş söndürmeden içine güzelce tahini yediriyoruz diyelim isterseniz. Çünkü çok da söndürmek de istemiyoruz kremayı. Şöyle alttan karıştırarak söndürmeden yavaş yavaş biraz daha koyalım. Tamam. Şöyle güzelce karıştıralım. Çünkü bu tabii ki sönmemesi gerekiyor. Çünkü mus olduğu için böyle hani yerken de böyle hafif hissetmeniz gerekiyor. O yüzden şöyle yedirdim güzelce. Biraz daha tahinim kalmıştı. İçmesin diye onu da koyuyorum. Tam bir su bardağı tahin aslında. Çünkü böyle rengi de bu sefer birazcık dönecek kremanın. Böyle hafif sarımsı olacak. Evet, çok güzel oldu. Tamam. Hem sönmedi, hem rengini aldı. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Muhakkak yapın. Böyle başka bir şey getiriyor tahini, tadını. Farklı bir şey yani, hiç yemediğiniz. Ama böyle yediğinizde Allah Allah ne kadar lezzetli bu diyeceğiniz bir tarifle karşı karşıyayız. Sonra bunu alıyorsunuz böyle. Güveçlere koyuyorsunuz. Hiç pişirmek falan yok. Aklınıza pişirmek gibi bir şey gelmesin. Şurada kaşığım var. Pişirmiyoruz. Şöyle koyuyoruz. Evet. Mesela bu 4 kişilik falan misafire, 4-5 kişilik misafire gayet güzel olur. Evet, şöyle güzelce koyuyoruz. Üzerine de pekmezle şöyle pekmez gezdiriyoruz üzerine de. İşte size harika bir tatlı. Balıktan sonra mı yersiniz? Yoksa hemen yapar, şimdi mi denersiniz? Onu ben bilmiyorum. Ama denerseniz mutlaka benimle paylaşın. Olur mu? Bana resim atın. Bakalım benim böreklerim ne durumda? Hemen börekleri de alıyorum. Sunumda görüşüyoruz. Bir tatlı tuzunun daha sonuna geldik. Ne yaptık bugün? Bir hatırlayalım mı? Mercimekli, soğan...

soğanla cevizle iç yaptık. Sonra tahin, haşhaş ezmesi ve sıvı yağıyla da bir sos yaptık. Tek kat börekleri sardık. Çıtır çıtır börekler oldu. Bir de tahinli mus yaptık. O kadar lezzetli bir şey oldu ki üzerine de böyle pekmezle süsledik. Tam ağzınıza layık. Tam tatlı tuzluya layık. Efendim her zaman ne diyoruz? Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle bu güzel İstanbul gününden herkese ama herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neler yapacağız hemen sizlere anlatalım. Sevgili seyirciler, biz şu an Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesindeyiz. Fatih ilçesinde Şehremini Mahallesi'ndeyiz. Mevlana Kapı Caddesi'ndeyiz. Has Odabaşı Behruza Camii'nin hemen yan tarafındayız. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor şu an sizlere. Bugün yıllık, 100 yıllık yerlere gideceğiz ve İstanbul'da çok güzel yerler keşfedeceğiz. Aa, İstanbul'da burası da var mıymış diyeceğiniz 75, 80 hatta 100 yıllık dediğim gibi biraz önce de yerleri hep beraber keşfedeceğiz. O zaman Gezmek Olsun başlasın.

burada yaklaşık 75-80 yıllık bir çiğ börekçi var. Açıkçası biz buraya gelirken bayağı bir aradık o çiğ börekçiyi. Kameraman arkadaşım Recep biliyor, navigasyon açtık. İşte onun dışında esnafa sorduk, bayağı bir sorduk. Ama dediğim gibi bu çiğ börekçiyi bulmak bir mucize. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü ne bir tabela var büyük, ne böyle hani şaşalı bir dükkan var, sade bir dükkan ve 3 masa var içinde. Onu söyleyebilirim size. Birazdan gideceğiz zaten. Çok ama çok meşhur. İstanbul'un neredeyse en ama en eski çiğ börekçisiymiş. Birazdan gideceğimiz çiğ börekçisi. Ve o zaman hep birlikte şimdi o çiğ börekçiye gidelim ve çiğ böreğin nasıl yapıldığını, hem oranın tarihini hem de tabii ki tadını merak edenler için ben tadayım. Siz de daha sonra gelin.

özelliği çiğ börek ve ayran. Yaklaşık 75-80 yıllık bir yer burası. Çiğ börek ve ayran yemek istiyorsanız ve en eski nerede yerim ben diyorsanız İstanbul'un en eski ve neredeyse en ama en iyi çiğ börekçisi Şehremini Mahallesi'nde oda başında işte bu çiğ börekçi. Hadi gelin.

haftanın 7 günü açık. Yaz aylarında sadece cuma günleri kapalı. Zaten kapıya da yazmışlar. Görmüş olduğunuz gibi küçücük bir yer. Sabah 8.30'da açılıyor ve hava karardığında burası kapanmış oluyor. Birçok ünlü ismin de buraya gelmiş olduğunu söyleyeyim size. Burası, tekrar belirtmek istiyorum, İstanbul'un en iyi ve en ama en eski çiğ börekçisi. Birçok gurme tarafından da onaylanmış bir yer. Onu söyleyebilirim size. Tekrar belirteyim, buranın özelliği tabii ki meyve suyu içebilirsiniz buraya geldiğinizde, tercihe bağlı, ama buranın özelliği çiğ börek ve ayran sevgili seyirciler. Çiğ böreğinizi yerken mis gibi doğal ayranınız size eşlik ediyor olacak bu güzel tarihi odabaşı çiğ börekçisinde. Bir de şunu ekleyeyim hemen, normalde ayranlar biliyorsunuz 15 gün ya da 1 ay falan dayanabiliyor. Ama bu ayran direkt olarak süt geldiğinde yoğurt mayalanıp o yoğurttan yapıldığı için sadece 3 gün dayanabiliyormuş. Ayran doğal, çiğ börek doğal. 71 yıllık yer. O zaman bu kadar anlattık. Çiğ böreğin tadına bakalım. Vallahi anlattıkları kadar var. Sevgili seyirciler, bu arada çiğ böreğin içinden akan, hani yağ değil, kıymanın suyu. Bence çok güzel. Üçüncüyü yiyorum bu arada. Çaktırmadan bende. Şimdi yüzyıllık bir yerde kaybolacağız. Kapalı çarşının o şaşasından çıkıp mükemmel bir yerden sizleri karşılayacağım.

Çiğ böreğimizi yedikten sonra Kapalı Çarşı'ya geldik. Kapalı Çarşı Nuri Osmaniye kapısından gireceğiz şimdi birazdan. Sonrasında yüzyıllık bir hana götüreceğim sizi Zincirli Han. Kapalı Çarşı'nın o şarşasından çıkıp sessiz, sakin bir han. O zaman hadi bakalım Zincirli Han'a gidelim.

Gel. Gel. Kapalı Çarşı'nın ana giriş kapılarından olan Nuri Osmaniye'den girince sağdan ikinci sokağa sapıp yolun sonuna yürüdüğünüzde sağ kol üzerinde de Zincirli Han'ın giriş kapısına ulaşıyorsunuz. Şimdilerde kuyumcuların atölyelerinin yer aldığı Zincirli Han'da ilk gözümüze çarpan tarihi taş zemin üzerindeki çeşme oluyor. Tek avlulu iki katlı Zincirli Han'ı benzerlerinden ayıran en temel özellik bakımlı görünümü. Özgün halini muhafaza eden yapı, koyu yeşile boyalı panjurlu eski odaları, tarihi taş zemini ve moloz taş ve tuğladan kemerleriyle ziyaretçilerini zamana yolculuğa çıkartmaya aday. Han'ın kalbi ise avlunun tam ortasında yer alan, biraz önce de söylediğim gibi çeşme ve gerisindeki sarmaşıklı çatısıyla soluklanma bölümü. Tahmini olarak 18. yüzyıl sonlarında inşa edilen Han'ın odalarında bir zamanlar ocaklar bulunuyormuş. Halen kuyumcu ustalarının ilk katı satış mağazası, üst katı atölye olarak kullandığı Han'ın girişindeki çay ocağı da bütün ziyaretçilerine tatlı bir mola veriyor. Zincirli Han bir ticaret hanı özelliği taşır ve Kapalı Çarşı'ya yakın olduğundan dolayı ziyaretçi sayısı fazladır. Tarihi mekanlar arasındaki yerini alan Zincirli Han, Tığcılar Sokağı'nda bulunup çok sade bir mimariye sahiptir. Yuvarlak taş kemerli girişinde

0: adım attığınızda konuşmaya başlar Zincirli Han. Merdivenler üst kattaki dükkanlar olduğu gibi günümüze gelmeyi başarmış ve görenleri sadeliğiyle etkiler hala. Buraya geldiğiniz zaman sevgili seyirciler, gerçekten kapalı çarşının şaşasından çıkıyorsunuz. Sade, şık ve Osmanlı'dan günümüze gelmiş bu güzel hanın görüntüsüne ev sahipliği yapıyorsunuz. Eğer İstanbul'da tarihi mekanları gezmeyi seviyorsanız mutlaka gezi rehberinizin içine Kapalı Çarşı'nın içinde bulunan Tığcılar Sokak'ta bulunan Zincirli Han'ı da eklemeyi unutmayın. Sadeliği ve şıklığıyla ve günümüze gelmiş güzel bir Osmanlı yapısıyla bizleri karşılıyor Zincirli Han. Yanımızda Han'ın en eskilerinden, Zincirli Han'ın en eskilerinden Nacit Bey var. Nacit Bey o kadar değerli eserler yapıyor ki sevgili seyirciler, sadece ama sadece dünyada bir tek Nacit Bey yapıyor. Onu söyleyebiliriz. Şimdi biraz sözü kendisine bırakalım. 1964 senesinden beri Han'daymış Nacit Bey. Şimdi sözü ben size bırakayım. Neler yapıyorsunuz? Kaç senedir Han'dasınız? Zincirli Han nasıl bir an, sizden dinleyelim.
1: Ben geldiğim zaman Zincirli Han gerçekten çok güzel bir handı. Çünkü saygıdeğer ustalar ve dopdolu bir handı. Herkes birbirine karşı çok saygılıydı. Neden? Şöyle, 84 senesinde vefat etmiş olan bir narsist ustamız vardı, Sedefçi. Avrupa'dan buna mobilyalar gelirdi tamir için. Bir an Ohannes ustamız vardı. Balkanların tek kalıpçısıydı. O zaman bugünkü gibi teknoloji yoktu. Kuyumcular, muhlayıcısı, sağdakarı, birçok sanat erbabı üst kat tamamen atölyeydi. Fakat alt katta Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli antikacılar vardı. Antikacıların birçoğu Zincirli Han'dan çıkmadır. Ve salı perşembe günleri ben onlara yetişemedim. Benden önce son bulmuş. Türkiye'nin en kıymetli halıları gelir, salı ve perşembe günleri burada mezatla satılırmış.
0: Aa.
1: Netice itibariyle zaman içerisinde bu ustalarımızın birçoğu vefat etti. Şu oldu, bu oldu derken bugün öyle bir hale geldi ki hani neredeyse çayını kahvesini içecek kimse kalmadı.
0: Tabii eskiler bir başkadır diyoruz baktığınız zaman da. Şimdi ticarette de aynı şekilde bir dükkan ya da esnaf eski esnaflarla olduğu gibi olamıyor yani. Şimdi siz eski esnaflardaki gibi şimdiki günümüzdekilerle pek hani...
1: O değil.
0: Ne?
1: Sanatkar kalmadı.
0: Ha, sanatkarlardan bahsediyorsunuz.
1: Ve öyle bir dönüşüm oldu ki aklımızın köşesine bile gelmezdi.
0: Peki siz ne yapıyorsunuz Nacit Bey?
1: Ben son 10 senedir ama mesleğe girdiğim günden itibaren oldukça... Çünkü mücevher sanatını 60'lı senelerde azınlıklar kesinlikle yanına çırak almazdı. Almadıkları için tabii ki ben de mücevherci olabilmek için herhangi bir usta bulamadım. Ki hatırlı insanlar olmasına rağmen. Değişik işlerle, telkariyle başladım. Çok güzel fantezi bilezikler yapardım ama sonra hayır dedim. Madem ki ben bu düşünceyle geldim, bu mücevheratı yapacağım. Sadekarlığımın gayet güzel şekilde ki Kapalı Çarşı'nın en iyi kuyumcularından rokoko mücevher vardı. Bugün dahi onun emsali bir mağaza yoktur. O da 2000 öncesi Amerika'daydı, vefat etti. Ve sonra her türlü mücevheri yapar oldum ama kalfalarımı, çıraklarımı olduğu yetiştirdim. Son 10 senedir artık takıdan uzaklaştım. Bu tip şeyler yapıyorum.
0: Bunlar ne? Ben ilk kez görüyorum.
1: İlk görüyorsunuz ve ilk olduğu gibi emsali de yoktur dünyada çünkü bir tek ben yapıyorum.
0: Ne peki? İsimleri ne?
1: Bunu niye yaptığımı söyleyeyim ben size. Peki. İsterseniz. O daha bir ilginç.
0: Tamam.
1: Hep hayalimde Allah'ın lafz-ı celalini en güzel şekliyle bir yere tezyin etmeyi düşünüyordum. Bir türlü karar veremedim. Çerçeve içine Allah yaslanır ne olur. Şu bu derken aklıma böyle bir fikir geldi. Ve bunun üzerinde Türkçe Allah yazıyor. Üçü de simetriktir. Şimdi bakın, safir taşının olduğu yer A. Yanındaki iki çubuk L.
0: Evet.
1: Yine A, yakutun olduğu kırmızı taş.
0: Evet.
1: Sağ kuyruğun yukarı dönüyor ve sonunda H.
0: Evet.
1: Yukarıda da C, C. Allah Celle Celal.
0: Evet.
1: Şimdi bunu seyrettiğiniz zaman hani güzel bir izah vardır bilim insanlarının. İnsan hangi dilde konuşursa o yazıyı görürse kendi dilindekini beyin okur. İyi de duran bir şey arkasını niye tezyin edeyim diye düşündüm. Sonra bu dedim dönmesi gerekiyor.
0: Nacit Bey, bunların bir ismi var mı?
1: Evet.
0: Ne isimleri?
1: Evde sohbetini yapıyorduk ne isim takalım diye. Kızım aklına gelmiş. Ben bir şey buldum ama dedim. Nedir dedim? Leblis. Tamam dedim. Çünkü eski Türkçe'de maddi manevi doyumu
0: Lebris.
1: Var. Evet. Lebris.
0: Lebris.
1: Altı harf. Maddi manevi doyuma ulaşmış. E şimdi manevi daha yücesi ne olabilir? Böyle bir yüce isim. E maddi deseniz altın ve mücevherden oluşmuş.
0: Peki illa bu Lebris, evet, altın ve mücevherden mi yapılması, hayır, gerekiyor? Yoksa hani mesela bütçesi yetmeyenler ya da işte altına, pırlantaya şimdi bütçesi yetmeyecek olanlar...
1: Gümüş ve mücevher görünümünde olan taşlarla yapmak mümkün. Ama o da küçük bir rakam değil. Çünkü en basiti 3-4 ay sürüyor.
0: Öyle mi? Haftanın 5 günü buradasınız. Lebris görmek isteyenler Nacit Usta'nın yanına gelebilir diyelim. Ve sizi sağımda ve solumda bulunan güzel Lebrislerle baş başa bırakayım. Lebris manevi demekti değil mi?
1: Maddi manevi
0: doyuma ulaşmış. Yeni bir şey öğrenmiş oldum programda da. Çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Alo. Tamam.
1: Sayın abi buyur.
0: Ofise 6 tane soğuk su.
1: Tamam.
0: Ha götüreyim nerede? Tamam. Ofise 6 tane soğuk suymuş.
1: Buyurun.
0: Şimdi hanın hemen hazırlayayım abicim şöyle
1: buyurun,
0: suları.
1: Sıcağını alma.
0: Sıcağını almadım mı? Bir tane suyu döktüm
1: tamam,
0: bu arada.
1: Tamam bir şey de acele etmeyiz.
0: Hemen şöyle. Acele etmeyeyim mi?
1: Yetti bir tane daha.
0: Bir tane daha gitti su.
1: Şimdi sonra seninle paralarını alırım.
0: 6 tane bir dakika dur. Şöyle. Ofise 6 tane soğuk su al. 2, 4, 6. Ama şu birazcık sıcak. İdare edivereceksiniz artık.
1: Çok.
0: Şimdi abi hanın, zincirli hanın en eskilerinden. Çay ocağı. Hanın zaten olmazsa olmazlarından. Size o kadarını söyleyeyim. İsim abicim?
1: Sabahattin Çoban.
0: Sabahattin abicim kaç senedir bu handasın?
1: 1969'dan beri.
0: 1969'dan beri bu handasın, bu çay ocağındasın.
1: Aynen.
0: Sabahattin abi gelenleri çayıyla karşılıyor, misafir ediyor. Soğuk soğuk limonatasıyla misafir ediyor. Size o kadarını söyleyeyim. Burada küçük böyle bir çay ocağı var. Telefonlar çalıyor, siparişleri Sabahattin abi götürüyor.
1: Aynen.
0: Zincirli Han'ı birazcık anlatmak istersen neler söylemek istersin Han'la ilgili bize?
1: Zincirli Han şöyle eskiden hep imalat yaparlardı.
0: Evet.
1: Kuyumcu imalatı olduğu gibi. Ondan sonra buradan devletimiz yolladı kuyumcu kentine. Şimdi de burası döviz üzerinde oluyor. İnsanlarımdan memnunum. Ben de esnaf memnun.
0: Benden esnaf memnun, ben esnaftan memnunum diyor. Kızlar burayı mı bekliyorsunuz? Öyle mi? İstiyorsanız ben size limonata vereyim. Şöyle bir göster istersen.
1: Recep. Buyurun. Buyurun orada.
0: Hemen kızları, Zincirli Han'ın fotoğrafını da çekiyordunuz. Siz Kapalı Çarşı'ya gezmeye geldiniz
2: evet,
0: muhtemelen.
2: Evet.
0: Peki Zincirli Han'la nasıl dikkatinizi çekti?
2: Bir han göstermek istiyordum. Burayı görünce direkt girdim.
0: Öyle mi? Kim dışarıdan geldi?
3: Ben.
0: Nereden geldi?
3: Konya'dan geldi.
0: Konya'dan geldi. Zincirli Han 1708'de yapılmış.

0: Osmanlı ticaret hanı ve orijinalliğini bozmadan bugüne gelmiş. Bak gördüğün gibi çeşmesi olsun, avlusu olsun bayağı güzel bir han. Şu anda dövizcilerin fazla olduğu söylense de kuyumcular ve kuyumcu atölyeleri oldukça fazlalıkta. Buraya gelip tabii ki bütçeniz doğrultusunda isterseniz alışveriş yapabilirsiniz ya da isterseniz bu tarihi handa gezebilirsiniz. Aynı bu güzel hanımlar gibi. Hanımlara çay dolduralım bence.
1: Buyurun.
0: Sebahattin abi.
2: Ablam buyurun.
0: Hemen çayı dolduralım hanımlara. İsim kızlar. Gelin böyle yanıma. Havva'yla.
3: Alanur.
0: Alanur. Tamam. Bir müsaade edersen artık. Tabii. Sen bir bana bırak artık. Ama burayı ben devraldım. Yakmam ya, merak etme. Allah razı
2: olsun. Hayır sen ellerinden öperim. Devraldın sen ya.
0: Ya devraldım ben burayı artık.
2: Tamam hayırlı
0: Zincirli
2: olsun.
0: Zincirli ağabey Selahattin abinin yerini devraldım. Tamam, Selahattin mi Sebahattin mi?
2: Sebahattin Çoban.
0: Ha Sebahattin Çoban.
2: Koyun çobanı.
0: Selahattin, Sebahattin fark Sabahattin. Etmiyor artık Selahattin yani. Ne diyeyim?
2: Eyvan.
0: Selahattin demeyeyim değil mi?
2: Yok Sabahattin.
0: Sebahattin, ha. Sebahattin abi.
2: Teşekkür ederim.
0: Sipariş de gelmiyor, ne yapacağız?
2: Gelir, şimdi biraz sonra gelir.
0: Şimdi gelir mi? Tamam. Limonatayı da yeni takmışlar sevgili seyirciler. 5-6 dakikası var aynen. Limonatanın. 5-6 dakika sonra soyacak. Bu iki çay kızların beyefendi. Ben size hemen iki çay daha vereyim mi?
2: Tabii efendim hemen.
0: Hemen vereyim. Bardak alayım Sebahattin abi.
2: Çalkalayacaksın.
0: Çalkalayacağım tabii sıcak suyla çalkalamadan olur mu?
2: Yok.
0: Şöyle. İki çay mı istiyorsun? Açık mı koyu mu?
2: Normal.
0: Normal. Tamam. Hop. Elimizi de yakmayalım.
2: Yok yanmaz.
0: Şöyle. Yıldız Zincirli Han'a geldi de çay doldurmadı mı dedirteyim ben. Hanlara geldiğiniz zaman mutlaka çaycılara uğruyorsunuz. Sebahattin abi gibi çaycılara. Aynen. Nedeni ise hem onlarda daha çok bilgi oluyor hem de onların çayları aynı tavşan kanı gibi taze oluyor. Hemen çaylarımızı dolduralım. Şöyle.
2: Eline de yakışır ya.
0: Elime yakışmaz mı? Elime her iş yakışır. Benim de işime gelmez. Şöyle ver istiyorsan ben götüreyim. Ben taşıyamam zaten sağ ol. Ben onu deviririm.
2: Gel çevirem.
0: Sevgili seyirciler, kızlar da burada görmüş olduğunuz gibi çaylarını yudumluyorlar. O zaman biz de bir çayımızı yudumlayalım. Sebahattin abiyi o kadar övdük. Sen de bize birer çay ikram et kameraman arkadaşım Recep'le. Biz de oturalım çayımızı içelim. Siz de bu arada Zincirli Han'a şöyle bir bakın. Hangisi çalıyor?
2: Buradan çalacak şimdi. Dur bakalım.
0: Bakalım hangisi çalıyor.
4: Erman.
2: Efendim.
4: Kalem kere bir tane çay lütfen acil.
0: Tamam.
4: Kalem kere bir çay acil.
0: Tamam. Tamam.

0: Zincirli Han'a geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir dükkan burası. Şişko Osman'ın dükkanı. Bir kere onu söyleyeyim size. Şişko Osman kim diyeceksiniz? Dördüncü kuşak. Han'ın en eskilerinden. Beşinci kuşak yanımdaki beyefendi isim.
1: Nurullah.
0: Nurullah Bey. Şimdi Nurullah Bey ile konuşacağız. İçeriye girdiğiniz zaman eski halı kokusu vardır ya, belki ekran karşısında birçoğunuz bilir, bilmiyorum. Eski halı kokuyor burası. El yapımı antika halıları buraya geldiğiniz zaman satın alabilirsiniz. Ya da bakabilirsiniz ya da Nurullah Bey'le sohbet edebilirsiniz. Benim doğru. Birazdan yapacağım gibi. Şimdi Han'ın en eskilerindensiniz. Beşinci kuşaksınız. Evet. Dükkanın beşinci kuşağısınız. Neler söyleyeceksiniz? Han'ı anlatırsanız, dükkanı anlatırsanız neler anlatırsınız?
1: Şimdi Han 16. yüzyılın sonu zaten. Eskiden, bugün de olduğu gibi eskiden de alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz üst katları dinlenme için, alt kat alışveriş için. Arkada da bir yer var. Orada da işte hayvanlarını barındırmak için yapılmış bir han.
0: Bize Osmanlı ticaret
1: hanı. Osmanlı ticaret hanlarından bir tanesi. İstanbul ayaklarından bir tanesi. Bize gelince şöyle söyleyeyim. 1890'lı yıllarda esas memleketimiz olan Erzincan'da başlayan serüven. 90'lı yılların sonunda, 1890'lı yılların sonunda İstanbul'a geliyor. Tespihçilik, kuyumculuk ve halıcılıkla devam ediyor. Bugün halıcılıkla devam ettiriyoruz. Bizdeki parçaların şöyle bir özelliği var. Hepsi el yapımı bir kere. Ve Anadolu'da biliyorsunuz çeyiz geleneği var bizde. Yani evlenmeden önce genç kızların veya hanımların yapmış olduğu

0: parçaları buluyoruz biz, onları topluyoruz. Sebep gayet basit, natürel olmaları. Yani kullanılmış olan kök boyalar veya kullanılmış olan malzeme, yünler, pamuklar, ipekler hepsi natürel.
1: Bu arada ben yine Gezmek Olsun programında öğrenmiştim. Bu halılar kök boyalardan yapılıyor dediği gibi Nurullah Bey'in ve bu halılar kesinlikle halı yıkama makinelerinde yıkanmıyor. Bunlar özel olarak yıkanıyor. Yoksa boyalar akar.
0: Doğru söylüyorsunuz. Şurada da resimde zaten gördüğünüz gibi birkaç örnek var. Yünlerin içine koyulan kök boya dediğimiz bir kök var. İşte diğer böceklerden veya işte meyve kabuklarından, diğer ağaç köklerinden veya meyvelerin kendisinden, çiçeklerin ortasından hazırlanan boyalar var. Tabii şimdi boyaların hepsi yöresel. Bugün doğuya gittiğinizde mesela Kars'a renkler daha koyu. Ama Ege'ye doğru, batıya doğru geldiğinizde renkler daha aydınlık, daha açık. Sebep Türkiye'deki bu mevsimler ve oralardaki işte bazı hava olaylarının farklılık göstermesi. Yünlerde de mesela öyle. Doğuya gittiğiniz zaman doğudaki hayvanların yünleri, kılları daha serttir. Batıya geldiğiniz zaman daha yumuşaktır. Çünkü iklimsel.
1: Vallahi o kadar güzel anlattınız ki buradan halı alıp çıkasım geldi. Ne yalan söyleyeyim. Ciddi anlamda.
0: Ne zaman isterseniz.
1: Buradan halı alıp çıkasım geldi. O kadar güzel bir yer ki gerçekten sevgili seyirciler. Halının nasıl yapılışından tutun da şöyle bakın. Halıların işlenişine, o kök boyaların nasıl halılara yansıdığını en güzel görüyoruz. Bakın bu şekilde, yani bu malzemelerle halılar yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Keşke halı yaparken de görebilseydik ama tabii ki atölyeniz burada değil galiba.
0: Yok,
1: burada mı?
0: Yok, burada değil. Genelde Anadolu'da atölyeler.
1: Anadolu'dan yaptırıp getiriyorsunuz. Ne kadar güzel. Bu arada buraya birçok ünlü isim de gelmiş. Hemen şöyle bakalım. Sevgili seyirciler, Prenses ve Prens gelmiş buraya.
0: Hollanda, yani kraliçesi.
1: Hollanda kraliçesi ve prensesi gelmiş. Dünyaya duyulmuş, tabii dünyaca ünlü bir han aslında burası. Ama biz belki de bazılarımız İstanbul içindeyiz. Bu hanı keşfetmekte geç kalıyoruz. İlla almak zorunda değilsiniz. Nurullah Bey'e gelip tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Tabii. Buranın kokusunu soluyabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Biz sohbete devam ederken siz de şöyle buradaki halılara ve tabii ki fotoğraflara bir göz atın.

Şimdi Kapalı Çarşı'dan, Zincirli Han'dan çıktık ve sevgili seyirciler, muhteşem bir yere götüreceğim sizi. Hemen şöyle dönelim. Tarihi Kapalı Çarşı Day Day Pastanesi burası sevgili seyirciler. 1969 yılından beri bu pastane burada. Zaten pastaneye gelmeden önce sokağın başından öyle bir kokuyu duyuyorsunuz ki size anlatamam. Recep Bey diyorum ki kokuyu duyuyor musun Recep diyorum. Evet diyor. Yani kokuyu takip ederek pastaneyi çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Bu pastane fazlasıyla meşhur bir pastane ve buraya geldiğiniz zaman mutlaka elmalı kurabiye yemeniz gerekiyormuş. O zaman içeriye girelim ve mutlaka bir elmalı kurabiye yiyelim. Bu pastane çok meşhur bir pastane. 1969 yılından beri Kapalı Çarşı'da ve bu pastaneyi ülkemize gelen yabancı turistler dahi Kapalı Çarşı'yı ziyaret ettiğinde mutlaka ziyaret ediyorlar. Sabahları burada kahvaltı çıkıyor, börekler çıkıyor sevgili seyirciler. Öğleden sonra da hemen şöyle kurabiyeler çıkıyor. Tahinlisinden tutun da çikolatalısına, çikolatalısından simitine, çekirdeklisine, kekine ve tabii ki en meşhuru elmalısına. Bu elmalı kurabiyenin kokusunu biraz önce dediğim gibi sokağın başından duyabilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi hemen bir tane elmalı alayım ben de bu pastaneye geldim de elmalı kurabiye yemedim demeyeyim. Kameraman arkadaşım Recep şu an size elmalı kurabiyeyi gösteriyor sevgili seyirciler. Bu pastaneye geldiğinde insanlar kutuyla kurabiye alıp gidiyorlar. İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Kapalı Çarşı tarafında burası. Onu söyleyebilirim. 1969'dan beri bu pastane burada. İçeride de muhteşem bir koku var. Sokakta da muhteşem bir koku var. Ve elmalı kurabiyemiz geldi. Şöyle çok teşekkür ediyorum size. Hemen şöyle koyalım. 5 lira bu kurabiye. Şöyle bütünken şöyle. Sıcacık bu arada kurabiye. Şöyle göstereyim hemen. Kameraman arkadaşım Recep gördü. Ve hemen şöyle elmalı kurabiyemizden yemeye başlayalım. Çok teşekkürler. Bu da bizim ikramımız olsun dedi. İkram da geri çevrilmez. Vallahi iyi geldi. Sıcak havada soğuk soğuk limonata. Ben hayatımda böyle güzel bir elmalı kurabiye yemedim. Ağızda dağılıyor ve o kadar taze ki anlatamam. Recep yiyecek misin? Recep yemeyeceğim dedi ama ben şöyle Recep'e veriyorum. Hemen tadına baksın diye. Ben de kalan elmalı kurabiyeme devam ediyorum.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
12: Haydi gel, haydi.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi

0: hatalar. Otel mi? Trivago. O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
1: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
2: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.

0: yine telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay.
1: Çok güzelmiş ya. Ha,
0: onun özellikleri
2: budur
0: de.
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun. Aa,
1: şuna da bir bakabilir miyim?
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Trendyol büyük indirim günlerinde Yataş, Paşabahçe ve Ar Yıldız ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
11: İşiniz yok. Boyfriendiyle gitti.
12: Ne friendiyle?
11: Yani sevgilisiyle gitti.
12: He, ne oluyorsun be?
11: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
13: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
12: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
11: Bırak ablamı bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi. Ne olur bir şeyler yap.
14: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
11: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
15: Kusura bakmayın bacı.
11: Ben pes ettim.
16: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
17: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
11: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
18: Kasabın kızını iste ana.
11: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
19: Onun bugün düğünü var.
7: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
3: Mavi Mavi, birazdan TV4'te.
8: Bu elmalı kurabiye günlük ve taze bir kurabiye. Marmelatla falan yapılmıyormuş içindeki elma sosu. Glikoz şurubu falan da içermiyormuş. Onu söyleyeyim size. Bu pastane haftanın 6 günü açık. Sabah 7'de açılıp akşam 7'de kapanıyormuş. Eğer kapalı çarşı tarafına yolunuz düşerse mutlaka bu pastaneye uğramanızı tavsiye ediyorum. Sokağın adı neydi abi? İskender Boğazı sokağı kapalı çarşının çarşı kapısından çıkınca yine burayı bulabilirsiniz diyelim. Ve hemen sol tarafta gösterelim efendim. Aa, ben parayı gösterelim demiştim ama elmalı kurabiyeler geldi. Sıcak sıcak, yok dokunmam, yanarım. Çok güzel. İşte böyle sürekli çıkıyor. 15 dakikaya bir elmalı kurabiye çıkıyor. 100 yıllık, yıllık yerlerini ziyaret ettik bugün. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Ya o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın, kendinize iyi bakın, her zaman hayatınızda tatlı yiyin, tatlı konuşun ve bugün uğradığım yerlere mutlaka ama mutlaka gidin. Öptüm, hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi öğrenip yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne olacağım dersiniz? Kuaför olmaya karar verdim. Büyükçekmece'de çok şık, çok güzel bir kuaföre geldik. Bugün bana saç yaptıracaklar. Acaba hangi şansının saçını yapacağım dersiniz? Hadi buyurun başlayalım.
1: Acaba hangi talihsiz demek istedin aslında, değil mi Tuğba? Gülüyorsun ama malum

0: Kadınlar için saç makyaj çok önemli. Dikkat etmeni öneririm sana Tuğba. Ne olur ne olmaz.
1: Peki benim ustam kim olacak? Uğur Şahin. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba Tuğba'cığım, hoş geldin.
1: Hoş buldum. Bugün ben kuaför olmak istiyorum. Her gün biliyorsunuz bir

0: Biz var zaten. Senin o için zaman sakladım onu.
1: Böyle özel muhafaza edildi benim için.
0: Evet.
1: İkna edildi daha doğrusu.
0: Tamam. Önce müşterimizin saçlarını yıkanması gerekiyor.
1: Tamam.
0: Müşterinin saçını bir güzel yıkayacaksın ama kendinden daha güzel yıkayacaksın.
1: Hmm.
0: Evet, özenle yıkayacaksın.
1: Anladım.
0: Daha sonrasında saçlarına fön çekeceğiz.
1: Sonrası artık muamma.
0: Evet.
1: O zaman başlayalım.
0: Tamam.
2: Sonrasını düşünemiyorum zaten Tuğba.
0: Evet, müşterimizi yıkama setini aldık. Taramadan önce bir saçtan yıkanması gerekiyor.
1: Evet.
0: Tuğba Hanım yıkamayı yapacak. Ama önce yıkama setini temizlemen gerekiyor. Böyle pis olmaz. Buradaki
1: tamam.
0: Kılları alır mısın?
1: Neyle alacağım? Peçete alabilir miyiz
0: yok,
1: arkadaşlar?
0: Öyle bir şey yok. Peçete yok. Elinle alman gerekiyor.
1: Ya hayatta alamam ben ya.
0: Bir kere kıldan iğreneceksen bu mesleği yapamazsın.
1: Ben kolay, saçımı kolay bile değil alamıyorum ya. Banyodan peçeteyle alıyorum. Şöyle atıyorum direkt bakmadan.
0: Hayır, kıllı alman gerekiyor. Onu alır mısın? Müşterimiz bekliyor. Hadi acele eder misin?
2: Dakika bir, gol bir diyebiliriz. Tuba neredeyse pes edecek.
1: Aldım.
0: Biraz hızlı olursak.
1: Nereye atacağım?
0: Herhalde çöpe atacaksın.
1: Şurada bir çöp var. Bir an önce kurtulmam lazım. Şuraya atıyorum.
0: Evet, çöpümüz atalım. Müşterimizin omzuna havluyu koyuyoruz.
1: Hep beni buluyor böyle şeyler ya. Müşterimizin omzuna mı atıyoruz bunu?
0: Evet.
1: Tamam. Şöyle yavaşça. Yastardı.
0: Öncelikle
1: ne güzel saçlar.
0: Oh. Islatacağız.
1: Ne güzel de saçlar.
0: Suyumuzu açalım önce.
1: Tamam. Cıvıtmadan.
0: Evet.
1: Sıcaklığımızı da ayarlamam gerekiyor değil mi?
0: Evet,
1: Uğur
0: onu
1: Bey.
0: Ben söylemeyeyim herhalde.
1: Artık o kadarını sen düşün ya diyorlar bir yerden sonra.
2: Tuğba, düşün elbette o kadarını da.
0: Şöyle emanet tutma, güzelce bir hakim ol.
1: tamam, şöyle.
0: Evet, güzelce. Her yerin ıslandığından emin ol.
1: Şu an çok eminim.
0: Emin misin? Bak, kontrol ederim.
1: Buyurun, neresi kaldı?
0: Evet, buralar ıslanmamış. Buralar ıslatalım.
1: Ense, evet.
0: Tamam, şimdi şampuanlamaya geçebiliriz. Suyu kapatıyoruz.
1: Oh. Evet, şampuanı alalım.
0: Şampuanı ben mi vereceğim? Senin kendini alman gerekmiyor mu?
1: Tamam ya. Tamam, aldım.
0: Çok koyma, tamam. Batıracaksın bizi.
1: Ne olmuş yani şu kadarcık şampuanla Uğur
0: Çok
1: Bey?
0: Çok koyma.
1: Şimdi böyle
0: güzel bir şampuanlama yapıyoruz.
1: Yukarıdan mı başlıyor?
0: Evet.
2: Tuğba'nın huyudur. Her yerde malzemeyi israf eder maalesef Uğur Bey.
1: Oldu mu?
0: Güzelce, evet.
2: Tuğba itinayla şampuanlama işlemine devam ediyor.
1: Evet, şampuanlama işlemi herhalde tamam değil
0: Bitiyor.
1: Mi?
0: Bitiyor. Durulayıp kaldıracağız.
2: Sırada bol suyla saçları şampuandan arındırarak durulama faslı var.
0: Müşterimizin saçları çok güzel.
1: Şöyle, yüzüne gelmeden.
0: Şimdi daha da güzel olacak.
1: İnşallah.
0: Yüzüne su akmasın.
2: Uğur Bey, benim Tuğba'nın daha güzel yapacağına inancım maalesef yok, baştan söyleyeyim.
1: Hemen sonlandırıyorum yıkama işlemini.
0: Güzelce.
1: Şöyle değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet.
1: Ellerim yakışıyor mu?
0: Müşterimizin canını çok yakmıyoruz. Çamaşır sıkar gibi değil. Çamaşır sıkar gibi değil.
1: Hayır, hayır canını sıkmıyorum şöyle yavaşça. Şöyle yapacağım.
0: Evet, tamam. Tamam.
1: Kendimi evde nasıl yapıyorsam. Şöyle sizi yavaşça
0: evet,
1: öne alalım.
0: Havluyu sarıyorsun. Hadi sana şöyle. Biraz yardım edeyim bari. Hadi sana
1: bayağı mücadele verdim ya. Şöyle.
0: Tamam, kaldırıyoruz. Müşterimizi koltuğa alıyoruz. Örtümüzü takalım önce.
1: Tamam. Onu siz takarsınız. Ben gittiğim yerde iş yaptırmayı çok severim.
0: Havluyu açalım.
1: Şöyle.
0: Şimdi öncelikle fön suyunu sıkacağız, şu mavi olan.
1: Tamam.
0: Sonra tarama yapacağız. Bunu bana mı veriyorsun?
1: Bilmem, elim boş kaldı böyle.
0: Tamam.
1: Şimdi
0: tamam,
1: bu peki. Fön suyu dediğimiz şey niye işe yarar? Bunu bir söyleyelim değil mi?
0: Saçı taramanı kolaylaştıracak. Güzel tarayacaksın, kolay tarayacaksın. Ama sana yardım edeceğim bu konuda.
1: Yeterli
0: rahat
1: mi?
0: Olsun. Yeterli, çok sökme.
1: Benim elim çok
0: Hep
1: boğuldu.
0: Hep çok kullanıyorsun, bizi batacaksın. Ara alabilir miyim
1: ne
0: orada?
1: Ne güzel koktu.
0: Bakayım.
1: Ya vereyim size bu, şöyle.
0: Bu tarak kıllı, bu tarak müşterinin saçına olur mu? Bunu değiştir, temiz tarak ver.
1: Bilemedim ben.
0: Temiz tarak ver.
1: Tamam.
0: Güzel.
1: İlk alınca elim o geldi, ne yapayım?
0: Önce ayırıyorsun saçı böyle güzelce.
1: Şöyle.
0: Evet.
1: Çok güzel
0: senin
1: işler
0: tutayım,
1: ya.
0: Senin için tutayım, uçlardan başlayarak. Evet.
1: Modelimizi de öyle bir seçmişiz ki saçlar çok iyi ya.
0: Saçlarımızın maşallah var.
1: Maşallah.
0: Uzun. Müşteri her an saçımı bırak ben istemiyorum diyebilir bak.

0: Güzel, özen yap.
1: Aa. Evet. Öyle bir şeyle karşılaştınız
0: tamam,
1: mı? Deneyeceğim. İllaki karşılaşmışsınızdır. Saç bizim işimiz.
0: Evet.
1: Bugünlük.
0: Ama biraz elin işlerse daha iyi olur.
1: Niye? Ne yapıyorum ki?
0: Çok konuşuyorsun.
1: Ben.
0: Evet.
1: Yok.
0: Burayı da tanımamıştı.
1: Öyle bir şey yok.
0: Güzelce.
1: Öyle bir şey yok.
2: Evet Tuğba, Uğur Bey de çok konuştuğunu söylüyor. Tıpkı diğer ustalarımız gibi.
1: Değişik el hareketleri.
2: Oldukça değişik, hem de daha önce kimsenin denemediği bir stil deniyorsun sanırım Tuğba. Hepimiz hayretle izliyoruz.
0: Tamam, senin için tutacağım, tamam. Böyle bir ustayı da hiçbir yerde bulamazsın.
1: Vallahi yani. Ya, nereden bulurum?
0: Normalde benim tarıyor olmam lazım, senin tutuyor olman lazım.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: O zaman şu an bana ben güzel bir görev verdin.
0: Ben senin ustanım, seni işe alıştırıyorum şu anda. Sana büyük bir lüks bu senin için.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
2: Tuğba usta olmadan usta gibi davranmayı çok sever Uğur Bey.
1: Kendi saçımı bu kadar çabuk taramazdım yani ben. Oyalana oyalana böyle.
0: Şimdi kurutma aşamasına geçeceğiz.
1: Tamam.
0: Hadi senin için onu da ben vereyim bari.
1: Aa, aslında bugün siz çırak oldunuz, ben usta oldum. Öyle bir şey oldu yani.
0: Hadi. Kurutma işlemini ben sana bir kere göstereceğim. Daha bir daha söylemem. Böyle çalıştırıyorsun.
1: Tamam.
0: Böyle. Tamam. Üstlerini saçların dibine çok tutmuyorsun. Uçlarına böyle. Buralara uzaktan tutuyorsun. Tamam, bana ver. Böyle sallayacaksın fönü.
1: Tamam. Biz kurutma işlemine geçiyoruz şu anda. Kurutmadan sonra tekrar devam edeceğiz.
2: Tuğba fön makinesini aldı ve Tuğba Show'a başladı. Müşterimize sabırlar diliyorum. Zira Tuğba bir taraftan kurutma işlemi yaparken diğer taraftan her zamanki gibi eğlenmeye devam ediyor.
0: Tamam, şimdi fön işlemine geçiyoruz.
1: Tamam.
0: Fırçayı uzatır mısın buradan bana?
1: Fırçalı fön mi?
0: Ben alayım bunu. Fırçalı fön ne demek? Fön çekeceğiz, saçlarını düzelteceğiz.
1: Fırçalı fön ne alaka? Evet.
0: Öncelikle bir toka alman gerekiyor kendine. Oradan
1: şunlardan
0: bir toka alır mısın?
1: Mı?
0: Olur, evet.
1: Şöyle. Ha,
0: bana da mı aldın? Tamam.
1: Hı-hı. Bir tanesi, bir tane bana.
0: Tamam. Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Buradan ayırıyorsun. O taraftan benim yaptığımla aynısını yapmanı istiyorum. Bu tarafa
1: şöyle.
0: Ayır.
1: Şöyle.
0: Evet. Taç hizasından ayırıyorsun.
1: Kesin ayırırım zaten.
0: Evet.
1: Fön bizim işimiz.
2: Tuğba kuaför sözlüğüne yeni terimler kazandırıyor. Mesela fırçalı fön gibi.
0: Önce ben sana yine göstereceğim.
1: Aa, çok karıştı.
0: Ama bunu da bir kere göstereceğim. Çıraklıkta iki kere göstermek yok. Görüp anlayacaksın. Fön burada koltuğun altında olacak. Fönü düşürürsen maaşından keserim.
1: her yerde bir tehdit ya. Her yerde bir şey.
0: Böyle tutturdun. O toka o işe yarıyor. Ha. Tamam mı? Şimdi aynısını yap.
2: Tuba'nın aynısını yapamayacağından eminim Uğur Bey.
0: Hadi sana fön de tutayım bari.
1: O zaman biz fön çekmeye başlıyoruz.
0: Fırçayı alta koyuyorsun.
1: Nasıl? Böyle.
0: Fırça saçın altında kalıyor.
1: Böyle.
0: Evet. Aşağı doğru kaydırıyorsun.
1: Böyle.
0: Elini oradan çek ki elin yanmasın.
2: Uğur Bey'i dinle, eline dikkat et lütfen Tuğba.
1: Aaa!
0: Evet.
1: Çok güzel.
2: Fön çekme işlemi devam ediyor.
1: Aa, saçı acıyacak evet. Şimdi.
0: Güzel.
2: Müşterimizin saçlarına da dikkat et Tuğba.
1: Yuhu!
0: Bakalım, bakayım olmuş mu? Buralar olmamış. Bak buralara kıvırcık kalmış.
1: Aa, bir daha evet. Yapacağız o zaman.
0: Diplerini de fönlemen gerekiyor. Fırçayı bu sefer üstten vuracaksın.
1: Şöyle.
0: Öyle. Elini buraya koyacaksın.
1: Nasıl ya? Şöyle.
0: Tut şunu. Tut bırak. Bırak. Tut şunu.
2: En sonunda Uğur Bey işi devralmak zorunda kaldı.
0: Ama bu ana fönü bırakmayacaksın. Fönü yine sen tutuyor olacaksın.
1: Ha.
0: Öyle. Şimdi sen de yine fön.
2: Bana sorarsanız fön makinesini Tuğba'ya vermek pek iyi bir fikir değil Uğur Bey. Tuğba biraz müşterimize tutar makineyi, sonra sıkılır kendi saçlarına fön çekmeye başlar. Yani sizi yorup uğraştırıp müşterimizi kızdırır Tuğba, hatırlatayım istedim.
1: Evet, düz fönümüzü çektik. Çok da güzel oldu, değil mi?
0: Beğendiniz mi?
3: Ben düz istemiyordum ki. Daha havalı, dalgalı bir saç istiyorum.
0: Hadi efendim, hemen düzeltebiliriz.
1: Ama düz saç her zaman daha güzeldir.
0: Hayır. İşten kaçma, işten kaçmak yok.
3: Saçlarım düz, daha havalı bir şey istiyorum. Hani kendimi böyle görmek istemiyorum.
0: Tamam, size maşa yapalım o zaman, dalgalı
1: olur,
0: yapalım.
1: Olur, herhalde yaparız.
3: Olur.
1: Diye
0: yapacağız, müşteri ne isterse olur. Müşteri her zaman haklıdır.

0: Ama şey yapalım, evet.
1: Tamam. Kesinlikle buraya.
2: Eyvah.
1: Dokunmuyorsun.
2: Kesin, bak kesin dokunmam ben olaya.
1: Senin yanarsa ben de şu değil. Haberin olsun.
2: Tüm sorumluluk bana ait.
1: Evet.
3: Oynamayı bırak da biraz Uğur Usta'yı seyret Tuğba.
1: Bunu da bir kere göstereceğim.
2: Tamam.
1: Ben biraz katı bir ustayım.
2: Fark ettim.
1: İşine gelirse.
2: Ben de böyleyim efendim. Bilmiyorum.
1: Olaylar ne bileyim benimde? Ustan yanında öyle durulur mu?
2: Tamam ya, o şey ya, böyle bir anda gelişen bir şey.
1: Ha, hadi bakalım.
2: Özür dilerim.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Evet, şimdi böyle sarıyorsun. Saçın üstünden tutuyorsun o şeyi. Gördün mü, dalga oldu. Müşterimizin istediği dalga oldu.
2: Şey mi bu? Su yolu mu? Neydi?
1: Su da. Su dalgası.
2: O kadar alakasızım ki. Su dalgası. Su yolu mu? Ha, o şey,
1: bu cümleleri genelde erkekler söyler ama.
2: Su dalgası. O kadar mı alakasız
1: böyle
2: olur bir insan?
1: Müşterimize gösteriyorsun yaptığın dalgayı.
2: Oldu mu diye,
1: evet.
2: Mesaj yani bu.
1: Kolay mı sandın?
2: Kolay. Kolay mı sandın? Evet.
1: Evet. Şimdi yine aynı şekilde bir tutam ayırıyorsun. Benim ayırdığım kadar.
2: Hangi elimle?
1: Bak ben ne yaptım az önce? Aynı şekilde ayırıyorsun. Çok güzel.
3: Uğur Bey, çok güzel söylediniz. Ben de söylemek istiyorum. Kolay mı sandın Tuğba?
1: Şimdi saça maşaya doluyorsun.
2: Gergin anlar.
1: Evet.
2: Kuaförde gerilimli dakikalar.
1: Kesinlikle yanma.
2: Böyle tutacağım.
1: Evet, kapatıyorsun maşanın ağzını.
2: Bozuldu.
1: Ama düştü.
2: Bir dakika şöyle.
1: Böyle giderse ilerleyemezsin.
2: Benden hiçbir şey olmaz.
1: Böyle tutman
2: gerekiyor. Böyle tutayım o zaman.
1: Böyle tutacaksın. İçinden bir 15-20 saniye sayıyorsun.
2: Ben dua okuyorum.
1: Sen şarkı söyleyebilirsin istersen.
2: Aynen. Tamam mı?
1: Çok gülüyorsun sen bu arada.
2: Ben mi? Şey, işi eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Çok sıkılırsın.
1: Programlarını izliyorum. Hep gülüyorsun. Hiç iş yapmıyorsun.
2: Yanıyor. Şey, sözü de, lafı değiştireyim
1: kontrol ben. Kontrol ediyorsun bu arada.
2: Olmuş
1: saç
2: mu?
1: Saç ısındığında dalga olmuş demektir.
2: O zaman ısındı.
1: Evet.
2: Çekiyorum.
3: Bakalım nasıl oldu?
1: Bakalım Tuğba Hanım'ın dalgası nasıl olmuş?
2: Bakalım Tuğba Hanım bu bölümde başarılı olabilecek mi? Bence
1: çok
2: oldu.
1: Çok güzel. Şimdi yeni bir tutam alıyoruz.
3: Uğur Bey, Tuğba'nın beni taklit etmesine alışmıştım. Ama sizden duyunca şaşırdım biraz ister istemez. Dış ses olarak sizi de stüdyomuza davet ediyoruz.
2: Evet, maşamızı ben tamamladığımızı düşünüyorum artık. Gerisi size kalmış bir şey.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Maşan daha bitmedi. Bence güzel olmadı.
2: Bitmedi, bitmedi mi?
1: Evet. Bak bu olmuş mu burada?
2: Özgün bir çalışma oldu.
1: Özgün çalışma. Buraları dalgalı, buraları düz. Ben bırak, ben hallederim. Sen bana bırak. Maşayı sen bana verir misin orada?
3: Bence özgün değil. Üzgün bir çalışma oldu Tuğba. Yani başaramadın yine her zamanki gibi.
1: Burası düz kalmış, gördün mü?
2: Gördüm.
1: Ustaya trip atılmaz.
2: Yo, atmıyorum estağfurullah.
3: Ustalara saygı Tuğba.
1: Bak şimdi daha güzel oldu, gördün mü?
2: Gördüm.
1: Evet.
2: Elinize sağlık. Ben de artık yapabildiğim kadarıyla Semra Hanımcığım, artık yani bugünlük idare edeverin.
0: Teşekkür ederim.
2: En azından doğal bir çalışma
0: i̇dare
2: oldu.
0: Eder.
2: Evet. İdare eder.
1: Tuğba Hanım bugün yapmaya çalıştı diyelim. Pek yapamadı. Saç çıkamasında biraz eksiklik vardı. Ayrıyetten fönü tutamadı zaten. Maşada az daha elini yapıyordu. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tam kuaför olacak kapasitede değil hala. Umarım biraz daha iyi olacak.
2: Çok teşekkür ediyorum
1: ben
2: sizlere
1: teşekkür
2: Uğur
1: ederim.
2: Bey. Ve Semra Hanımcığım, saçınızı bana emanet ettiğiniz için çok teşekkürler. Güle güle kullanın. Evet efendim, ben bugün elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. İzlemeyi unutmayın efendim, hoşça kalın.

0: Esenler, Esenler, 300 Esenler, Esenler, 300 Esenler, Esenler, 300 Esenler. Geç abi, geç geç. Kerim abi.
1: Ne haber lan Urfalı? Mektepli aran nasıl?
2: İyidir de Kerim abi, şu İngilizceyle başım dertte. Bir türlü dilim dönmeyin.
1: Alışır oğlum, alışır. Ver bakayım şuradan bir çıtır.
0: Kerim abi!
3: Hay Allah!
4: Ne arıyorsun lan benim minibüsün üzerinde ha?
0: Hacı be!
4: Minibüsü yok mu?
0: Neredesin be usta? Yolcular seni bekliyor.
5: Kelle mi götürüyorsun kardeşim? Yavaş gitsene.
1: Hızlı olmak zorundayız biraderim. Çabuk gidelim ki çok yolcu taşıyalım. Hem vatandaş yolda kalmasın hem de sıramızı kaçırmayalım, değil mi ya?

Bir taraftan zam, bir taraftan da su üstüne su. Buna ne motor dayanır ne de can ya.

0: Kerim diye bir keklik var. Çoktandır düşmüyor. Gelse de bir güzel yolsak.
1: Hacı hacı, kaşınıyorsun gene. Aldığın dersleri unuttun galiba, bütün kahve biliyor. Yemekten sonra o güzel sakallarını tek tek yolduracağım sana.
0: Ne gülüyorsunuz ulan?
2: Yıllara gidelim de baba dönelim.

0: Ah benim güzel oğlum! Hiç de elleri boş gelmezmiş. Sana iyi haberlerim var.
1: Hayırdır ana?
0: Kasap Hasan gelen dünürü geri çevirmiş. Benim kızımın evlenme vakti değil demiş. Kızın vakti, vakti ama herkesi istemiyormuş. Mantı yaptım, Fatma teyze tadına baksın diye getirmiştim.
1: Girsene içeri.
0: Yemek vakti rahatsız etmeyeyim, afiyet olsun.
2: Gelsene kızım.
0: Sağ ol Fatma ana, evdekilerin haberi yok, babam merak eder.
2: Peki evladım, annene selam söyle.
0: Nasıl, beğendin mi?
1: Vallahi güzel yapmış.
0: Onu demiyorum oğlum, Ayşe'den bahsediyorum.
1: Ayşe mi? Allah için güzel kız. Allah sahibine bağışlasın.
0: Sahibi çok, çok da

0: Nereye oğlum?
1: Kahveye gidiyorum ana. Arkadaşlar bekliyor.
0: Şu Ayşe'nin lafını ne zaman duysan hep kaçıyorsun evladım. Ben de anayım oğlum. Ben de gelinimi görmek, torunlarımı sevmek isterim. Şu kısacık ömrümde daha ne kadar bekleyeceğim yavrum?
1: Haklısın ana. Biraz daha sabretme. Bir şeyler olur elbet. Allah büyüktür.

0: bakalım hızlı trafikçi.
1: Aferin usta.
0: Eyvallah. Günaydın.
2: Allah be, öf! Bu koku da ne böyle?
0: Aşk olsun Kerim abi, koku dediğin parfüm. Hem de hakiki Avrupa. Esti.
2: Esti mi? Hangi taraftan esti?

0: akşam Hanedanların yeni bölümleri gelmiş. Onu seyredaldım.
1: Ya nasıldı?
0: Süper, çok iyi.
2: Kerim abi sen ne dersin? Pelin Hanı oldu.
3: Pelin mi? Pelin de kim be takoz? Sen tanıyor musun?
4: Pelin mi? Ben ne bileyim be usta!
2: Aman Kerim abi, sen de amma cahil kalmışsın. Pelin'i nasıl tanımazsın? Hanedanları seyretmiyor musun?
3: Ne yani? Fellini fillini seyretmedik diye cahil mi olduk? Sen şimdi fellini fillini bırak da Çilli abla... ...şöyle güzel, acılı bir mercimek çorbası nasıl pişirilir bilir misin?
2: Aman Kerim abi, altı üstü bir çorba bilsen ne olur, bilmesen ne olur ha?
3: Çilli abla, sen de haklısın be! Haklısın!
0: Aaa, görmüyor musun be? Lastik patladı, yapamıyoruz işte!
3: Takoz, in aşağıda yardım et. Siz de inin biraz hava alın.
5: Merhaba kızlar!
6: Merhaba, geçmiş olsun Şeniz!
5: Sağ olun!
6: Tam da yerinde patlamış.
5: Ya, ne olduğunu anlayamadım.
6: Neyse, takoz yeter şimdi.
5: Çok kolye!

0: Buradan okula 32 kilometre geliyorsun. Dönüş eder 64.
1: Sana ne?
0: Bu memleketin benzinine parasına yazık değil mi? Bunlar da insan evladı. Onların canı yok değil mi? Senin kardeşin de minibüsle gidip gelebilir. Bir de sabah akşam arkanda dart dart korna.
2: Kerim abi geç kalıyoruz, yazılımız var.
0: Bir daha lütfen arkamda korna çalmayın.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın Kerim abi.
2: Günaydın.
0: Şeniz de artık bizimle geleceğini söyledi.
2: Şeniz de kim?
0: Sibel ablanın kardeşi işte. Hani dün yolda lastikleri patlamıştı ya.
2: Peki alalım. Nerede oturuyor?

0: Düşündüm, siz haklısınız. Artık kardeşim de size yük olacak.
1: Estağfurullah görevimiz.
0: Sizden bir ricam var. Kardeşim size emanet. Annem biraz titizdir de evden alıp eve bırakırsanız sevinirim.

başarı. Top kapı. Yürü abi herkese top kapı.

0: Merhaba. Tamam mı herkes?
1: Şeniz yok, boyfriendiyle gitti.
0: Anlamadım, ne friendiyle?
1: Yani sevgilisiyle gitti. Akşama partide ne giyeceğiz?
2: Yeşil tuvaletin.
1: Ah, sana yakış. Ah, bak bak. Bizim çifte kumrular arabada.
2: Nerede kız?
1: Hani işte işte bak. Bak. Ben gördüm. Bak, bak şurada işte. Demek yeme gitmemişler. Şunlara bak.

0: Öp! Öp lan!
1: Bırak beni!
0: Kardeşine sor.
2: Ne oldu? Anlat bakayım.
1: Okul çıkışında beni almaya Volkan geldi. Arabayı koruya çektik, ders çalışıyorduk. Sonra bu geldi. Beni arabadan zorla çıkardı, Volkan'a da vurdu.
2: Doğru mu bunlar?
0: Kısmen doğru. Analar babalar çocuklarının canını namusunu bize teslim ediyorlar. Bizim de görevimiz onları bütün kötülüklerden korumaktır. Hem kardeşiniz de o delikanlının arabadaki halleri hiç de iki iyi arkadaşa benzemiyordu. Eğer biraz daha geç kalsam kardeşiniz şu anda her şeyini kaybetmiş olabilirdi.
2: Terbiyesizlik etme. Doğru konuş.
0: Sizlerin teşekkür tarzı böyle demek. Sizi tekrar ikaz ediyorum. Kardeşinize sahip olun.
2: Hemen gidin buradan. Yoksa polis çağırırım.
0: Yok yok yok. Özür dilerim. Kabahat bende.

0: Eserler, eserler, eserler. Geç abi, arkaya da geç.
1: Ev işini ne yaptın, bulabildin mi Ali kardeş?
2: Yok be Kerim, ne gece? Kiralar ateş pahası. Hangi yere gittiysek bir ton para. Çay satarak olacak iş değil bu. Ortada kaldı işte.
1: Allah yardımcın olsun Ali kardeş.
0: Kerim abi!
1: Ne oldu be oğlum, sakin ol! Allah Allah! Ne oldu, söyle be! Kim geldi?

0: Son durak beyler! Usta ya! Hadi bir işim vardı ya! Gidebilir miyim?
1: Peki ne yapıyoruz?

0: Çayını soğuttun. İçsene oğlum.
1: Canım istemiyor ana.
0: Senin bir derdin var. Hasta mısın yoksa?
1: Yok bir şeyim ana. Bugün çok yoruldum da.

0: şey lan?
1: Olur mu? Mecburi taşıyamaz.
0: Ağlar mı lan? Mecbur yiyeceksin işte.
1: Hadi be!
0: Ye şunu da. Ye hadi. Şu bir...
1: Hay Allah!
0: Şu iki... Aha işte tamam.

0: Kız Ayşe!
1: Efendim babacığım?
0: Ben sana su getir demedim mi?
1: Tabii, hemen getiririm baba.
0: Tövbe estağfurullah!

0: Merhaba. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Arabam arızalandı. Benim olmam lazım. Senden rica etsem, talebeleri bıraktıktan sonra bir tamirciye kadar götürebilir misin?
1: Hı-hı. Olur, götürürüm. Aerobik salonu ne taraftaydı kardeş?
2: Şu tarafta.
1: Şurada.

0: Yarın pazar. Arkadaşlarla bizim yazlığa gidiyoruz. Bizi minibüsle götürür müsün? Hı hı.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Evet. Gemini, bana yazdığın bir saç modeli öner.
1: Ay çok güzel.
2: Açılmış rengini göster.
1: Ay tam benlik.
2: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
1: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
12: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
13: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Domates 99 lira, salatalık 39 lira 90 kuruş, avokado 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
14: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay.
1: Çok güzelmiş ha? Ya.
0: Onun özellikleri
2: budur
0: de.
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: O nefis dondurulmuş etli ekmek 285 lira. Nimet dondurulmuş ince çıtır patates 85 lira.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde. Kozmetikte seçili markalarda 200 TL veya 400 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
10: Ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
11: Haktan yadigar.
12: Atımı geri versin Ahmet kulum der.
11: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
13: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
14: Evleri bırakıp gitmişler.
12: Yakın! Ateşe verin köyü!
11: Çalmadım. At bana haktan yadigar verildi.
13: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyim.
15: Tırlar hakkı için bu at senin Mahmut han.
10: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, sindana attırırım.
12: Bu zindandan dışarıya kuş uçmayacak, çüt çıkmayacak Mahmut Han'ın emridir.
16: Amaçları Gülbahar Hanım almak sağlayacaklar.
12: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut Han!
13: Gitme Ahmet, dağda töreleri de onların olsun.
17: Ağrı Dağı efsanesi bugün 18'de... TV4'te.
18: Neyin şerefine içelim?
19: Senin.
18: Bir dakika sen otur. Ben mayomu değiştireyim.

0: İşte namus timsalinin sonu. Bize namus dersi vermişti. Hakaret etmişti. Bizlerin namusuna dil uzatan bu namus abidesi zavallı... Evet, evet, bu küçücük adam... Biraz yüz verince namusu mamusu unutup bana sahip olmaya kalktı. İşte bunların namusu. Minibüs şoförü ve ben. Ne güzel bir ikili. Ha? Ne güzel bir aşk. Tıpkı ucuz aşk romanlarındaki gibi. Herkes haddini bilmeli. Sen bir minibüs şoförüsün. Anladın mı?
1: Ben de sevmiştim o usta. Seni sevdiğine de inanmıştım. Meğer bizimle oynamış. Ne yapalım da usta? Bu dünya onların dünyası. Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler. Oynadılar.
0: Öyledir işte. İlk fırsatta bana sahip olmaya kalktı salak. Sen kim, ben kim? Bu salak dildi nedir Allah aşkına?

0: Hop hop, nereye gidiyorsun kardeş? Aa!
1: Hey! Ben bıraksan kulağımı be! Anne! Anneciğim! Anneciğim! Bırak kolumu! Bırak dedim sana! Nereye götürüyorum?
2: Bıraksana ablamı be! Bırak diyorum sana be!
1: Bırak dedim! Kolumu
2: bırak diyorum sana!
3: Konuşsanıza! Hadi! Gülün! Gülün hadi!
2: Bırak ablamı, bırak!
4: Ver elini!
2: Çekil be sen de salak!

0: Ne oluyor kız?
1: Bilmem.

0: Hoş gelmişsin Kerim, hayrola?
1: Sonra konuşuruz Yunus dayı.
2: Hoş gelmişsin Kerim abi. Bak, bırak beni gideyim ha! Kimseye bir şey söylemem. Kendi isteğimle gittim derim. Ha? Hadi!
1: Tabii gideceksin. Ama ben ne zaman istersem o zaman. Şimdi oyun oynama sırası bende.
2: Hayvan! Manyak adam! Kaba herif! Senden de bu beklenir zaten! Biz herif ne olacak? Gebereceksin! Hayvan! Eşkıya! Gebereceksin! Pis haydut! Yakalayacaklar seni! Yakalayacaklar! Bunu yanına koymayacaklar! Bak göreceksin! Manyak!
3: Hoş gelmişsin Kerim abi!
1: Hoş bulduk, nasılsın?
3: Sağ ol Kerim abi!
1: İşte böyle Yunus dayı! Doğru mu yaptım bilmem ama oldu bir kere!
4: Sen bizlerden daha iyisini bilirsin oğul! Annen nasıl?
1: İyidir vallahi, nasıl olsun işte! Sizler nasılsınız?
5: Vallahi iyi, sağ ol!
1: Ekinler filan nasıl?
5: Allah'a çok şükür, sağ ol!
6: Burada geceler soğuk olur. Arada sırada ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. Ateş sönmesin. Duyduğuma göre Kerim abiyle evleniyormuşsunuz. Darısı başıma.
2: Beni zorla kaçırdı. Yardım edin bana. Bıraksın gideyim. İnsanlık dışı bir olay bu. Resmen eşkıyalık.
6: Kerim abi çok iyi bir insandır. Kötü bir şey yapmaz o. Böyle olmasını istediyse bildiği bir şey var demektir. Bizlerin elinden bir şey gelmez.
2: İyi bir insanmış. Hayvanın teki o. Barbar, eşkıya, canavar. Asacaklar onu.
6: Acıkmışsınızdır. En iyisi size yemek getireyim.

0: Ne işin var burada? Çık dışarı! Bana zorla sahip olamayacaksın. Çünkü senden nefret ediyorum, iğreniyorum.
1: Sana zorla sahip olmak mı? Yanılıyorsun. Olmak isteseydim olurdum, merak etme.

0: Daha ne duruyorsun bey? Ne olur bir şeyler yap!
1: Ne yapayım hanım? Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor. Haysiyetim, şerefim, ticari hayatım iki paralık oldu.
0: Ya kızım ne olacak o hayvanın elinde? Ya kızımı öldürürse?

0: Minibüs senin mi?
1: Evet bacı, benim.
0: Beni en yakın kasabaya götür, sana çok para veririm, ne kadar istersen.
1: Sağ ol bacı, paraya ne lüzum var? Siz bizim misafirimizsiniz, size hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Kusura bakmayın bacı, lakin minibüs bozuktur.
0: Bu yaptığınız doğru, kaçırdı beni zorla. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu? Bakın, ben çok zenginim. İstediğiniz kadar para da veririm size. Allah rızası için beni götürün buradan, ne olur.

Sen haklısın. Ben pes ettim. Senden başka türlü kurtuluş yok. Al benden istediğini de bırak gideyim. Ne duruyorsun? İstediğin bana sahip olmak değil miydi? Hadi bitsin bu işkence!

0: За!
1: Buyur Kerim abi.
0: Rıza. Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.

0: Hanımcım, hanımcım! Sibel Hanım döndü!
1: Ah! Sibel'im, kızım! Sağ salim döndün, şükürler olsun yavrum, şükürler olsun! Ne özledim seni, ne özledim bilemezsin!
0: Ablacığım! Ah. Canım ablacığım! Oh, seni çok merak ettik! Öyle korktum ki sana bir şey olacak diye!
2: Döndün demek! Bir inat uğruna başımıza gelmeyen kalmadı! Şerefimiz, haysiyetimiz iki paralık oldu!
1: Bırak şimdi bunları bey! Sibel'im sağ salim döndü ya!
2: Bu saçma intikam başımıza ne dertler açtı ha? Anlat bakalım!
3: Beni rahat bırakın, yorgunum!

0: Neredeydin günlerdir? Meraktan gözüme uyku girmedi. Bunun için değil mi? Bu sosyete kızı için bu hallere düştü. Konuşsana oğul! Ne verebilirsin ona? Pahalı elbiseler, arabalar, köşkler, uşaklar ha! O burada yaşayabilir mi oğlum? Bu evde, bu mahallede! Bütün alışkanlıklarından uzak, bir pabuçla seneler geçirebilir mi? Bunlar sosyete oğlum, davul bile dengi dengine! Onlar bizim yediğimiz gibi yemez, giydiklerimizden utanırlar!
1: Yeter ana!
0: Hayır, yetmez! Hem şunun haline bak! Yarı çıplak! Nasıl çıkaracağız insan içine? Nasıl işte gelinim, oğlumun karısı diyeceğim! Sosyete kızından bizlere yar ol!

0: Ruşen Bey telefonda, seninle görüşmek istiyor kızım.
1: Banyoda olduğumu söyle.
0: Kocan olacak adam, ayıp. Öğrenmiş döndüğünü. Sesini duymak istiyor.
1: Bu evliliği unutun anne. Ruşen Bey kocam olmayacak.
0: Bu değişiklik niye? Yoksa o şoför parçası seni...
1: Evet anne. O şoför parçası kızınızı ihmal etti.
0: Eyvah! Başımıza gelenler! Ne olacak şimdi? Ruşen Bey'e ne diyeceğiz? Ya aile şerefimiz?
1: Beni hiç ilgilendirmiyor anne.

0: Yeter. İçme artık. Yeter, yeter! Şu haline bak, kör kütük sarhoşsun. Hem ne diyecek mahalleli?
1: Beni rahat bırak be ana.
0: Yalan mı? Yanlış mı? Kerim bir şıllığa tutuldu da bu hallere düştü demeyecekler mi?
1: Ne yapayım be ana? Ne derlerse desinler.
0: O akılsız kafana girene kadar konuşacağım. Buradaki kız kız değil mi? Onun suçu ne? O sosyete kızı gibi herkese kuyruk sallamaması
1: yeter
0: mı?
1: Yeter ana, yeter!

0: Aslan oğlum, neden bu hallere düştün? Ne kadar mutluyduk daha önce. Sen benim dünyada tek sevdiğim varlıksın.
1: Anacığım.
0: Senin üzülmeni, mutsuz olmanı ister miyim sanıyorsun?
1: Sen haklısın, güzel anam. Davul bile dengi dengine. Kasabın kızını iste ana.
2: Senden utanıyorum. Sonuç belli. O şoför parçası seni ifade etmekle kalmamış, aklını da başından almış.
3: Beni ifade etmedi. Edebilirdi ama etmedi. Bana namus şeref dediğiniz şeyin gerçek yüzünü gösterdi. İnsan olmayı öğretti.
4: Esenler, esenler, esenler, 300 esenler. Esenler, esenler. Esenler 300 esenler. Esenler.
3: Merhaba. Kerim nerede?
4: Gidin buradan. Esenler, esenler, esenler, esenler.
3: Kerim'le konuşmam lazım.
4: Daha ne istiyorsunuz Kerim abimden? Yaptıklarınız yetmiyor mu? Benim ustam sizi tanımadan neşeli, sevgi dolu bir insandı. Bizler kendi dünyamızda mutluyduk. Ama siz her şeyi berbat ettiniz, yaktınız, yıktınız. Şimdi o insanların ne hale düştüğünü görmek mi istiyorsunuz?
3: Biliyorum. Çok kötü şeyler yaptım. Ama o zamanlar başkaydı. Gerçek sevginin ne olduğunu bilmiyordum.
4: Kerim abimin sizinle konuşacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Lütfen şimdi gidin, onu rahat bırakın.
3: Onunla konuşmam lazım. Lütfen. Çünkü onu çok seviyorum.
4: Şey, usta be.
5: Söyle.
4: Hani Mavi abla var ya.
5: Varsa var, ne olmuş?
4: Şey diyecektim, acaba yanıldık mı? Yani sosyetin içinde de iyi insanlar yok mudur?
5: Vardır herhalde. Ama bize kötüsü düştü.
4: Yani kötüler de bir gün iyi olamaz mı?
5: Hayır. Olamaz. O iyi olamaz.
4: Olur be usta. Ben inandım. Mavi abla seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Kasabın kızıyla evlenip de kendini yakma. Sevmediğin bir kızla mutsuz...
2: Kes lan! Bir daha dilini keserim bu işlere karışırsan.
5: Bağışla be takoz.
4: Demin geldi, ağladı. Seni sevdiğini anlattı. O gözler hiç de yalan söylemiyordu. Dışarıda bekliyor. İstersen konuşma usta. Ha, ne dersin?

0: ağabey bir çiçek vereyim mi?
1: Sağ ol bacım, sağ ol.
0: Yapma be ağabey, sevgilin çok güzel be ağabey, bir tane vereyim. Yakışır be ağabey.
1: Hayır, sağ ol dedim ya.
0: Canın sağ olsun, hediyem olsun be ağabey.
1: Gel buraya. Al bakalım inat canım.
0: Sağ ol ağabey, Allah bu güzel ablayı sana bağışlasın.

0: Konuşun. Nedir istediğiniz?
1: Çiçekçi kızın dileği. Seni seviyorum. Hı.
0: Bu da yeni bir oyun mu? Gülecek arkadaşlarınız da hazır mı bari?
1: Biliyorum. Ne desem inanmayacaksın. İnan ki seni çok seviyorum. Ama ben eski Sibel değilim. Değiştim. O köy, o insanlar, sen beni değiştirdiniz. Bana doğruyu, güzeli, menfaatsiz sevmeyi öğrettiniz. Sana yaptıklarım benim suçum değildi. Yetiştiğim çevrenin, beni yetiştirenlerindi. Şimdi seni sevdiğimi anladım. Ne istesen, ne desen yapmaya hazırım.
0: Ama ikimizin beraberliği doğru değil. İki ayrı dünyanın insanlarıyız biz. Ait olduğumuz yerler farklı. Hani sizin yazlık evde söylediğim bir laf vardı ya. Sen ve ben ucuz aşk romanlarındaki gibiyiz. Aslında orada sen haklıydın. Sana kızmıyorum. Ama bütün bu olanlardan sonra biz mutlu olamayız. Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı.
1: Beni bağışlarsan, her şeyi unutup yeniden başlarsak mutlu oluruz. Lütfen. Ben sensiz olamam artık.
0: Her şeyi zorlaştırıp içinden çıkılmaz bir hale getirmeyelim. Evet. Ben de seni seviyorum. Ama başka türlü davranmamız imkansız. Bizim yollarımız ayrı.
1: Son sözüm bu mu?

0: Bir dakika bakar mısınız?
1: Buyur bacım.
0: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
1: Kerim isimli, onun bugün düğünü var, evleniyor.
0: Evleniyor.

0: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
1: Haktan yadigar.
2: Atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
3: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
4: Evleri bırakıp gitmişler.
2: Yakın! Ateşe verin köyü!
1: Çalmadım, at bana haktan yadigar verildi.
3: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyim.
5: Tırlara kıyışın bu at senin Mahmut han.
0: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur sindana attırırım.
2: Bu zindandan dışarıya kuş uçmayacak, çıt çıkmayacak Mahmut han'ın emridir.
6: Amaçları Gülbahar hanım almaksa alacaklar.
2: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut han!
3: Gitme Ahmet, daha da töreleri de onların olsun.
7: Ağrı Dağı efsanesi birazdan TV4'te.
8: Zıvalana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
10: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
11: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
18: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
17: Otel mi? Trivago.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
12: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
17: Abacus.
15: Kasa.
17: Marul.
15: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
12: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
10: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
11: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
10: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
11: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
12: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Sen Ahmet kızı Ayşe, hiçbir tesir altında kalmadan Yusuf oğlu Kerim'i şahitlerin huzurunda kocalığa kabul ediyor musun?
1: Evet.
0: Sen Yusuf oğlu Kerim, hiçbir tesir altında kalmadan Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda

tekrar ediyorum. Sen Yusuf oğlu Kerim, hiçbir tesir altında kalmadan Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda karılığa kabul ediyor musun?

Ağrı toprağı, bin yıllık bahar toprağı, bin yıllık sevda toprağı. Lanetli ahuri toprağına diz çöktüm. Bin yıllık sevda toprağına, dağın ışığına diz çöktüm. Üç kere seslendim bin yıllık sevda toprağının yüreğine. Üç kere çoban, çoban dedim neredesin? Gülen kız gülbahar neredesin? Ağrı'nın doruğunda suyu son maviye kesmiş, küp gölü derler bir göl vardır. Her yıl bahar gelip de Ağrı'nın eteklerini türlü renkte, türlü kokuda çiçekler bezediğinde, Ağrı Dağı'nın güzel, kederli kara gözlü, ince uzun parmaklı çobanları küp gölüne gelir, gün doğumundan gün batımına kadar Ağrı Dağı'nın öfkesini çalarlar. Ağrı'nın bin yıllık suskun öfkesini ve de Gülbahar'la Ahmet'i anarlar böylece.

0: Ahmet! Ahmet!
1: Buyur dayı.
2: Konuğun kim Ahmet? Bey mi, paşa mı oğla?
1: Konuğum yok.
2: Öyleyse bu at senin kısmetindir.
1: Madem ki gelmiş kapımda durmuş, öyledir. Kendimi bildim bileli böyle güzel bir at görmedim.
2: Bir yerlerden, çok eski zamanlardan gözüm ısırıyor boynundaki damgayı. Ama kimin olursa olsun bu at senindir. Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
1: Haktan yadigar. Evet. Belasıyla, sevinciyle haktan yadigar. Bunun ucunda hangisi ola?
2: Kapında duran hayır mıdır, şer mi, onu da hak bilir elbet. Var atı çayıra bırak. Gene kapına gelirse bu at senindir.

0: Güzel, sağ ol.
1: Cümlemiz gördük, sahibi bey de olsa paşa da, Osmanlı padişahı, Acem şahı da olsa, başını verir, bu atı kimselere veremezsin. Ve hem de veremeyiz, töre böyledir.
2: Evet, veremeyiz, neden veremeyiz?

0: Demek Kırat'ı kaçırdınız. Peki bunca adam yakalayamadınız mı?
1: Sanki kanatlanmış uçuyordu. Ardından yetişemedik beyim.
0: Yetişemediniz ha? Atın bana Erzurum Paşası'nın armağanı olduğunu bilmez misiniz? Tez vurun şehitlerin başını!
2: Yürü!
0: Hadi! Kırat'ı ille de isterim. Ne yaparsan yap, atı bul getir İsmail'a.
3: Ahmet abi, Ahmet abi!
2: Ne var? Ne oldu Feyzo?

0: Mahmut Han'ın cümlenize selamı var. Mahmut Han! Duydum ki atı Mahmet'in kapısı önünde durmuş. Maldan mal, paradan para, attan at beğensin. Bes atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır. Baş verilir, yadigar gelen at verilmez.
0: At ona da Erzurum paşasının yadigarıdır.
1: Candan can istesin Mahmut Han. Ama hak yadigarını ona veremem.
0: Mahmut Han der ki, Ahmet arkasındaki ulu dağa, başındaki birkaç dağlıya güvenmesin. Dağını da, başındakileri de yerle bir ederim. Hem de eder. Gerisini siz düşünün gayrı.
2: Bir dağlı, bir talancı çocuk atımı çaldı vermez. Bu bana da, hanlığıma da baş kaldırmadı. Siz ki bu yörelerin beylerisiniz. Beyliğe, hanlığa baş kaldırmanın sonu nice olur bilirsiniz elbet. Ne susarsınız? Han, hanlığını bilmek gerek. Ben Mahmut Hansam, bunu kimsenin yanına komam. Sırtını ağrıya dayamış, dik başlı dağların boynunu elbette kırmak gerek. Tez asker koşulsun, üstlerine varılacak, cezaları verilecek.
3: Pis bir dağlının babamın atını çalması ne cüret? Hemen yakalanıp başı vurulmalı.
4: Çalmamış ki. Kırat varıp kapısında durmuş. Hak yadigarı olmuş. Töreyi bilmez misin?
3: Töre? Han babam ne derse odur. Babam atı ne diye pis bir dağlıya bıraksın?
4: Ne olmuş dağlı olmayla? Biz de dağlıyız. Soyumuz Ağrı'dan.
5: Çok eskidenmiş o. Kaç kuşak geçti aradan. Saraylı oluşumuz hanidir. Ama sen, senin ruhun dağlı. Aralarına girersin, pis hastalarına derman olmaya kalkarsın. Bitli sümüklü çocuklarına bakarsın. Gülen kız derlermiş sana. Güleyim bari. Bir daha bu sarayda dağlıdan yana çıktığını duymayayım. Babam da duymasın.
3: Görürsün bak, babam askerle varıp atı nasıl alacak?
4: Eğer dağlı adam gibi bir adamsa vermez. Ölür de vermez.

0: Sen han olacak Mahmutsun öyle mi? Hele bak! Aban yiğit bir beydi. Hak yadigarı atı kimseden istemezdi. At bir dul kadının, bir sabi çocuğun, bir hırsızın kapısında dursa bile. Sen han olmasına olmuşsun ama adam olamamışsın. Ağrının laneti başına olsun.
1: Tez boynuna lale vurulsun, zindana atılacak!

İsyan bayrağı açtılar demek. Güvendikleri şu yüce dağ öyle mi? Ben Mahmut Hansam, ağır yoğunlara zindan edeceğim. Yer yarılıp da yere geçseler bulacağım onları. İran'a, Hindistan'a, Çin'e, Maçin'e de gitseler bulacağım onları. Ne?

0: Gel de bak senin hatırsızına. Zincirlerini güç taşıyor.
1: Zavallı Sophie dede. Senin yiğit gibi bir yiğit dediğin şu kocamız sefil mi ola?
2: Zincirlerini bile taşıyamıyor.
1: Yiğitlik kişinin yüreğindedir. Yüreği olmayanlar bunu bilmez.
0: Bu kız bu gidişle başımıza işler açacak. Soyumuzu cümle aleme rezil edecek. Ama gene de Han babamızın içimizde en fazla sevdiği o. Ne olaydı erkek olaydı? Yerime Han olurdu der durur.
2: Ya ben? Ben ne güne doğdum? Tek erkeğiniz ben değil miyim? Gözü bile görmez beni. Han olayım, bak o zaman gör.

0: Memo. Sophie'yi bildim. Demirci Hüson'un işleğinde görürdüm onu. Ağrının şifalı otlarını toplar hastalara getirirdi. Ne etmişti babam zincirlere vurmuş onu?
1: Atı vermeyen dağlının akıl hocasıymış sultanım.
0: Memo. İznin olursa bir görmek dilerim Sophie'yi.

0: Nefesim yetmez olmuş gayrı.
1: Neydi bu çaldığın Sofi dedi?
0: Ağrının öfkesini çalmak benim harcım değil. Kocamışım, bunu Ahmet çalmalı ki sarayını Mahmut Han'ın başına yıksın.
1: Ahmet?
0: Evet, Ahmet. Atı vermeyen yiğit Ahmet. Hak için baş veren Ahmet. Zulme baş kaldıran Ahmet.
1: Ahmet atı istese de veremez. Öyle mi Sofi dedi?
0: Veremez. Hak onu Ahmet'e göndermiştir. Bütün köy, bütün Ağrı halkı ölür ama kır atı vermez ve de veremez.
1: Ya bir şey yaparlarsa Ahmet'e?
0: Yapamazlar. Ağrı onu korur. O Ağrı'dandır.
1: İnşallah Sofi dedi. Yoksa yazık olur böyle bir yiğide.
0: Seni şimdi bildim. Gülen kız, Gülbahar. İyi ki nefesim yetmez oldu. İyi ki Ağrı'nın öfkesini çalamamışım. Han babanın sarayını yıkamamışım da saçının teline halel gelmemiş.
1: Varsın yıkılsın Sofi dedi. Zulüm ocağı olacağını, bütün saraylar yıkılsın.

0: Bu dağlar korkulu dağlardır. Bin yıl arasak bulamayız onları. Dağ bağrına alıp saklamıştır. İznin varsa bir çare düşündük. Atı da Ahmet'i de bulup sana teslim ederim kısmet olursa. Köylüleri de isterim bahar gelmeden. Olur beyim. Bahar gelmeden sana köylüleri de göstereceğim. Dünyanın neresine kaçmışlarsa bulacağım. Dönelim. Gayri gerisi sizin bileceğiniz bir iş. Gelin etmeyin ağalar. Bu işin sonu yok. Mahmut Han güçlü ve zalimdir. Sizi köylerinizde, Ahmet'i de sarayında görmek ister. Aslında Ahmet'i armağanlamaktan başka bir şey düşünmez.
1: Var selam söyle. Atı da, Ahmet'i de unutsun Mahmut Han.
2: Töre budur. Baş verilir, ak yadigâra at verilmez.
0: Sofi dede zindanda gününü bekler. Bu cevabı götürürsem o saat başını vururlar. Bir Sofi dede kaç at eder?
3: Ağalar, canlarım! İzniniz olursa ben saraya varıp Sofi dedemin bir suçu yoktur. Düşecek baş gerekse benim başım düşsün derim.

0: Hak için baş veren at hırsızı ve de cümle dağlar sultanı sensin demek.
1: Hak için boynumuz kıldan incedir. Dağlara sultanlık haddimiz değildir. Hırsızlığa gelince bugüne dek harama el uzattığımız görülmemiştir çok şükür.
0: Atımı çaldın. Cezası nedir bilir misin?
1: Çalmadım. At bana haktan yadigar verildi. Töreyi benden iyi bilmen gerek.
0: Tüm bu dağlarda töre benim. Atımı getir. Ya at ya başını alırım.
1: Mahmut Han, Mahmut Han! Başım gider ama sen o atı bir daha göremezsin.
0: Konuşturmayın, atın zindana. Memo'ya da söyleyin kimseyle konuşmayacak.
1: Yalan söyledin Molla Kerim. Sen bey değil, köpek bile olamazsın.
0: Bu muydu bulduğunuz çare? Nerede atım? Bu lekeyi soyuma sürdürmem. Koskoca Mahmut Han atını bir davudan alamadı dedirtmem. Anladınız mı?

0: Memo.
1: Hamlet, Sultan.
0: Al, bunların hepsini sana veriyorum. Zindandaki adamı görmek dilerim Memo. Al bunları Memo, hepsini al. Beni içerideki adamla görüştür. Ondan sonra git babama her şeyi söyle. Söyle ki başımı vursun.

0: Sen Ağrı'nın çobanı. Sen Hakk'ın yadigar at gönderdiği yiğit.
1: Gülbahar, düşkünlerin yardımına koşan, hastaların alnına elini koyan sen, gülen kız.
0: Seni düşümde gördüm dün gece. Kır ata binmiş Ağrı'ya sürüyordum.
1: Ben de seni gördüm. Ağrı'da, dağlarda, aramızda, yanımızda. Sonra kır at geldi Hak'tan. Sonra zindan geldi, hoş geldi. Sonra ölüm geldi, hoş geldi. Sonra sen geldin, hoş geldin.

Memo. Memo. Canım Memo. Sağ ol. Bu dostluğunu ölünceye kadar unutmayacağım. Bu can bu tenden çıkıncaya unutmayacağım.

0: Neredeydin?
1: Sarayda seni aramadığım yer kalmadı. Zindana gittin diyeceğim ama Memo bırakmaz. Ölür de kimseyi komaz zindana. Neredeydin öyleyse? Avludan gelirken gördüm seni. Dar ağacının kuruluşunu seyretmeye çıkmadın elbet. At 3 gün içinde gelmezse senin dağlı yiğit ipin ucunda sallanacak ağrıdan esen rüzgarla.
2: Senin de istediğin bu. Şu dünyada tek eğlencen adam asıldığını görmek. İğrenç ruhlu mahluk. Defol! Yusuf, kardeşim. Duydun değil mi? Asacaklar onları. Bunun önüne geçelim.
3: Onlardan sana ne? Babam haklı. O hainlerin başları ezilmeli.
2: Hayır, öldürmesinler onları. Öldürmesinler Yusuf.
3: Yoksa Ahmet mi Gülvar?
2: Evet kardeşim.
3: Babam seni öldürür. Hepimizi öldürür. Öldürür Gülbahar, öldürür! Hepimizi öldürür, öldürür! Ya bir gören ya bir duyan olduysa onu da öldürür! Hepimizi öldürür! Babama karşı durulmaz, babam seni öldürür, öldürür, öldürür Gülbahar!
2: Yusuf! Delirdin mi sen Yusuf?
3: Sen delirmişsin! Babam kimseye acımaz, babam seni öldürecek!
2: Yusuf! Kardeşim! Bunu sakın kimseye söyleme!

Hiç söyler miyim? Sonra babam seni parça parça eder. Her parçanı da bir köpeğe verir. Hiç söyler miyim? Sen de benim bildiğimi kimseye söyleme. Babam beni de parça parça eder. Sakın söyleme Gülbahar.

0: Hüsocan, sen ki demirini ipek misali yumuşatan, sen ki suyun, toprağın, gökteki yıldızın, yerde sürünen yılanın, sudaki balığın, cümle canlının dilinden anlarsın. Bir çare yok mu?
1: Bir çare yoktur Gülenbaçı.
0: Bir çare Hüsocan, bir çare. Atı getirmenin bir yolu.
1: Vermezler. Ve de veremezler.
0: Saray avlusunda dar ağacı, 100 yıllık Sofi'yi bekler. Ne olur bir çare.
1: Vardır belki.
0: Olmalı.
1: Kervan Şeyhi. Belki Kervan Şeyhi umut kapısını açar. Var Kervan Şeyhi'nin eşiğine yüzsür.
0: Kervan Şeyhi.
1: Her kervanın yoksullar için para bıraktığı tasa birkaç akçe bırakır, benim yolladığımı, izin istediğini söylersin.

0: Cümle kervanlara yol açan, yazıda yabanda yollarını şaşırmış gurbet gariplerinin yoluna ışık tutan, dertlerine merhem olan kervan şeyhi, eşiğine yüz sürdüm.
1: Anlat derdini kızım.
0: Bir yaralı kuşum ki geldim dizin dibine. Alıcı kuşlar yöremde dolanıp dururlar. Kerem kervan şeyhim, kerem eyle. At gelmeli. Ağrının bağrından kopup gelmeli kır at. Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
1: Var git kızım. Demirci Hüso'ya söyle. Bu nişanı dağlılara götürsün. İznim vardır. Atın bir çaresine bakılacak. Baban Mahmut Han kimsenin canını almadan bir şeyler olacak. Var git kızım. Dilerim muradına eresin.

0: Tan yeri ışığında baban Mahmut Han'a beyler huzurunda kıratı elimle teslime geldim.
1: Çok şükür bugünlere. Çok şükür şu parlayan yıldızlara, aya. Çok şükür ağrıdan esen sabah yerine. Çok şükür yaradana.

Yıkılacaksın yanasıca dar ağacı. Ahmet'im gidip gelmeyecek. Varsın yaşasın. O yaşasın da ben ölünceye yüzünü görmeyeyim. Dağlardaki kurt sürüsü kadar çocukları olsun. Varsın o yaşasın da ben öleyim. Hüsnü hocam, sana can borçluyum. Dilersen şimdi. Şimdi canımı al.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 200 TL veya 400 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Hayata bir twist lazımsa közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.

0: anların dondurması Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
6: İnternette donuyoruz.
4: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of! Ama benim adım çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
7: Trim dışında her şeyi çekerim.
8: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
7: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
7: Hedefinize geldiniz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
4: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
10: Yazmışlar abi.
4: Altını çiziyorum oğlum.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
10: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Maç

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep siz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
6: İhtiyaçlara büyük kolaylık, Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben!
13: Botanik, abaküs,
11: kasa,
14: marul.
11: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara!
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Yarın. Yarın sabah alacasında zindan kapısı ardına dek açılacak. Onu sen açacaksın Memo. Demirci Hüsu atı getirdi avluda. Gecenin karanlığına inmiş nur gibi ak duruyor. Yarın gidecek. Bağışlarsan dünya gözüyle son bir kez görmek dilerim Ahmet'i.

0: Gördün mü atı? At buna derim ben.
1: Öyle, öyle.

0: Benim atım değil bu.
1: Mahmut Han, bu at senin atın. Erenler aşkını Ağrı'nın bağrından koparıp getirdim.
0: Ben yalan mı söylüyorum?
1: Haşa, öyle bir şey demedim. Lakin yanılmaktasın. İşte koşumu, işte damgası. Pirler hakkı için bu at senin Mahmut Han.
0: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur simdanı attırırım. Ağrılılar, o at hırsızları seni de aldatmış. Bu muydu bana verdiğiniz söz? Ne susarsınız? Hanlığımın şerefine halel getirmem, bir at hırsızının hakkından gelemedi dedirtmem. İkisini de alaşafakta asacağım.
1: Bu yaptığın kara zulümdür Mahmut Han. Elhak doğru, bu at sana layık değilmiş. Gidip layık olan yiğidin kapısında durmuş.

0: Bu iş burada bitecek. Ve hemen şimdi at hırsızının akıl hocası Sophie şurada sallanacak. Yarın da sıra at hırsızı çobanda.
1: Baba, bu kara zulüm niye? Nedir bu insanlardan istediğin? Her yıl tırnakları ile, alın teri ile söktükleri mahsulden kat kat vergini verirler. Öyleyse bu kara zulüm nedir? Neden önüne çıkıp dur demezler? Neden bu kara zulmün sonunu getirmeyi kimse düşünmez? Neden Mahmut Han'ın göğsü budur diye?
0: Odasına götürün. Kimseyle görüşmeyecek. Ne olurdu erkek olaydı dediğim bu işte. Tam bana göre bir kız. Gereğinde babasına bile

0: Memo. Can Memo. Karındaşım Memo. 100 yaşında Sofi'yi öldürdüler. Yüce Dağ'ın kartalı, gönlümün sevdası Ahmet'i de öldürecekler. O ölürse ben de ölürüm Memo. Koca kılıcın, güçlü kolların var Memo. Bunlar zindan beklemekten başka, han babama kulluk etmekten başka neye yaradı? Bu koca vücudunda bir yürek taşıyorsan, bırak onu gitsin. Bırak. Ağam, karındaşım Memo. Sana ne istersen veririm. Dile benden.
1: Ne istersen mi sultanım?
0: Ne istersen veririm. Canımı iste, canımı veririm.
1: Başka ne istersen verir misin?
0: Ne istersen. Yeter ki Ahmet kurtulsun.

0: Bir tel saçın dilerim sultanım. Bir tel saçın.
1: Uzat kılıcını kesme. Gülbahar sana kurban.

0: Ne durursun karşımda öyle? Zindan kapısını aç! At hırsızı, çobanı çıkar!
1: Zindanda kimse yok. Ahmet'i salıverdim gitti.
0: Salıverdim ne demek?
1: Kuş azat ederdik küçükken. Bu yaşta bir can azat etmişim bir cana karşı, çok mu?
0: Köpek! Bunca ekmeğin gözüne dizine dursun, tez vurun başını!

0: Bir azat cana bir can yeter Mahmut Han. Askerini boş yere kırmak istemem. Şu dünyadan doymuş gidiyorum. Dostlara, bizi sevenlere, sevmeyenlere selam olsun.
1: Yedi göbekten soyumun kapısında yaşamış bir adam, Memo gibi mert bir kul bunu yapsın, olur bir iş değil. Onu bir kışkırtan, kandıran olsa gerek. Bu işi yapan öz ve öz evladım bile olsa bağışlanmayacak. Gözleri oyulup derisi yüzülecek.

0: Bağışla baba. Gördüm de söylemedim diye. Bağışlarsın değil mi? Bağışlarsın.
1: Ne söylüyorsun sen? Neyi bağışlarmışım?
0: Dilimi üzüp gözlerimi oymazsın değil mi? Gördüm de söylemedim diye.
1: Neymiş gördüğün? Söyle.
0: Gülbahar! Gülbahar'ı gördüm dün gece. Memo'yu büyüleyip kandırdığını, saçından bir belik verdiğini, kandırıp da çobana zindan kapılarını açtırdığını gördüm.
1: Bu namus belası da mı gelecekti başıma İsmail? Soyumu lekeledi bu kız. Kimseler duymadan boynu vurulacak. Tez zindana atılsın!

0: Bu Mahmut Han'ın ettiklerine, bu kan dökücülüğüne son yok mu şeyhim? Bin yıllık törelerimizi hiçe sayar, günahsız insanları ipe çeker. Şimdi de kızını, bacımız Gülen kızın şafakta boynunu vurduracakmış. Bu zulüm, bu utanç yetmez mi?
1: Haklısın Hüso yeter. İznim vardır. Han hanlığını bilmezse halk da ona kulluk etmez. Ahmet, oğlum, sen benimle kal.
2: Ne yapacağız? Bu kalabalığa güç yetmez sultanım. Ordular baş edemez bu kalabalıkla. Amaçları Gülbahar Hanım almaksa alacaklar.

0: Mahmut Han kendine gelince asker toplar, peşinize düşer. Çoluğu çocuğu öldürür. Ülkeyi perişan eder. Hüso Ahmet'le Gülbahar'ı al, doğru Hoşap Kalesi'ne gidin.
1: Emrin baş üstüne şeyhim.
0: Göreni töreyi...

0: adam. Memo kendini uçuruma attığında başucuna ilk sen vardıydın.
1: Ben vardım.
0: Bir eli yüreğinde sıkılıydı.
1: Sıkılıydı.
0: Avucunu açtığında...
1: Bir tutam saç, bir tutam kapkara saç vardı.
0: Ocağa attığın o saç mıydı? Kimin saçıydı dersin?
1: Bilir miyim oğul? Belki de bir sevdiceği vardı garibin.

0: Evime hoş gelmişsiniz. Şeyhimizin emri başımız üstüne. Şeyhime söyle, eğer Mahmut Han kızının karşılığında Hoşap Kalesi'nde istese vereceğim. Şeyhime söyle, üstüme ordu da çekse canımı vermeden kızı kimselere vermeyeceğim.
1: Biz gidelim. Bizim için kan dökülmesin.
0: Hiçbir yere gidemezsiniz. Geleceği varsa Mahmut Han'ın göreceği de var. Sen bu evin oğlusun artık. Hiçbir yere gidemezsin. Bu benim onurumdur. Sen yoksun, ben varım artık. Konuklara yemek çıkarılsın. Yer yatak hazırlansın. Çok uzak yerden at sürmüşler.

0: Ahmet. Ahmet. Yatağımızı, yüreğimizi ikiye bölen bu kılıç niye? Allah huzurunda iki can, iki kan bir olmadık mı? Bizi ayıracaksa böyle su damlası gibi ak bir kılıç değil. Kan kırmızı bir kılıç olmalı.
1: Gülbahar! Bizim geleneğimizde yok ama bu kalenin, bu göl kıyılarının, bu ovaların geleneğinde var. Baban seni bana verinceye kadar sana el süremem. Onun için koydum kılıcı aramıza.

0: Bez asker koşulsun. Sefer hazırlığı yapılsın. Oşap Kalesi'ni yerle bir edeceğim. Taş taş üstüne konmayacağım.
1: Çok asker kırılır. Belki de kaleyi alamaz. Ele güne rezil rüsva oluruz.
0: Ne yapacağız öylesin İsmail? Ne yapacağız?
1: Bir çare gelir aklıma.
0: Ne çaresi?
1: Kızı vereceğiz sultanım.
0: Ne dedin?
1: Vereceğiz dedim sultanım. Lakin şartımız olacak. Oşap beyinin hatırı büyük der Mahmudan. Lakin bir de şart sürer kızını vermek için. Ahmet, erenler toprağı, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Şartımız bu.
2: Şart dediğin ölüm fermandır İsmail'a. Nuh peygamberden bu yana Ağrı'nın doruğuna varan olmamıştır.
1: Beyimiz iyi bilir. Şart koşmak baba hakkıdır. Han kızına bir çoban talip olursa, olmamışı olur kılmak gerekir. Bizim diyeceğimiz bu kadar.
2: Beni dinle İsmail'a. Ben göz göre göre Ahmet'i ölüme yollayamam. Bakalım soralım kendisi ne der.
3: İsmail Ağa'nın hakkı var. Ben Ağrı'nın bir çobanı Ahmet'im. Talip olduğum Mahmut Han kızı Gülbahar'dır. Olmazı olur kılmam gerekir. İzin ver, Han'ın istediği olsun.
2: Tanrı yardımcın olsun evlat.

tutar Mahmut Han. Ağrının doruğuna çıkıyorum Mahmut Han. Sen sağ olasın ki beni böyle zor bir işe koştun. 3 gün 3 gece ağrının doruğuna bakacaksın. Doruğun başı bulutsuz bir gecede parlayacak. Ulu bir ateş yakacağım orada. Bütün Bayezid Ovası'ndan görülecek bir ateş. Sen de herkes de göreceksiniz ateşi.

0: Bu kaçış neden Ahmet? Bu kaçış kimden? Ağrının dönülmez olduğunu senden iyi kim bilir? Beni böyle damla damla öldürmek için mi kılıcı boğazımdan aldın? Nice çileye göğüs gerdin. Tek yaşayasın diye. Sen yaşayasın diye. Gitme Ahmet. Ne olur gitme. Ağrı doruğuna çıkanı bağışlamaz. Gidip de döneni olmamıştır. Ağrının yamaçları taşa kesmiş insanlarla doludur. Ağrı zirvesine kimseyi çıkarmaz. Gitme Ahmet. Daha da töreleri de onların olsun. Kaçalım buradan Ahmet.
1: Kaçılmaz Gülbahar. İnsanoğlu ne kendinden ne de geçmişinden kaçamaz.

0: Hiç de konuşmuyorlar. Üstlerine sanki ölü toprağa serpilmiş. Öyle cansız kıpırdamadan dağa bakıyorlar.
1: Konuşmayan öfke, bir sevdayı bahane eden öfke. Bunun altında çok şey var İsmail. Yüzlerce yılın baş kaldırma duygusu var. Bu kalabalığa güç yetmez. Bunlar bir araya gelmeye görsünler. Bir kere daha hata ettik. Hata, onları bir araya getirdik.

beladan bir kurtulayım, hepsinin boynunu vurduracağım. Önce Gülbahar, önce o, sonra ötekiler, Kervan Şeyhi, Hüsso, öteki beyler! Onlar olmasa bu kalabalık sarmazdı sarayımı. Vurduracağım, vurduracağım, vurduracağım İsmail! Görsün onlar, görsünler! Vurduracağım! Vurduracağım! Hepsinin boyunlarını vurduracağım! Görecekler onlar! Vurduracağım, vurduracağım! Hepsini vurduracağım, vurduracağım, vurduracağım!

0: Ahmet gideli bugün üçüncü gün. Eğer bu kalabalık bu gecede ateşi dorukta görmezse... ...sarayı da bizi de yerle bir eder. Vakit varken önüne geçelim.
1: Nasıl?
0: Vazgeçersin Mahmut Han. İstediğinden vazgeçersin. Çıkarsın sarayın kapısına. Madem ki bu kadar istiyorsunuz... ...kızımı sizin hatırınız için Ahmet'e verdim. Koşun Ahmet'i alın getirin de düğünü kuralım dersin.
1: Sözümden dönemem İsmail ağa. Dönemem. Var git askerlere, tez hazırlansınlar. Dövüşe dövüşe öleceğiz.
0: Dövüşmeye fırsat kalmaz. Göz açıp kapayana kadar mahvederler bizi. Başka çare yok Mahmut Hanım.

0: Ey ahali! Beni dinleyin! Ahmet'i sizin hatırınız için bağışladım. Düğününü de ben yapacağım. Madem ki bu kadar kimse, bu kadar halk geldiniz, şimdi adam gönderip Ahmet'i geri getirteceğim. Aranızda iyi at süren varsa koşsun, yetişsin. Mahmut Han vazgeçti desin.
1: İmana geldi kafir. Korku onu imana getirdi. Sarayını yerle bir edileceğini anladı. Biz hep böyle birlik olsak, bize kimse diş geçiremez. Bize dağlar, şahlar dayanmaz. Yeter ki birlik olalım.
2: Atlılar yetişebilir mi Ahmet'e? O çoktan doruğa varmıştır.
3: Ben ona el verdim. Ağrı onu tutmayacak, geriye gönderecek. Ermişlerin, pirlerin yüzü suyu hürmetine Ahmet'i bize geriye verecek.

0: Allah'a dedim şükürler olsun Allah'a. Binlerce şükürler olsun ya.
1: Hoş geldin oğlum. Hoş geldin.

0: Kazan mübarek olsun oğul. Yüzümüzü hak ettin. Ağrı Dağı'nın tüm insanların, hak yoluna erenlerin yüzünü hak ettin.
1: Sağ ol. Senin duaların sayesinde Ağrı yolunu açtı bana.
0: Ben de saadet yolunu açıyorum size. Tanrı huzurunda birleştiriyorum. Bir yastıkta kocarsınız inşallah.
1: Şimdi izin ver de gidelim.
0: Güle güle oğul, güle güle. Pirler sizinle olsun.

0: Gidelim buradan, kaçalım. Hepimiz öleceğiz. Ablacığım, kurtar beni!
1: Korkma, ardında ben varım. Kimse kılına dokunamaz. Koskoca bir hansın artık. Gel buraya!

0: Şeniz yok. Boyfriendiyle gitti.
1: Ne frendiyle?
0: Yani sevgilisiyle gitti.
2: He, ne oluyorsun be?
3: Dön!
0: Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
4: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
3: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
0: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi. Ne olur bir şeyler yap.
1: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
0: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
5: Kusura bakmayın bacı.
0: Ben pes ettim.
6: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
7: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
0: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
1: Kasabın kızını iste ana.
0: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
5: Onun bugün düğünü var.
8: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
9: Mavi Mavi, birazdan TV4'te.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde. H&M'de %40'a varan indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Sesleniyorum.
12: Duymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
13: Köyden evlatlık aldık deriz.
14: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
13: İnanmam. Kaç tane sevgilin var?
15: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
13: Atıver, imza ver hadi.
16: Müjde, hamile.
11: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
13: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
11: Bağırtmayın şu kanyanın zırıltısını, demedim mi size?
16: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
17: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
18: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
13: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
18: Onun işini mi?
13: Evet.
18: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen... Leyla'sın.
13: Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
19: Kınalı Yapıncak, yarın 16.15'te TV4'te.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
4: Peki kuryelerimden haberi var mı?
5: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
5: şok. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Fırsatların büyüğü Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Şok market fiyatına adresimde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver. Adresine getirelim. Şok
7: şok cepte şok. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Söyle Ahmet. Aramıza ördüğün bu aşılmaz duvarın sebebi ne? Kalbinde çöreklenen av nedir?
1: Beni zindandan nasıl kurtardın Gülbahar? Ne verdin de benim canımı satın aldın? Memo beni bıraktığı zaman öleceğini bilmez miydi? Bilir miydi, bilmez miydi Gülbahar?
0: Bilirdi. Zindan kapısını açan zindancı dünyanın hiçbir yerinde yaşayamaz. Onun için kalenin burcundan aşağı attı kendini.
1: Ne verdin karşılığında Gülbahar? Altın mı verdin de canını benim canıma değişti?
0: Hayır.
1: Saraylar mı bağışladın?
0: Hayır.
1: Peki, ne verdin öyleyse Gülbahar?
0: Ne istese verecektim, ne istese. Tek sen yaşayasın diye. Memo bir şey istemedi.
1: Ne istersen veririm dedin mi ona?
0: Dedim. Ama yalnız saçımdan bir tel istedi.
1: Verdin mi Gülbahar?
0: Verdim.

Yalın kılıç bu yüzden aramıza girdi demek. Saçımın telini vermekle... namusunu lekelemiş sayıyorsun beni öyle. Ağır bir suç bu Ahmet. Ölümden gayrı hiçbir şey temizleyemez. Al kılıcını, vur boynuma hemen. Al diyorum.

0: Elim varmaz.
1: Kıyacaksın Ahmet. Ben bu yükü ömrümce taşıyamam. Kıyacaksın. Yoksa ben sana kıyarım.

0: Esenler, esenler, 300 esenler, esenler, 300 esenler, esenler, 300 esenler. Geç abi, geç geç. Kerim abi!
1: Ne haber lan Urfalı? Mektepli aran nasıl?
2: İyidir de Kerim abi, şu İngilizceyle başım dertte. Bir türlü dilim dönmüyor.
1: Alışır oğlum, alışır. Ver bakayım şuradan bir çıtır.
0: Kerim abi!
3: Ay Allah!
4: Ne arıyorsun lan benim minibüsün üzerinde
0: ha? Hadi be!
4: Minibüsü yok mu?
0: Neredesin be usta? Yolcular seni bekliyor.
5: Kelle mi götürüyorsun kardeşim? Yavaş gitsene.
1: Hızlı olmak zorundayız biraderim. Çabuk gidelim ki çok yolcu taşıyalım. Hem vatandaş yolda kalmasın hem de sıramızı kaçırmayalım değil mi ya?

bir taraftan zam, bir taraftan da su üstüne su. Buna ne motor dayanır ne de can ya.

0: Kerim diye bir keklik var. Çoktandır düşmüyor. Gelsene bir güzel yolsak.
1: Hacı hacı, kaşınıyorsun gene. Aldığın dersleri unuttun galiba, bütün kahve biliyor. Yemekten sonra o güzel sakallarını tek tek yolduracağım sana.
2: Ne gülüyorsunuz ulan?
3: Çığlara gidelim de bağlar ödülelim.

0: benim güzel oğlum! Hiç de elleri boş gelmezmiş! Sana iyi haberlerim var!
1: Hayırdır ana?
0: Kasap Hasan, gelen dünürü geri çevirmiş. Benim kızımın evlenme vakti değil demiş. Kızın vakti, vakti ama herkesi istemiyormuş.
2: Mantı yaptım, Fatma teyze tadına baksın diye getirmiştim.
1: Girsene içeri.
2: Yemek vakti rahatsız etmeyeyim, afiyet olsun.
0: Gelsene kızım.
2: Sağ ol Fatma ana, evdekilerin haberi yok, babam merak eder.
0: Peki evladım, annene selam söyle. Nasıl, beğendin mi?
1: Vallahi güzel yapmış.
0: Onu demiyorum oğlum, Ayşe'den bahsediyorum.
1: Ayşe mi? Allah için güzel kız. Allah sahibine bağışlasın.
0: Sahibi çok, çok da

0: Nereye oğlum?
1: Kahveye gidiyorum ana. Arkadaşlar bekliyor.
0: Şu Ayşe'nin lafını ne zaman duysan hep kaçıyorsun evladım. Ben de anayım oğlum. Ben de gelinimi görmek, torunlarımı sevmek isterim. Şu kısacık ömrümde daha ne kadar bekleyeceğim yavrum?
1: Haklısın ana. Biraz daha sabretme. Bir şeyler olur elbet. Allah büyüktür.

0: bakalım hızlı trafikçi.
1: Aa, Kerim usta.
0: Eyvallah. Günaydın.
2: Allah be, öf! Bu koku da ne böyle?
3: Aşk olsun Kerim abi, koku dediğin parfüm. Hem de hakiki Avrupa. Esti.
2: Esti mi? Hangi taraftan esti?

0: Patladın mı?
1: Çekilsene be yolumdan!
0: Patlama, geç hadi!
1: Otobüsü delik deşik ettiler.

0: akşam Hanedanların yeni bölümleri gelmiş. Onu seyredaldım.
1: Ya nasıldı? Süper, çok iyi.
2: Kerim abi sen ne dersin? Pelin Hanı oldu.
3: Pelin mi? Pelin de kim be Takoz? Sen tanıyor musun?
4: Pelin mi? Ben ne bileyim be usta?
2: Aman Kerim abi sen de amma cahil kalmışsın. Pelin'i nasıl tanımazsın? Hanedanları seyretmiyor musun?
3: Ne yani? Pellini fillini seyretmedik diye cahil mi olduk? Sen şimdi pellini fillini bırak da Çilli abla... ...şöyle güzel, acılı bir mercimek çorbası nasıl pişirilir bilir misin?
2: Aman Kerim abi, altı üstü bir çorba bilsem ne olur, bilmesem ne olur
3: ha? Çilli abla, sen de haklısın be! Haklısın!
0: Görmüyor musun be? Lastik patladı, yapamıyoruz işte!
3: Takoz, in aşağıda yardım et! Siz de inin biraz hava alın!
5: Merhaba kızlar!
6: Merhaba, geçmiş olsun Şenis!
5: Sağ olun!
6: Tam da yerinde patlamış!
5: Ya, ne olduğunu anlayamadım!
6: Neyse, Takoz yapar şimdi!
7: Ama seyret seyretmiyor canım.

0: Tamam, Mavi abla.
1: Mavi abla mı? Ne demekmiş o?
0: Gözlerim abla.
1: Sağ ol, bir dakika. Buyur, çok teşekkür ederim.
0: Sağ ol abla.
2: Paranız çok galiba.
1: Başkasına muhtaç olmayacak kadar.
2: Belli, belli.
1: Yardım ettiniz ama kabalık etmeniz de gerekmezdi.
2: Her gün sabah şehirden okula 32 kilometre geliyorsun. Dönüş eder 64.
1: Sana ne?
2: Bu memleketin benzinine parasına yazık değil mi? Bunlar da insan evladı. Onların canı yok değil mi? Senin kardeşin de minibüsle gidip gelebilir. Bir de sabah akşam arkanda dart dart korna.
3: Kerim abi geç kalıyoruz, yazılımız var.
2: Bir daha lütfen arkanda korna çalmayın.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın Kerim abi.
2: Günaydın.
0: Şeniz de artık bizimle geleceğini söyledi.
2: Şeniz de kim?
0: Sibel ablanın kardeşi işte. Hani dün yolda lastikleri patlamıştı ya.
2: Peki alalım. Nerede oturuyor?

0: düşündüm, siz haklısınız. Artık kardeşim de size yük olacak.
1: Estağfurullah, görevimiz.
0: Sizden bir ricam var. Kardeşim size emanet. Annem biraz titizdir de evden alıp eve bırakırsanız sevinirim.

0: Merhaba. Tamam mı herkes?
1: Şeniz yok.
2: Boyfriendiyle gitti.
0: Anlamadım. Ne frendiyle?
2: Yani sevgilisiyle gitti. Akşama partide ne giyeceksin?
1: Yeşil tuvaletli.
2: Ah, sana yakışır. Ah, bak bak. Bizim çifte kumrular arabada.
1: Nerede kız?
2: Hani? İşte işte bak, bak. Ben gördüm. Bak, bak şurada işte. Demek yeme gitmemişler. Işıkları

0: Lan!
1: Bırak beni!
0: Kardeşine sor.
1: Ne oldu? Anlat bakayım.
2: Okul çıkışında beni almaya Volkan geldi. Arabayı koruya çektik, ders çalışıyorduk. Sonra bu geldi. Beni arabadan zorla çıkardı, Volkan'a da vurdu.
1: Doğru mu bunlar?
0: Kısmen doğru. Analar babalar çocuklarının canını namusunu bize teslim ediyorlar. Bizim de görevimiz onları bütün kötülüklerden korumaktır. Hem kardeşiniz de o delikanlının arabadaki halleri hiç de iki iyi arkadaşa benzemiyordu. Eğer biraz daha geç kalsam kardeşiniz şu anda her şeyini kaybetmiş olabilirdi.
1: Terbiyesizlik etme. Doğru konuş.
0: Sizlerin teşekkür tarzı böyle demek. Sizi tekrar ikaz ediyorum. Kardeşinize sahip olun.
1: Hemen gidin buradan. Yoksa polis çağırırım.
0: Yo. Özür dilerim. Kabahat bende. Sizler gibi namus fukaralarının işlerine karışmamam lazımdı. Kusura bakmayın.

0: Eserler, eserler, eserler. Geç abi, arkaya dur geç.
1: Ev işini ne yaptın, bulabildin mi Ali kardeş?
2: Yok be Kerim, ne geze. Kiralar ateş pahası. Hangi eve gittiysek bir ton para. Çay satarak olacak iş değil bu. Ortada kaldı işte.
1: Allah yardımcın olsun Ali kardeş.
0: Kerim abi!
1: Ne oldu be oğlum, sakin ol! Allah Allah! Ne oldu, söyle be! Kim geldi?

0: Son durak beyler! İşte ya! Hadi bir işim vardı ya! Gidebilir miyim?
1: Peki ne yapıyoruz?

0: Çayını soğuttun. İçsene oğlum.
1: Canım istemiyor ana.
0: Senin bir derdin var. Hasta mısın yoksa?
1: Yok bir şeyim ana. Bugün çok yoruldum da, ondandır durgunluğum.

0: taşıyor lan?
1: Oğlum mu? Mecburi taşıyamaz.
0: Ağlar mı lan? Mecbur yiyeceksin işte.
1: Hadi be!
0: Ye şunu da. Ye hadi. Şu bir...
1: Hay Allah!
0: Şu iki... Aha işte tamam.

0: Kız Ayşe!
1: Efendim babacığım?
0: Ben sana su getir demedim mi?
1: Tabii, hemen getiririm baba!
0: Tövbe estağfurullah!

0: Merhaba. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Arabam arızalandı. Benim olmam lazım. Senden rica etsem, talebeleri bıraktıktan sonra bir tamirciye kadar götürebilir misin?
1: Hı-hı. Olur, götürürüm. Aerobik salonu ne taraftaydı kardeş?
2: Şu tarafta.
1: Şurada.
2: Hı.

0: İşte namus timsalinin sonu. Bize namus dersi vermişti. Hakaret etmişti. Bizlerin namusuna dil uzatan bu namus abidesi zavallı... Evet, evet, bu küçücük adam... Biraz yüz verince namusu mamusu unutup bana sahip olmaya kalktı. İşte bunların namusu. Minibüs şoförü ve ben. Ne güzel bir ikili. Ne güzel bir aşk. Tıpkı ucuz aşk romanlarındaki gibi. Herkes haddini bilmeli. Sen bir minibüs şoförüsün. Anladın mı?
1: Ben de sevmiştim o usta. Seni sevdiğine de inanmıştım. Meğer bizimle oynamış. Ne yapalım be usta? Bu dünya onların dünyası. Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler. Oynadılar.
0: Öyledir işte. İlk fırsatta bana sahip olmaya kalktı salak. Sen kim, ben kim? Bu salak değil de nedir Allah?

0: istiyorum seni! Bırak!
1: Konuşlarınıza! Hadi! Gülün! Gülün hadi!
0: Bırak ablamı, bırak!
2: Ver elini!
0: Çekil be!

0: Ne oluyor kız?
1: Bilmem.
0: Hoş gelmişsin Kerim, hayrola?
2: Sonra konuşuruz Yunus dayı.
1: Hoş gelmişsin Kerim abi. Bak, bırak beni gideyim ha. Kimseye bir şey söylemem. Kendi isteğimle gittim derim. Ha? Hadi.
2: Tabii gideceksin. Ama ben ne zaman istersem o zaman. Şimdi oyun oynama sırası bende.
1: Hayvan! Manyak adam! Kaba herif! Senden de bu beklenir zaten! Biz herif ne olacak? Gebereceksin! Hayvan! Eşkıya! Gebereceksin! Pis haydut! Yakalayacaklar seni! Yakalayacaklar! Bunu yanına koymayacaklar! Bak göreceksin! Manyak!
3: Hoş gelmişsin Kerim abi.
2: Hoş bulduk, nasılsın?
3: Sağ ol Kerim abi.
2: İşte böyle Yunus dayı. Doğru mu yaptım bilmem ama oldu bir kere.
4: Sen bizlerden daha iyisini bilirsin oğul. Annen nasıl?
2: İyidir vallahi, nasıl olsun işte. Sizler nasılsınız?
5: Vallahi iyi, sağ ol.
2: Ekinler filan nasıl?
5: Allah'a çok şükür, sağ ol.
6: Burada geceler soğuk olur. Arada sırada ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. Ateş sönmesin. Duyduğuma göre Kerim abiyle evleniyormuşsunuz. Darısı başıma.
1: Beni zorla kaçırdı. Yardım edin bana. Bıraksın gideyim. İnsanlık dışı bir olay bu. Resmen eşkıyalık.
6: Kerim abi çok iyi bir insandır. Kötü bir şey yapmaz o. Böyle olmasını istediyse bildiği bir şey var demektir. Bizlerin elinden bir şey gelmez.
1: İyi bir insanmış. Hayvanın teki o. Barbar, eşkıya, canavar. Asacaklar onu.
6: Acıkmışsınızdır. En iyisi size yemek getireyim.

0: Ne işin var burada? Çık dışarı! Bana zorla sahip olamayacaksın. Çünkü senden nefret ediyorum, iğreniyorum.
1: Sana zorla sahip olmak mı? Yanılıyorsun. Olmak isteseydim olurdum, merak etme.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
4: Oo, mükemmel.
3: Kolaysın Gemini.
5: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş, avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
1: Peki kuryelerimden haberi var mı?
2: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600 5G 512 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X10 Lite Bluetooth kulaklık hediye.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
6: Kasa.
11: Marul.
6: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de %40'a varan indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
14: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
15: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
16: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
18: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri prizsiz bırakmıyoruz.
19: İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
22: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın.
23: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
24: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
23: Ya buzlar kırılırsa?
24: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
25: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ.
23: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
24: Sen yakın canın ağır misafirisin.
22: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
26: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen dene.
0: Derman, yarın 18'de TV4'te.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Domates 99 lira, salatalık 39 lira 90 kuruş, avokado 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde H&M'de %40'a varan indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
2: Bakın.
3: Tam da leslik.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Bunlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Daha ne duruyorsun bey? Ne olur bir şeyler yap!
1: Ne yapayım hanım? Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor. Haysiyetim, şerefim, ticari hayatım iki paralık oldu.
0: Ya kızım ne olacak o hayvanın elinde? Ya kızımı öldürürse?

0: Minibüs senin mi?
1: Evet bacı, benim.
0: Beni en yakın kasabaya götür, sana çok para veririm, ne kadar istersen.
1: Sağ ol bacı, paraya ne lüzum var? Siz bizim misafirimizsiniz, size hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Kusura bakmayın bacı, lakin minibüs bozuktur.
0: Bu yaptığınız doğru, kaçırdı beni zorla. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu? Bakın, ben çok zenginim. İstediğiniz kadar para da veririm size. Allah rızası için beni götürün buradan, ne olur.

Sen haklısın. Ben pes ettim. Senden başka türlü kurtuluş yok. Al benden istediğini de bırak gideyim. Ne duruyorsun? İstediğin bana sahip olmak değil miydi? Hadi bitsin bu işkence!

0: За!
1: Buyur Kerim abi.
0: Rıza. Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.

0: Hanımcım, hanımcım! Sibel Hanım döndü!
1: Ah! Sibel'im, kızım! Sağ salim döndün, şükürler olsun yavrum, şükürler olsun! Ne özledim seni, ne özledim bilemezsin!
0: Ablacığım! Ah. Canım ablacığım! Oh, seni çok merak ettik! Öyle korktum ki sana bir şey olacak diye!
2: Döndün demek! Bir inat uğruna başımıza gelmeyen kalmadı! Şerefimiz, haysiyetimiz iki paralık oldu!
1: Bırak şimdi bunları bey! Sibel'im sağ salim döndü ya!
2: Bu saçma intikam başımıza ne dertler açtı ha? Anlat bakalım!
3: Beni rahat bırakın, yorgunum!

0: Neredeydin günlerdir? Meraktan gözüme uyku girmedi. Bunun için değil mi? Bu sosyete kızı için bu hallere düştüm. Konuşsana oğul! Ne verebilirsin ona? Pahalı elbiseler, arabalar, köşkler, uşaklar ha! O burada yaşayabilir mi oğlum? Bu evde, bu mahallede! Bütün alışkanlıklarından uzak, bir pabuçla seneler geçirebilir mi? Bunlar sosyete oğlum, davul bile dengi dengine! Onlar bizim yediğimiz gibi yemez, giydiklerimizden utanırlar!
1: Yeter ana!
0: Hayır, yetmez! Hem şunun haline bak! Yarı çıplak! Nasıl çıkaracağız insan içine? Nasıl işte gelinim, oğlumun karısı diyeceğim! Sosyete kızından bizlere ya!

0: Yeter. İçme artık. Yeter, yeter! Şu haline bak, kör kütük sarhoşsun. Hem ne diyecek mahalleli?
1: Beni rahat bırak be ana.
0: Yalan mı? Yanlış mı? Kerim bir şıllığa tutuldu da bu hallere düştü demeyecekler mi?
1: Ne yapayım be ana? Ne derlerse desinler.
0: O akılsız kafana girene kadar konuşacağım. Buradaki kız kız değil mi? Onun suçu ne? O sosyete kızı gibi herkese kuyruk sallamaması
1: yeter
0: mı?
1: Yeter ana, yeter!

0: Benim güzel oğlum, aslan oğlum. Neden bu hallere düştün? Ne kadar mutluyduk daha önce. Sen benim dünyada tek sevdiğim varlıksın.
1: Babacığım.
0: Senin üzülmeni, mutsuz olmanı ister miyim sanıyorsun?
1: Sen haklısın, güzel adam. Davul bile dengi dengine. Kasabın kızını iste ana.
2: Senden utanıyorum. Sonuç belli. O şoför parçası seni ifade etmekle kalmamış, aklını da başından almış.
3: Beni ifade etmedi. Edebilirdi ama etmedi. Bana namus şeref dediğiniz şeyin gerçek yüzünü gösterdi. İnsan olmayı öğretti.
4: Esenler, esenler, esenler, 300 esenler. Esenler, esenler. Esenler 300 esenler. Esenler.
3: Merhaba. Kerim nerede?
4: Gidin buradan. Esenler, esenler, esenler, esenler.
3: Kerim'le konuşmam lazım.
4: Daha ne istiyorsunuz Kerim abimden? Yaptıklarınız yetmiyor mu? Benim ustam sizi tanımadan neşeli, sevgi dolu bir insandı. Bizler kendi dünyamızda mutluyduk. Ama siz her şeyi berbat ettiniz, yaktınız, yıktınız. Şimdi o insanların ne hale düştüğünü görmek mi istiyorsunuz?
3: Biliyorum. Çok kötü şeyler yaptım. Ama o zamanlar başkaydı. Gerçek sevginin ne olduğunu bilmiyordum.
4: Kerim abimin sizinle konuşacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Lütfen şimdi gidin, onu rahat bırakın.
3: Onunla konuşmam lazım. Lütfen. Çünkü onu çok seviyorum.
4: Şey, usta be.
5: Söyle.
4: Hani Mavi abla var ya.
5: Varsa var, ne olmuş?
4: Şey diyecektim, acaba yanıldık mı? Yani sosyetin içinde de iyi insanlar yok mudur?
5: Vardır herhalde. Ama bize kötüsü düştü.
4: Yani kötüler de bir gün iyi olamaz mı?
5: Hayır. Olamaz. O iyi olamaz.
4: Olur be usta. Ben inandım. Mavi abla seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Kasabın kızıyla evlenip de kendini yakma. Sevmediğin bir kızla mutsuz...
6: Kes lan! Bir daha dilini keserim bu işlere karışırsan.
5: Bağışla be takoz.
4: Demin geldi, ağladı. Seni sevdiğini anlattı. O gözler hiç de yalan söylemiyordu. Dışarıda bekliyor. İstersen konuşma usta.

0: abi bir çiçek vereyim mi?
1: Sağ ol bacım, sağ ol.
0: Yapma be abi, sevgilin çok güzel be abi, bir tane vereyim. Yakışır be abi.
1: Hayır, sağ ol dedim ya.
0: Canın sağ olsun, hediyem olsun be abi.
1: Gel buraya. Al bakalım inat canım.
0: Sağ ol abi, Allah bu güzel ablayı sana bağışlasın.

0: Bu da yeni bir oyun mu? Gülecek arkadaşlarınız da hazır mı bari?
1: Biliyorum. Ne desem inanmayacaksın. İnan ki seni çok seviyorum. Ama ben eski Sibel değilim. Değiştim. O köy, o insanlar, sen beni değiştirdiniz. Bana doğruyu, güzeli, menfaatsiz sevmeyi öğrettiniz. Sana yaptıklarım benim suçum değildi. Yetiştiğim çevrenin, beni yetiştirenlerindi. Şimdi seni sevdiğimi anladım. Ne istesen, ne desen yapmaya hazırım.
0: Ama ikimizin beraberliği doğru değil. İki ayrı dünyanın insanlarıyız biz. Ait olduğumuz yerler farklı. Hani sizin yazlık evde söylediğim bir laf vardı ya. Sen ve ben ucuz aşk romanlarındaki gibiyiz. Aslında orada sen haklıydın. Sana kızmıyorum. Ama bütün bu olanlardan sonra biz mutlu olamayız. Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı.
1: Beni bağışlarsan, her şeyi unutup yeniden başlarsak mutlu oluruz. Lütfen. Ben sensiz olamam artık.
0: Her şeyi zorlaştırıp içinden çıkılmaz bir hale getirmeyelim. Evet. Ben de seni seviyorum. Ama başka türlü davranmamız imkansız. Bizim yollarımız ayrı.
1: Son sözüm bu mu?

0: Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
1: Haktan yadigar.
2: Atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır.
3: Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigar olmuş. Töreyi bilmez misin?
4: Evleri bırakıp gitmişler.
2: Yakın! Ateşe verin köyü!
1: Çalmadım, at bana haktan yadigar verildi.
3: Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
5: Çığırlara kıyışın bu at senin Mahmut han.
0: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur sindana attırırım.
2: Bu zindandan dışarıya kuş uçmayacak, çıt çıkmayacak Mahmut han'ın emridir.
6: Amaçları Gülbahar hanım almak sağlayacaklar.
2: Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Ağrı'nın doruğuna çıkıyorum Mahmut han!
3: Gitme Ahmet, daha da töreleri de onların olsun.
7: Ağrı Dağı efsanesi birazdan TV4'te.

0: Biz sizi çok sevdik. Cesaretinizi sevdik. Azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Lof, lof, lof, lof, lof.
7: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler Günü'ne özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.
8: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
9: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira.
10: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
11: Peki kuryelerimden haberi var mı?
12: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: En güzel reçellerinden birisi.
1: Trevoo da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
0: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Tam da leslik.
5: Fırsatların büyüğü, Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: İki saattir sesleniyorum.
1: Duymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
2: Köyden evlatlık aldık deriz.
3: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
2: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
4: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
2: Atıver imzanı hadi.
5: Müjde, hamile.
0: Hamile mi?
6: Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
2: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
7: Bağırtmayın şu kanyana zırıltısını demedim mi size?
8: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
9: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
10: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
2: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
10: Onun işini mi?
2: Evet.
4: Demek bir oğlum var.
10: Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen Leyla'sın.
2: Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
11: Kınalı Yapıncak, yarın 16.15'te TV4'te.
12: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: %40'a varan indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Anneler attığımız her adımda bizimle. Şimdi onları mutlu etme sırası bizde. Anneler gününe özel ikinci ürüne %30 indirim fırsatıyla hediye seçenekleri Flo'da. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Bir dakika bakar mısınız?
1: Buyur bacım.
0: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
1: Kerim isimli, onun bugün düğünü var, evleniyor.
0: Evleniyor mu?
1: Evet,

0: Sen Ahmet kızı Ayşe, hiçbir tesir altında kalmadan Yusuf oğlu Kerim'i şahitlerin huzurunda kocalığa kabul ediyor musun?
1: Evet.
0: Sen Yusuf oğlu Kerim, hiçbir tesir altında kalmadan Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda

Ağrı toprağı, bin yıllık bahar toprağı, bin yıllık sevda toprağı. Lanetli ahuri toprağına diz çöktüm. Bin yıllık sevda toprağına, dağın ışığına diz çöktüm. Üç kere seslendim bin yıllık sevda toprağının yüreğine. Üç kere çoban, çoban dedim neredesin? Gülen kız gülbahar neredesin? Ağrı'nın doruğunda suyu son maviye kesmiş Küp Gölü derler bir göl vardır. Her yıl bahar gelip de Ağrı'nın eteklerini türlü renkte, türlü kokuda çiçekler bezediğinde Ağrı Dağı'nın güzel, kederli kara gözlü, ince uzun parmaklı çobanları Küp Gölü'ne gelir, gün doğumundan gün batımına kadar Ağrı Dağı'nın öfkesini çalarlar. Ağrı'nın bin yıllık suskun öfkesini ve de Gülbahar'la Ahmet'i anarlar.

0: Ahmet! Ahmet!
1: Buyur dayı.
2: Konuğun kim Ahmet? Bey mi, paşa mı oğla?
1: Konuğum yok.
2: Öyleyse bu at senin kısmetindir.
1: Madem ki gelmiş kapımda durmuş, öyledir. Kendimi bildim bileli böyle güzel bir at görmedim.
2: Bir yerlerden, çok eski zamanlardan gözüm ısırıyor boynundaki damgayı. Ama kimin olursa olsun bu at senindir. Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
1: Haktan yadigar, evet. Belasıyla, sevinciyle haktan yadigar. Bunun ucunda hangisi ola?
2: Kapında duran hayır mıdır, şer mi, onu da hak bilir elbet. Var atı çayıra bırak. Gene kapına gelirse bu at senindir.

0: Çok güzel, çok.
1: Cümlemiz gördük, sahibi bey de olsa paşa da, Osmanlı padişahı, Acem şahı da olsa, başını verir bu atı kimselere veremezsin. Ve hem de veremeyiz, töre böyledir.
2: Evet, veremezsin, ne de veremezsin.

0: Demek Kırat'ı kaçırdınız. Peki bunca adam yakalayamadınız mı?
1: Sanki kanatlanmış uçuyordu. Ardından yetişemedik beyim.
0: Yetişemediniz ha? Atın bana Erzurum Paşası'nın armağanı olduğunu bilmez misiniz? Tez vurun şehitlerin başını!
2: Yürü! Hadi!
0: Kırat'ı ille de isterim. Ne yaparsan yap, atı bul getir İsmail'a.
3: Ahmet abi, Ahmet abi!
2: Ne var? Ne oldu Feyzo?

0: Mahmut Han'ın cümlenize selamı var. Mahmut Han! Duydum ki atı Mahmet'in kapısı önünde durmuş. Maldan mal, paradan para, attan at beğensin. Bes atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır. Baş verilir, yadigar gelen at verilmez.
0: At ona da Erzurum paşasının yadigarıdır.
1: Candan can istesin Mahmut Han. Ama hak yadigarını ona veremem.
0: Mahmut Han der ki, Ahmet arkasındaki ulu dağa, başındaki birkaç dağlıya güvenmesin. Dağını da, başındakileri de yerle bir ederim. Hem de eder. Gerisini siz düşünün gayrı.
2: Bir dağlı, bir talancı çocuk atımı çaldı vermez. Bu bana da, hanlığıma da baş kaldırmadı. Siz ki bu yörelerin beylerisiniz. Beyliğe, hanlığa baş kaldırmanın sonu nice olur bilirsiniz elbet. Ne susarsınız? Han, hanlığını bilmek gerek. Ben Mahmut Hansam, bunu kimsenin yanında komam. Sırtını ağrıya dayamış, dik başlı dağların boynunu elbette kırmak gerek. Tez asker koşulsun, üstlerine varılacak, cezaları verilecek.

0: Pis bir dağlının babamın atını çalması ne cüret! Hemen yakalanıp başı vurulmalı!
1: Çalmamış ki! Kırat varıp kapısında durmuş, hak yadigarı olmuş. Töreyi bilmez misin?
0: Töre, han babam ne derse odur! Babam atı ne diye pis bir dağlıya bıraksın?
1: Ne olmuş dağlı olmayı lan? Biz de dağlıyız! Soyumuz Ağrı'dan!
2: Çok eskidenmiş o! Kaç kuşak geçti aradan! Saraylı oluşumuz hanidir! Ama sen, senin ruhun dağlı! Aralarına girersin, pis hastalarına derman olmaya kalkarsın! Bitli sümüklü çocuklarına bakarsın! Gülen kız derlermiş sana! Güleyim bari! Bir daha bu sarayda dağlıdan yana çıktığını duymayayım! Babam da duymasın!
0: Görürsün bak! Babam askerle varıp atı nasıl alacak?
1: Eğer dağlı adam gibi bir adamsa vermez! Ölür de vermez!

0: Sen han olacak Mahmutsun öyle mi? Hele bak! Baban yiğit bir beydi. Hap yadigarı atı kimseden istemezdi. At bir dul kadının, bir sabi çocuğun, bir hırsızın kapısında dursa bile. Sen han olmasına olmuşsun ama adam olamamışsın. Ağrının laneti başına olsun.
1: Tez boynuna lale vurulsun, zindana atılacak!

İsyan bayrağı açtılar demek. Güvendikleri şu yüce dağ öyle mi? Ben Mahmut Hansam, Ağrı'yı onlara zindan edeceğim. Yer yarılıp da yere geçseler bulacağım onları. İran'a, Hindistan'a, Çin'e, Maçin'e de gitseler bulacağım onları. Gel!

0: Gel de bak senin hatırsızına. Zincirlerini güç taşıyor.
1: Zavallı Sophie dedi. Senin yiğit gibi bir yiğit dediğin şu kocamız sefil mi ola?
2: Zincirlerini bile taşıyamıyor.
1: Yiğitlik kişinin yüreğindedir. Yüreği olmayanlar bunu bilmez.
0: Bu kız bu gidişle başımıza işler açacak. Soyumuzu cümle aleme rezil edecek. Ama gene de Han babamızın içimizde en fazla sevdiği o. Ne olaydı erkek olaydı? Yerime Han olurdu der durur.
2: Ya ben ne güne doğdum? Tek erkeğiniz ben değil miyim? Gözü bile görmez beni. Han olayım, bak o zaman gör.

0: Memo. Sophie'yi bildim. Demirci Hüson'un işleğinde görürdüm onu. Ağrının şifalı otlarını toplar hastalara getirirdi. Ne etmişti babam zincirlere vurmuş onu?
1: Atı vermeyen dağlının akıl hocasıymış sultanım.
0: Memo. İznin olursa bir görmek dilerim Sophie'yi.

0: Nefesim yetmez olmuş gayrı.
1: Neydi bu çaldığın Sofi dedi?
0: Ağrının öfkesini çalmak benim harcım değil. Hocamışım, bunu Ahmet çalmalı ki sarayını Mahmut Han'ın başına yıksın.
1: Ahmet?
0: Evet, Ahmet. Atı vermeyen yiğit Ahmet. Hak için baş veren Ahmet. Zulme baş kaldıran Ahmet.
1: Ahmet atı istese de veremez. Öyle mi Sofi dedi?
0: Veremez. Hak onu Ahmet'e göndermiştir. Bütün köy, bütün ağrı halkı ölür ama kır atı vermez ve de veremez.
1: Ya bir şey yaparlarsa Ahmet'e?
0: Yapamazlar. Ağrı onu korur. O ağrıdandır.
1: İnşallah Sofi dedi. Yoksa yazık olur böyle bir yiğide.
0: Seni şimdi bildim. Gülen kız, Gülbahar. İyi ki nefesim yetmez olmuş. İyi ki ağrının öfkesini çalamamışım. Han babanın sarayını yıkamamışım da saçının teline halel gelmemiş.
1: Varsın yıkılsın Sofi dedi. Zulüm ocağı olacağını, bütün saraylar yıkılsın.

0: Bu dağlar korkulu dağlardır. Bin yıl arasak bulamayız onları. Dağ bağrına alıp saklamıştır. İznin varsa bir çare düşündük. Atı da Ahmet'i de bulup sana teslim ederim kısmet olursa. Köylüleri de isterim bahar gelmeden.
1: Olur beyim. Bahar gelmeden sana köylüleri de göstereceğim. Dünyanın neresine kaçmışlarsa bulacağım.
0: Dönelim. Gayri gerisi sizin bileceğiniz bir iş.
1: Gelin etmeyin ağalar. Bu işin sonu yok. Mahmut Han güçlü ve zalimdir. Sizi köylerinizde, Ahmet'i de sarayında görmek ister. Aslında Ahmet'i armağanlamaktan başka bir şey düşünmez.
2: Var selam söyle, atı da Ahmet'i de unutsun Mahmut Han.
3: Töre budur, baş verilir, ak yadigâra at verilmez.
1: Sofi dede zindanda gününü bekler. Bu cevabı götürürsem o saat başını vururlar. Bir Sofi dede kaç at eder?
4: Ağalar, canlarım! İzniniz olursa ben saraya varıp Sofi dedemin bir suçu yoktur. Düşecek baş gerekse benim başım düşsün derim.

0: Hak için baş veren at hırsızı ve de cümle dağlar sultanı sensin demek.
1: Hak için boynumuz kıldan incedir. Dağlara sultanlık haddimiz değildir. Hırsızlığa gelince bugüne dek harama el uzattığımız görülmemiştir çok şükür.
0: Atımı çaldın, cezası nedir bilir misin?
1: Çalmadım, at bana haktan yadigar verildi. Töreyi benden iyi bilmen gerek.
0: Tüm bu dağlarda töre benim. Atımı getir, ya at ya başını alırım.
1: Mahmut Han, Mahmut Han! Başım gider ama sen o atı bir daha göremezsin.
0: Konuşturmayın, atın zindana! Memo'ya da söyleyin kimseyle konuşmayacak.
1: Yalan söyledin Molla Kerim! Sen bey değil, köpek bile olamazsın!
0: Bu muydu bulduğunuz çare? Nerede atım? Bu lekeyi soyuma sürdürmem! Koskoca Mahmut Han atını bir dağlıdan alamadı dedirtmem! Anladınız mı?

0: Memo.
1: Emret Sultanım.
0: Al, bunların hepsini sana veriyorum. Zindandaki adamı görmek dilerim Memo.

0: Sen Ağrı'nın çobanı. Sen Hakk'ın yadigar at gönderdiği yiğit.
1: Gülbahar, düşkünlerin yardımına koşan, hastaların alnına elini koyan sen, gülen kız.
0: Seni düşümde gördüm dün gece. Kır ata binmiş Ağrı'ya sürüyordum.
1: Ben de seni gördüm. Ağrı'da, dağlarda, aramızda, yanımızda. Sonra kır at geldi Hak'tan. Sonra zindan geldi, hoş geldi. Sonra ölüm geldi, hoş geldi. Sonra sen geldin, hoş geldin.

Memo. Canım Memo. Sağ ol. Bu dostluğunu ölünceye kadar unutmayacağım. Bu can bu tenden çıkıncaya unutmayacağım.

0: Neredeydin?
1: Sarayda seni aramadığım yer kalmadı. Zindana gittin diyeceğim ama Memo bırakmaz. Ölür de kimseyi komaz zindana. Neredeydin öyleyse? Avludan gelirken gördüm seni. Dar ağacının kuruluşunu seyretmeye çıkmadın elbet. At 3 gün içinde gelmezse senin dağlı yiğit ipin ucunda sallanacak ağrıdan esen rüzgarla.
2: Senin de istediğin bu. Şu dünyada tek eğlencen adam asıldığını görmek. İğrenç ruhlu mahluk. Defol! Yusuf, kardeşim. Duydun değil mi? Asacaklar onları. Bunun önüne geçelim.
3: Onlardan sana ne? Babam haklı. O hainlerin başları ezilmeli.
2: Hayır, öldürmesinler onları. Öldürmesinler Yusuf.
3: Yoksa Ahmet mi Gülvar?
2: Evet kardeşim.
3: Babam seni öldürür. Hepimizi öldürür. Öldürür Gülbahar, öldürür! Hepimizi öldürür, öldürür! Ya bir gören ya bir duyan olduysa onu da öldürür, hepimizi öldürür! Babama karşı durulmaz, babam seni öldürür, öldürür, öldürür Gülbahar!
2: Yusuf! Delirdin mi sen Yusuf?
3: Sen delirmişsin! Babam kimseye acımaz, babam seni öldürecek!
2: Yusuf! Kardeşim! Bunu sakın kimseye söyleme!
3: Hiç söyler miyim? Sonra babam seni parça parça eder. Her parçanı da bir köpeğe verir. Hiç söyler miyim? Sen de benim bildiğimi kimseye söyleme. Babam beni de parça parça eder. Sakın söyleme Gülbahar.

0: Hüsocan, sen ki demirini ipek misali yumuşatan, sen ki suyun, toprağın, gökteki yıldızın, yerde sürünen yılanın, sudaki balığın, cümle canlının dilinden anlarsın. Bir çare yok mu?
1: Bir çare yoktur Gülenbaçı.
0: Bir çare Hüsocan, bir çare. Atı getirmenin bir yolu.
1: Vermezler. Ve de veremezler.
0: Saray avlusunda dar ağacı 100 yıllık Sofi'yi bekler. Ne olur bir çare.
1: Vardır belki.
0: Olmalı.
1: Kervan Şeyhi. Belki Kervan Şeyhi umut kapısını açar. Var Kervan Şeyhi'nin eşiğine yüzsür.
0: Kervan Şeyhi.
1: Her kervanın yoksullar için para bıraktığı tasa birkaç akçe bırakır, benim yolladığımı, izin istediğini söylersin.

Cümle kervanlara yol açan, yazıda yabanda yollarını şaşırmış gurbet gariplerinin yoluna ışık tutan, dertlerine merhem olan kervan şeyhi, eşiğine yüz sürdüm.

0: Acının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
1: Var git kızım, Demirci Hüso'ya söyle. Bu nişanı dağlılara götürsün, iznim vardır. Atın bir çaresine bakılacak. Baban Mahmut Han kimsenin canını almadan bir şeyler olacak. Var git kızım, dilerim muradına eresin.

0: Tan yeri ışığında baban Mahmut Han'a beyler huzurunda kıratı elimle teslime geldim.
1: Çok şükür bugünlere. Çok şükür şu parlayan yıldızlara, aya. Çok şükür ağrıdan esen sabah yerine. Çok şükür yaradana.

Yıkılacaksın yanasıca dar ağacı. Ahmet'im gidip gelmeyecek. Varsın yaşasın. O yaşasın da ben ölünceye yüzünü görmeyeyim. Dağlardaki kurt sürüsü kadar çocukları olsun. Varsın o yaşasın da ben öleyim. Hüsso Can, sana can borçluyum. Dilersen şimdi, şimdi canımı al.

Yarın. Yarın sabah alacasında zindan kapısı ardına dek açılacak. Onu sen açacaksın Memo. Demirci Hüsu atı getirdi avluda. Gecenin karanlığına inmiş nur gibi ak duruyor. Yarın gidecek. Bağışlarsan dünya gözüyle son bir kez görmek dilerim Ahmet'i.

0: Gördün mü atı? At buna derim ben.
1: Öyle, öyle.
2: Benim atım değil bu.
3: Mahmut Han, bu at senin atın. Erenler aşkına Ağrı'nın bağrından koparıp getirdim.
2: Ben yalan mı söylüyorum?
3: Haşa, öyle bir şey demedim. Lakin yanılmaktasın. İşte koşumu, işte damgası. Pirler hakkı için bu at senin Mahmut Han.
2: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur, sindana attırırım. Ağrılılar, o at hırsızları seni de aldatmış. Bu muydu bana verdiğin söz? Ne susarsınız? Hanlığımın şerefine halel getirmem, bir at hırsızının hakkından gelemedi dedirtmem. İkisini de ala şafakta asacağım.
3: Bu yaptığın kara zulümdür Mahmut Han. Elhak doğru, bu at sana layık değilmiş. Gidip layık olan yiğidin kapısında durmuş.

0: Bu iş burada bitecek. Ve hemen şimdi at hırsızının akıl hocası Sophie şurada sallanacak. Yarın da sıra at hırsızı çobanda.
1: Baba. Bu kara zulüm niye? Nedir bu insanlardan istediğin? Her yıl tırnakları ile, alın teri ile söktükleri mahsulden kat kat vergini verirler. Öyleyse bu kara zulüm nedir? Neden önüne çıkıp dur demezler? Neden bu kara zulmün sonunu getirmeyi kimse düşünmez? Neden Mahmut Han'ın göğsü budur diye?
0: Odasına götürün. Kimseyle görüşmeyecek. Ne olurdu erkek olaydı dediğim bu işte. Tam bana göre bir kız. Gereğinde babasına bile

0: Memo. Canı Memo. Karındaşım Memo. 100 yaşında Sofi'yi öldürdüler. Yüce Dağ'ın kartalı, gönlümün sevdası Ahmet'i de öldürecekler. O ölürse ben de ölürüm Memo. Koca kılıcın, güçlü kolların var Memo. Bunlar zindan beklemekten başka, han babama kulluk etmekten başka neye yaradı? Bu koca vücudunda bir yürek taşıyorsan, bırak onu gitsin. Bırak. Ağam, karındaşım Memo. Sana ne istersen veririm. Dile benden.
1: Ne istersen mi sultanım?
0: Ne istersen veririm. Canımı iste, canımı veririm.
1: Başka ne istersen verir misin?
0: Ne istersen. Yeter ki Ahmet kurtulsun.

0: Bir tel saçın dilerim sultanım. Bir tel saçın.
1: Uzat kılıcını kesme. Gülbahar sana kurban.

0: Ne durursun karşımda öyle? Zindan kapısını aç! At hırsızı, çobanı çıkar!
1: Zindanda kimse yok. Ahmet'i salıverdim gitti.
0: Salıverdim ne demek?
1: Kuş azat ederdik küçükken. Bu yaşta bir can

0: Bir azap cana bir can yeter Mahmut Han. Askerini boş yere kırmak istemem. Şu dünyadan doymuş gidiyorum. Dostlara, bizi sevenlere, sevmeyenlere selam olsun.
1: Yedi göbekten soyumun kapısında yaşamış bir adam, Memo gibi mert bir kul bunu yapsın, olur bir iş değil. Onu bir kışkırtan, kandıran olsa gerek. Bu işi yapan öz ve öz evladım bile olsa bağışlanmayacak. Gözleri oyulup derisi yüzülecek.

0: Bağışla baba. Gördüm de söylemedim diye. Bağışlarsın değil mi? Bağışlarsın.
1: Ne söylüyorsun sen? Neyi bağışlarmışım?
0: Dilimi üzüp gözlerimi oymazsın değil mi? Gördüm de söylemedim diye.
1: Neymiş gördüğün? Söyle.
0: Gülbahar! Gülbahar'ı gördüm dün gece. Memo'yu büyüleyip kandırdığını, saçından bir belik verdiğini, kandırıp da çobana zindan kapılarını açtırdığını gördüm.
1: Bu namus belası da mı gelecekti başıma İsmail? Soyumu lekeledi bu kız. Kimseler duymadan boynu vurulacak. Tez zindana atılsın!

0: Bu Mahmut Han'ın ettiklerine, bu kan dökücülüğüne son yok mu şeyhim? Bin yıllık törelerimizi hiçe sayar, günahsız insanları ipe çeker. Şimdi de kızını, bacımız Gülen kızın şafakta boynunu vurduracakmış. Bu zulüm, bu utanç yetmez mi?
1: Haklısın Hüsoy.

0: Yeter. İznim vardır. Han hanlığını bilmezse halk da ona kulluk etmez. Ahmet, oğlum, sen benimle kal.
1: Ne yapacağız? Bu kalabalığa güç yetmez sultanım. Ordular baş edemez bu kalabalıkla. Ulan başları Gülbahar Hanım almak sağlayacaklar.

0: Mahmut Han kendine gelince asker toplar, peşinize düşer. Çoluğu çocuğu öldürür. Ülkeyi perişan eder. Hüso Ahmet'le Gülbahar'ı al, doğru Hoşap Kalesi'ne gidin.
1: Emrin baş üstüne şeyhim.
0: Göreneği, töreyi biz bozmuş olmayalım. Hoşap Bey'i kızı babasından istesin. Ne başlık icap ediyorsa verilecek desin.

0: Ustam, Memo kendini uçuruma attığında başucuna ilk sen vardıydın.
1: Ben vardım.
0: Bir eli yüreğinde sıkılıydı.
1: Sıkılıydı.
0: Avucunu açtığında
1: bir tutam saç, bir tutam kapkara saç vardı.
0: Ocağa attığın o saç mıydı? Kimin saçıydı dersin?
1: Bilir miyim oğul? Belki de bir sevdiceği vardı garibin.

0: Evime hoş gelmişsiniz. Şeyhimizin emri başımız üstüne. Şeyhime söyle, eğer Mahmut Han kızının karşılığında Hoşap Kalesi'nde istese vereceğim. Şeyhime söyle, üstüme ordu da çekse canımı vermeden kızı kimselere vermeyeceğim.
1: Biz gidelim. Bizim için kan dökülmesin.
0: Hiçbir yere gidemezsiniz. Geleceği varsa Mahmut Han'ın göreceği de var. Sen bu evin oğlusun artık. Hiçbir yere gidemezsin. Bu benim onurumdur. Sen yoksun, ben varım artık. Konuklara yemek çıkarılsın. Yer yatak hazırlansın. Çok uzak yerden at sürmüşler.

0: Ahmet. Ahmet. Yatağımızı, yüreğimizi ikiye bölen bu kılıç niye? Allah huzurunda iki can, iki kan bir olmadık mı? Bizi ayıracaksa böyle su damlası gibi ak bir kılıç değil. Kan kırmızı bir kılıç olmalı.
1: Gülbahar! Bizim geleneğimizde yok ama bu kalenin, bu göl kıyılarının, bu ovaların geleneğinde var. Baban seni bana verinceye kadar sana el süremem. Onun için koydum kılıcı aramıza.

0: Demek buraya ebe olarak geldin bacı. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın.
1: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
2: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
1: Ya buzlar kırılırsa?
2: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
3: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'ın.
1: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
2: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
4: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
5: Derman! Bizim hanım bir haftadır Dogramir. Bir de sen dene.
6: Derman, yarın 18'de TV4'te.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım.
0: Beni coşkulu bir stadyuma gönder.
1: Beni
0: ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
1: Şampiyon!
0: Şahanesin Gemini.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde. Kozmetikte seçili markalarda 200 TL veya 400 TL indirim fırsatı. Hadi uygulamaya.

0: gelecek.
1: Migros Hemen'de 300 TL, Migros Sanal Market'te 500 TL ve Migros Yemek'te 300 TL indirim seni bekliyor. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
9: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
10: Çok güzel.
9: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
8: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
12: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi Bölge özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut fiş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Ne diyor?
7: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: %40'a varan indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
3: kurdu. Dondurulmuş lezzetli tatlılar A101'de. Patisvis dondurulmuş Icy Bites 139 lira. Seferusta öz süt dondurulmuş pasta 229 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
3: Tam da leslik.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
14: Türkiye Sigorta, gücü adında.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
0: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
4: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
6: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
7: Çok güzel.
6: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
5: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Cepte Şok'ta yapacağınız 500 lira ve üzeri ilk 3 alışverişinizde toplamda 150 bin para kazanın. Şok şok cepte
3: şok. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Hayata bir twist lazımsa, közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos twist denemen lazım.
5: Kendini yansıt dünyaya. Trendyol Milla.
6: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
7: Tez asker koşulsun. Sefer hazırlığı yapılsın. Hoşap Kalesi'ni yerle bir edeceğim. Taş taş üstüne koymayacağım.
8: Çok asker kırılır. Belki de kaleyi alamaz. Ele güne rezil rüsva oluruz.
7: Ne yapacağız öyleyse İsmail? Ne yapacağız?
8: Bir çare gelir aklıma.
7: Ne çaresi?
8: Kızı vereceğiz sultanım.
7: Ne dedin?
8: Vereceğiz dedim sultanım. Lakin şartımız olacak. Hoşap Bey'inin hatırı büyük der Mahmud Han. Lakin bir de şart sürer kızını vermek için. Ahmet, erenler toprağı, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Şartımız bu.
9: Şart dediğin ölüm fermandır İsmail Ağa. Nuh peygamberden bu yana Ağrı'nın doruğuna varan olmamıştır.
8: Beyimiz iyi bilir. Şart koşmak baba hakkıdır. Han kızına bir çoban talip olursa olmamışı olur kılmak gerekir. Bizim diyeceğimiz bu kadar.
9: Beni dinle İsmail Ağa. Ben göz göre göre Ahmet'i ölüme yollayamam. Bakalım soralım kendisi ne der.
10: İsmail Ağa'nın hakkı var. Ben Ağrı'nın bir çobanı Ahmet'im. Talip olduğum Mahmud Han kızı Gülbahar'dır. Olmazı olur kılmam gerekir. İzin ver, Han'ın istediği olsun.
9: Tanrı yardımcın olsun evlat.

Tanrı Mahmut Han! Ağrının doruğuna çıkıyorum Mahmut Han! Sen sağ olasın ki beni böyle zor bir işe koştun. 3 gün 3 gece ağrının doruğuna bakacaksın. Doruğun başı bulutsuz bir gecede parlayacak. Ulu bir ateş yakacağım orada. Bütün Bayezid Ovası'ndan görülecek bir ateş. Sen de herkes de göreceksiniz ateşi.

0: Duanı eksik etme benden.
1: Tanrı yardımcın olsun.
2: Nice çileye göğüs gerdin. Tek yaşayasın diye.

0: yaşayasın diye. Gitme Ahmet. Ne olur gitme. Ağrı doruğuna çıkanı bağışlamaz. Gidip de döneni olmamıştır. Ağrının yamaçları taşa kesmiş insanlarla doludur. Ağrı zirvesine kimseyi çıkarmaz. Gitme Ahmet. Daha da töreleri de onların olsun. Kaçalım buradan Ahmet.
1: Kaçılmaz Gülbahar. İnsanoğlu ne kendinden ne de geçmişinden kaçamaz.

0: Hiç de konuşmuyorlar. Üstlerine sanki ölü toprağa serpilmiş. Öyle cansız kıpırdamadan dağa bakıyorlar.
1: Konuşmayan öfke, bir sevdayı bahane eden öfke. Bunun altında çok şey var İsmail. Yüzlerce yılın baş kaldırma duygusu var. Bu kalabalığa güç yetmez. Bunlar bir araya gelmeye görsünler. Bir kere daha hata ettik. Hata, onları bir araya getirdik.

Şu beladan bir kurtulayım, hepsinin boynunu vurduracağım. Önce Gülbahar, önce o, sonra ötekiler, kervan şeyhi, Hüsso, öteki beyler! Onlar olmasa bu kalabalık sarmazdı sarayımı. Vurduracağım, vurduracağım, vurduracağım İsmail! Görsün onlar, görsünler! Vurduracağım! Vurduracağım! Hepsinin boyunlarını vurduracağım! Görecekler onlar! Vurduracağım, vurduracağım! Hepsini vurduracağım, vurduracağım, vurduracağım!

0: Ahmet gideli bugün üçüncü gün. Eğer bu kalabalık bu gecede ateşi dorukta görmezse... ...sarayı da bizi de yerle bir eder. Vakit varken önüne geçelim.
1: Nasıl?
0: Vazgeçersin Mahmut Han. İstediğinden vazgeçersin. Çıkarsın sarayın kapısına. Madem ki bu kadar istiyorsunuz... ...kızımı sizin hatırınız için Ahmet'e verdim. Koşun Ahmet'i alın getirin de düğünü kuralım dersin.
1: Sözümden dönemem İsmail'a. Dönemem. Var git askerlere, tez hazırlansınlar. Dövüşe dövüşe öleceğiz.
0: Dövüşmeye fırsat kalmaz. Göz açıp kapayana kadar mahvederler bizi. Başka çare yok Mahmut Han.

0: Ey ahali! Beni dinleyin! Ahmet'i sizin hatırınız için bağışladım. Düğününü de ben yapacağım. Madem ki bu kadar kimse, bu kadar halk geldiniz, şimdi adam gönderip Ahmet'i geri getirteceğim. Aranızda iyi at süren varsa koşsun, yetişsin. Mahmut Han vazgeçti desin.
1: İmana geldi kafir. Korku onu imana getirdi. Sarayının yerle bir edileceğini anladı. Biz hep böyle birlik olsak, bize kimse diş geçiremez. Bize dağlar, şahlar dayanmaz. Yeter ki birlik olalım.
2: Atlılar yetişebilir mi Ahmet'e? O çoktan doruğa varmıştır.
3: Ben ona el verdim. Ağrı onu tutmayacak, geriye gönderecek. Ermişlerin, pirlerin yüzü suyu hürmetine Ahmet'i bize geriye verecek.

0: Efendim şükürler olsun Allah'ım. Binlerce şükürler olsun ya Rabbi.
1: Hoş geldin oğlum. Hoş geldin.

0: Kazan mübarek olsun oğul. Yüzümüzü hak ettin. Ağrı Dağı'nın, tüm insanların, hak yoluna erenlerin yüzünü hak ettin.
1: Sağ ol. Senin duaların sayesinde Ağrı yolunu açtı bana.
0: Ben de saadet yolunu açıyorum size. Tanrı huzurunda birleştiriyorum. Bir yastıkta kocarsınız inşallah.
1: Şimdi izin ver de gidelim.
0: Güle güle oğul, güle güle. Pirler sizinle olsun.

0: Gidelim buradan, kaçalım. Hepimiz öleceğiz. Ablacığım, kurtar beni!
1: Korkma, ardında ben varım. Kimse kılına dokunamaz. Koskoca bir hansın artık. Gel buraya!

0: Söyle Ahmet. Aramıza ördüğün bu aşılmaz duvarın sebebi ne? Kalbinde çöreklenen av nedir?
1: Beni zindandan nasıl kurtardın Gülbahar? Ne verdin de benim canımı satın aldın? Memo beni bıraktığı zaman öleceğini bilmez miydi? Bilir miydi, bilmez miydi Gülbahar?
0: Bilirdi. Zindan kapısını açan zindancı dünyanın hiçbir yerinde yaşayamaz. Onun için kalenin burcundan aşağı attı kendini.
1: Ne verdin karşılığında Gülbahar? Altın mı verdin de canını benim canıma değişti?
0: Hayır.
1: Saraylar mı bağışladın?
0: Hayır.
1: Peki, ne verdin öyleyse Gülbahar?
0: Ne istese verecektim, ne istese. Tek sen yaşayasın diye. Memo bir şey istemedi.
1: Ne istersen veririm dedin mi ona?
0: Dedim. Ama yalnız saçımdan bir tel istedi.
1: Verdin mi Gülbahar?
0: Verdim.

Ölümden gayrı hiçbir şey temizleyemez. Al kılıcını, vur boynuma hemen. Al diyorum.

0: Kıyamam Gülbahar. Elim varmaz.
1: Kıyacaksın Ahmet. Ben bu yükü ömrümce taşıyamam. Kıyacaksın. Yoksa ben sana kıyarım.

0: Bizim oğlana da yeni bir bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde. H&M'de %40'a varan indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
11: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
12: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
11: Bu telefona ne deriz?
12: Vay, çok güzelmiş ya. Ya
11: onun özellikleri
12: budur
11: de.
12: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
11: Ha? Hayırlı olsun diyeyim.
12: Şuna da bir bakabilir miyim?
13: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
14: İki saattir sesleniyorum.
15: Doymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
16: Köyden evlat.

0: haklı kaldık deriz.
1: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
0: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
2: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
0: Atıver imzanı hadi.
3: Müjde, hamile.
4: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
0: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
5: Bağırtmayın şu kanyanın zırıltısını demedim mi size?
6: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
7: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
8: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
0: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
8: Onun işini mi?
0: Evet.
8: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen Leyla'sın.
0: Aa, Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
9: Kınalı Yapıncak, yarın 16.15'te TV4'te.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
14: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
15: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
14: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
15: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
16: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
17: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
18: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
19: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Hemşirelerinin parfüm ritüelini tamamla.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya da?
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
8: İnternette donuyoruz.
6: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber ısınma hepimiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Fiber ısınma hepimiz. Çok acayip.
1: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
1: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hep evim, havada karada. Hedefinize geldiniz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
6: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
6: Altını çiziyorum oğlum.
10: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
11: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
14: Peki kuryelerimden haberi var mı?
15: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: A101'de ağzın aldın. 2-8 Mayıs tarihleri arasında sana dörtlü klasik paket margarin 135 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Altın Tapınak sonrası Cusco'da dar ara sokaklarda kayboluyoruz.
1: Cusco şehri dar ara sokaklarıyla meşhur. Bir İnka şehri ama İspanyollar bu şehri ele geçirdikten sonra kolonyal havayı da getirmişler. Yapılar, İspanyol yapıları gördüğümüz gibi İnkalara ait bir takım tapınakları da göreceğiz. Ama tabii İspanyollar birçoğunu tarumar etmiş ve ne yapmışlar üstlerine? Kiliselerini, katedrallerini kondurmuşlar.

UNESCO ile ilgili söylenebilecek en önemli şeylerden bir tanesi, burada dünyanın dört bir yanından turist var. Çünkü burası UNESCO Dünya Miras Kenti. Hem İnka eserleri hem İspanyol eserlerini görmek mümkün ve aynı zamanda elbette ki burada korunmuş harika evler, harika yapılar, muhteşem kiliseler, harika tapınaklar var. O yüzden Cusco mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi.

0: İşte bu duvarlarda alttakiler İnka duvarı iken üsttekiler İspanyol yapısıymış.
1: Dar ara sokaklar, işte görmüş olduğunuz gibi böyle ara sokaklardan oluşuyor Cusco. Alt taraflar İnka duvarları ve İnka duvarlarının üstüne İspanyolların inşa ettiği yapılar hakim. Kolonyal yapılar gözlemleniyor dar ara sokakların hemen sağ ve sol taraflarında. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Cusco ve dünyanın dört bir yanından turistleri buraya çekiyor diyoruz. Evet, satıcılar var dar ara sokaklarda. Orijinal şeyler satıyorlar. Fotoğraf çektirebileceğiniz birçok açı var ve bizler de öyle yapıyoruz. İşte Cusco'da dar ara sokaklarda kaybolma zamanı diyoruz. Buyurun.

0: Cusco'nun dar ara sokaklarında kaybolarak Plaza de Armas'a ulaşıyoruz. Burası kentin ana meydanlarından biri.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Cusco kentinde Plaza de Armas'tayız. En önemli meydanlarından bir tanesi. Burada İnkalardan kalma eserler ve aynı zamanda İspanyollardan kalma eserler de var. Aslında doğrusu şu, İnkalardan kalma eserlerin taşlarıyla yapılmış İspanyol eserleri söz konusu. Ve burada sadece altta zeminde bazı duvarlar İnka duvarları olarak görülüyor. Ama Cusco'ya gelenlerin buluşma noktası Plaza de Armas. Çünkü burada hem kafeler var, hem butik oteller var, hem restoranlar var. Yani Cusco'da bir şey yapacaksanız mutlaka Plaza de Armas'a uğramanız, gelmeniz gerekiyor. Çünkü hem kentin tarihi dokusunu daha iyi yaşayabiliyorsunuz, hem de burada kaynaşabiliyorsunuz. Güzel bir güneş de varsa güneşlenebiliyorsunuz diyoruz. Ve Cusco'yu gezmeyi sürdürüyoruz.

0: Ve şimdi de Cusco'da mutlaka uğramanız gereken yerel alışveriş pazarı San Pedro Pazarı'na gidiyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, markette turumuzu sürdürüyoruz. Hediyelikler alıyoruz tabii ki, hem sevdiklerimize hem kendimize. Bakın burada ne güzel bir anne oğul var. Gülüyor. Değerli izleyenler, çok şeker. Ve biz pazarlığımızı yaptık. Bu şapkalardan alıyoruz. Cusco'ya has şapkalar. Bak takıyorum. Takıyorum.
2: Yes.
1: Ha? Is that okay?
2: Yes.
1: Ha? Oldu mu? Oldu. Is that okay?
2: Okay.
1: It's good. Okay. Efendim alıyoruz biz hediyelik eşyaları. Sevdiklerimize, annemize, babamıza, yeğenimize, değil mi? Komşulara gelmişken alacağız tabii ki. Bozuğu yok değerli izleyenler. Ne yapıyoruz? Bozduruyoruz. Ondan sonra alıyoruz bir şekilde, değil mi yani? Alacağız bunu, taktık kafaya bir kere.

Beşinci günü de Cusco'da tamamlıyoruz. Yarın Peru'nun, hatta dünyanın en özel yerlerinden biri Machu Picchu'ya gideceğiz.

Ve 6. güne uyanıyoruz. Çok heyecanlıyız. Dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Machu Picchu yolculuğu başlıyor.

Gezimizdeki son günümüz. Dünyanın birçok köşesinden Peru'ya gelme sebebi olan yere gidiyoruz. Yani Machu Picchu'ya gidiyoruz. Machu Picchu'ya giden yol bir hayli meşakkatli. Cusco'daki otelimizden sabahın erken saatlerinde bizi aldılar. Ve şu anda Tambo denilen bir kasabaya geldik. İşte bu kasabadaki tren istasyonundayız. Tren istasyonunda trenimize bineceğiz. Ve 1 saat 20 dakikalık bir tren yolculuğu bizleri bekliyor Machu Picchu'ya kadar. Sonra trenden inip bir de shuttle'a bineceğiz. Ve hakikaten meşakkatli bir yolculuk. Ve bütün bunların sonunda dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Machu Picchu'ya ulaşmış olacağız değerli izleyenler. Hadi bakalım. Yolculuğun sonu Machu Picchu.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Mokapuçu.
0: Size soruyoruz, nereye gidiyoruz? Size soruyoruz.
2: Maçapuçu.
3: Machu Picchu'ya adım adım gidiliyor. Bu adımlardan bir tanesi tren.

0: İşte trenimiz geldi. Yerimize doğru ulaşıyoruz.
1: Machu Picchu'ya bizi götürecek olan tren, arkamdaki tren. 1 saat 20 dakikalık bir yolculuk bizleri bekliyor. Ve tabii ki burası bir hayli karışık. Önümüzde duranlar, durmayanlar olsun, onlar işlerini yapıyorlar. Biz de işlerimizi yapıyoruz. E kompartımanına doğru gideceğiz ve yolculuğumuz başlayacak diyoruz. Hadi buyurun, tren bizi bekliyor.
0: Ve trene biniyoruz. Tren içinde eğlenceli bir yolculuk yapıyoruz.
1: Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. İstikamet Machu Picchu. Bravo.
2: Bravo.

0: Dünyanın dört bir yanından insanlar burada. Trende eğleniyor, danslar ediyor ve gülüyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi kaynaştık Brezilyalılarla. Onları bulduk, bayraklarını bizlere verdiler, sağ olsunlar. Dünya Kupası'nda hangi takımı destekliyoruz? Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Ve tabii onlar da kimi destekliyorlar? Ver abi Türk bayrağını. Ver Türk bayrağını. Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye!
0: Trende Türk müzikleri çalıyor. Bu bize büyük bir sürpriz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Tarkan Kiskis çalıyor şu anda. Ve gördüğünüz gibi Brezilyalısı, Amerikalısı, Almanı, Türk'ü herkes eğleniyor değerli izleyenler burada.

0: Ve yolculardan Tacizer Hanım'a uzatıyoruz mikrofonu. Bakalım yolculukla ilgili neler söyleyecek.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Peru trenindeyiz ama bir jest yaptı Perulular, sağ olsunlar. Türk müzikleriyle gidiyoruz Machu Picchu'ya doğru. Bak görüyorsunuz. Olsun, biz Türk müziği diyelim buna. Yani Balkanlardan geliyor, Osmanlı coğrafyası diyelim. Ve gerçekten çok keyifli bir yolculuktayız. Değil mi efendim?
2: Evet efendim, çok mutluyuz.
1: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben de İstanbul'dan katılıyorum. Çok memnun
1: Adınız?
2: Oldum. Tacizer Eren.
1: Peki Tacizer Hanım, bu gezinin en sevdiğiniz yanı ne oldu?
2: Doğası çok güzel, insanların birbiriyle bütünleşmesi, kaynaşması hep mutlulukla geçti.
1: Ne kadar güzel. Eler Dezi çalıyor. Bak Balkanlardan bir müziktir ve ne güzel bir Bosna türküsüdür. Hep beraber Machu Picchu'ya doğru gidiyoruz değerli izleyenler.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle bu güzel İstanbul gününden herkese ama herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neler yapacağız hemen sizlere anlatalım. Sevgili seyirciler, biz şu an Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesindeyiz. Fatih ilçesinde Şehremini Mahallesi'ndeyiz. Mevlana Kapı Caddesi'ndeyiz. Has Odabaşı Behruza Camii'nin hemen yan tarafındayız. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor şu an sizlere. Bugün yıllık, 100 yıllık yerlere gideceğiz ve İstanbul'da çok güzel yerler keşfedeceğiz. Aa, İstanbul'da burası da var mıymış diyeceğiniz 75-80 hatta 100 yıllık dediğim gibi biraz önce de yerleri hep beraber keşfedeceğiz. O zaman Gezmek Olsun başlasın.

Burada yaklaşık 75-80 yıllık bir çiğ börekçi var. Açıkçası biz buraya gelirken bayağı bir aradık o çiğ börekçiyi. Kameraman arkadaşım Recep biliyor, navigasyon açtık. İşte onun dışında esnafa sorduk, bayağı bir sorduk. Ama dediğim gibi bu çiğ börekçiyi bulmak bir mucize. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü ne bir tabela var büyük, ne böyle hani şaşalı bir dükkan var, sade bir dükkan ve 3 masa var içinde. Onu söyleyebilirim size. Birazdan gideceğiz zaten. Çok ama çok meşhur. İstanbul'un neredeyse en ama en eski çiğ börekçisiymiş. Birazdan gideceğimiz çiğ börekçisi. Ve o zaman hep birlikte şimdi o çiğ börekçiye gidelim ve çiğ böreğin nasıl yapıldığını, hem oranın tarihini hem de tabii ki tadını merak edenler için ben tadayım. Siz de daha sonra gelin.

Buranın özelliği çiğ börek ve ayran. Yaklaşık 75-80 yıllık bir yer burası. Çiğ börek ve ayran yemek istiyorsanız ve en eski nerede yerim ben diyorsanız İstanbul'un en eski ve neredeyse en ama en iyi çiğ börekçisi Şehremini Mahallesi'nde oda başında işte bu çiğ börekçi. Hadi gelin.

haftanın 7 günü açık. Yaz aylarında sadece cuma günleri kapalı. Zaten kapıya da yazmışlar. Görmüş olduğunuz gibi küçücük bir yer. Sabah 8.30'da açılıyor ve hava karardığında burası kapanmış oluyor. Birçok ünlü ismin de buraya gelmiş olduğunu söyleyeyim size. Burası, tekrar belirtmek istiyorum, İstanbul'un en iyi ve en ama en eski çiğ börekçisi. Birçok gurme tarafından da onaylanmış bir yer. Onu söyleyeyim size. Tekrar belirteyim, buranın özelliği tabii ki meyve suyu içebilirsiniz buraya geldiğinizde, tercihe bağlı, ama buranın özelliği çiğ börek ve ayran sevgili seyirciler. Çiğ böreğinizi yerken mis gibi doğal ayranınız size eşlik ediyor olacak bu güzel tarihi odabaşı çiğ börekçisinde. Bir de şunu ekleyeyim hemen, normalde ayranlar biliyorsunuz 15 gün ya da bir ay falan dayanabiliyor, ama bu ayran direkt olarak süt geldiğinde yoğurt mayalanıp o yoğurttan yapıldığı için sadece 3 gün dayanabiliyormuş. Ayran doğal, çiğ börek doğal. 71 yıllık yer. O zaman bu kadar anlattık. Çiğ böreğin tadına bakalım. Vallahi anlattıkları kadar var. Sevgili seyirciler, bu arada çiğ böreğin içinden akan, hani yağ değil, kıymanın suyu. Bence çok güzel. Üçüncüyü yiyorum bu arada. Çaktırmadan bende. Şimdi yüzyıllık bir yerde kaybolacağız. Kapalı çarşının o şaşasından çıkıp mükemmel bir yerden sizleri karşılayacağım.

çiğ böreğimizi yedikten sonra Kapalı Çarşı'ya geldik. Kapalı Çarşı Nuri Osmaniye kapısından gireceğiz şimdi birazdan. Sonrasında yüzyıllık bir hana götüreceğim sizi, Zincirli Han. Kapalı Çarşı'nın o şarşasından çıkıp sessiz, sakin bir han. O zaman hadi bakalım Zincirli Han'a gidelim.

0: Gel. Gel. Kapalı Çarşı'nın ana giriş kapılarından olan Nuri Osmaniye'den girince sağdan ikinci sokağa sapıp yolun sonuna yürüdüğünüzde sağ kol üzerinde de Zincirli Han'ın giriş kapısına ulaşıyorsunuz. Şimdilerde kuyumcuların atölyelerinin yer aldığı Zincirli Han'da ilk gözümüze çarpan tarihi taş zemin üzerindeki çeşme oluyor. Tek avlulu iki katlı Zincirli Han'ı benzerlerinden ayıran en temel özellik bakımlı görünümü. Özgün halini muhafaza eden yapı, koyu yeşile boyalı panjurlu eski odaları, tarihi taş zemini ve moloz taş ve tuğladan kemerleriyle ziyaretçilerini zamana yolculuğa çıkartmaya aday. Han'ın kalbi ise avlunun tam ortasında yer alan, biraz önce de söylediğim gibi çeşme ve gerisindeki sarmaşıklı çatısıyla soluklanma bölümü. Tahmini olarak 18. yüzyıl sonlarında inşa edilen Han'ın odalarında bir zamanlar ocaklar bulunuyormuş. Halen kuyumcu ustalarının ilk katı satış mağazası, üst katı atölye olarak kullandığı Han'ın girişindeki çay ocağı da bütün ziyaretçilerine tatlı bir mola veriyor. Zincirli Han bir ticaret hanı özelliği taşır ve Kapalı Çarşı'ya yakın olduğundan dolayı ziyaretçi sayısı fazladır. Tarihi mekanlar arasındaki yerini alan Zincirli Han, Tığcılar Sokağı'nda bulunup çok sade bir mimariye sahiptir. Yuvarlak taş kemerli girişinden ilk adım attığınızda konuşmaya başlar Zincirli Han. Merdivenler üst kattaki dükkanlar olduğu gibi günümüze gelmeyi başarmış ve görenleri sadeliğiyle etkiler hala. Buraya geldiğiniz zaman sevgili seyirciler, gerçekten Kapalı Çarşı'nın şaşasından çıkıyorsunuz. Sade, şık ve Osmanlı'dan günümüze gelmiş bu güzel hanın görüntüsüne ev sahipliği yapıyorsunuz. Eğer İstanbul'da tarihi mekanları gezmeyi seviyorsanız mutlaka gezi rehberinizin içine Kapalı Çarşı'nın içinde bulunan, Tığcılar Sokak'ta bulunan Zincirli Han'ı da eklemeyi unutmayın. Sadeliği ve şıklığıyla ve günümüze gelmiş güzel bir Osmanlı yapısıyla bizleri karşılıyor Zincirli Han. Yanımızda Han'ın en eskilerinden, Zincirli Han'ın en eskilerinden Nacit Bey var. Nacit Bey o kadar değerli eserler yapıyor ki sevgili seyirciler, sadece ama sadece dünyada bir tek Nacit Bey yapıyor. Onu söyleyebiliriz. Şimdi biraz sözü kendisine bırakalım. 1964 senesinden beri Han'daymış Nacit Bey. Şimdi sözü ben size bırakayım. Neler yapıyorsunuz? Kaç senedir Han'dasınız? Zincirli Han nasıl bir an, sizden dinleyelim.
1: Ben geldiğim zaman Zincirli Han gerçekten çok güzel bir handı. Çünkü saygıdeğer ustalar ve dopdolu bir handı. Herkes birbirine karşı çok saygılıydı. Neden? Şöyle, 84 senesinde vefat etmiş olan bir Narsis ustamız vardı, Sedefçi. Avrupa'dan buna mobilyalar gelirdi tamir için. Bir Ohannes ustamız vardı, Balkanların tek kalıpçısıydı. O zaman bugünkü gibi teknoloji yoktu. Kuyumcular, muhlayıcısı, sağdakarı, birçok sanat erbabı üst kat tamamen atölyeydi. Fakat alt katta Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli antikacılar vardı. Antikacıların birçoğu Zincirli Han'dan çıkmadır. Ve salı perşembe günleri ben onlara yetişemedim. Benden önce son bulmuş. Türkiye'nin en kıymetli halıları gelir, salı ve perşembe günleri burada mezatla satılırmış.
0: Aa.
1: Netice itibariyle zaman içerisinde bu ustalarımızın birçoğu vefat etti. Şu oldu, bu oldu derken bugün öyle bir hale geldi ki hani neredeyse çayını kahvesini içecek kimse kalmadı.
0: Tabii eskiler bir başkadır diyoruz baktığınız zaman da. Şimdi ticarette de aynı şekilde bir dükkan ya da esnaf eski esnaflarla olduğu gibi olamıyor yani. Şimdi siz eski esnaflardaki gibi şimdiki günümüzdekilerle pek hani...
1: O değil.
0: Ne?
1: Sanatkar kalmadı.
0: Ha, sanatkarlardan bahsediyorsunuz.
1: Ve öyle bir dönüşüm oldu ki aklımızın köşesine bile gelmezdi.
0: Peki siz ne yapıyorsunuz Nacit Bey?
1: Ben son 10 senedir ama mesleğe girdiğim günden itibaren oldukça... Çünkü mücevher sanatını 60'lı senelerde azınlıklar kesinlikle yanına çırak almazdı. Almadıkları için tabii ki ben de mücevherci olabilmek için herhangi bir usta bulamadım ki hatırlı insanlar olmasına rağmen. Değişik işlerle, telkariyle başladım. Çok güzel fantezi bilezikler yapardım ama sonra hayır dedim. Madem ki ben bu düşünceyle geldim, bu mücevheratı yapacağım. Sağdakarlığımın gayet güzel şey.

0: şekilde ki Kapalı Çarşı'nın en iyi kuyumcularından Rokoko Mücevher vardı. Bugün dahi onun emsali bir mağaza yoktur. O da 2000 öncesi Amerika'daydı, vefat etti. Ve sonra her tür mücevheri yapar oldum ama kalfalarımı, çıraklarımı oldu, yetiştirdim. Son 10 senedir artık takıdan uzaklaştım. Bu tip şeyler yapıyorum.
1: Bunlar ne? Ben ilk kez görüyorum.
0: İlk görüyorsunuz ve ilk olduğu gibi emsali de yoktur dünyada. Çünkü bir tek ben yapıyorum.
1: Ne peki? İsimleri ne?
0: Bunu niye yaptığımı söyleyeyim ben size.
1: Peki.
0: İsterseniz. O daha bir ilginç.
1: Tamam.
0: Hep hayalimde Allah'ın lafz-ı celalini en güzel şekliyle bir yere tezyin etmeyi düşünüyordum. Bir türlü karar veremedim. Çerçeve içine Allah yaslanır ne olur. Şu bu derken aklıma böyle bir fikir geldi. Ve bunun üzerinde Türkçe Allah yazıyor. Üçü de simetriktir. Şimdi bakın, safir taşının olduğu yer A. Yanındaki iki çubuk L.
1: Evet.
0: Yine A, yakutun olduğu kırmızı taş.
1: Evet.
0: Sağ kuyruğun yukarı dönüyor ve sonunda H.
1: Evet.
0: Yukarıda da C, C. Allah Celle Celal.
1: Evet.
0: Şimdi bunu seyrettiğiniz zaman hani güzel bir izah vardır bilim insanlarının. İnsan hangi dilde konuşursa, o yazıyı görürse kendi dilindekini, beyin okur. İyi de duran bir şey, arkasını niye tezyin edeyim diye düşündüm. Sonra bu dedim, dönmesi gerekiyor.
1: Nacit Bey, bunların bir ismi var mı?
0: Evet.
1: Ne isimleri?
0: Evde sohbetini yapıyorduk, ne isim takalım diye. Kızım aklına gelmiş. Ben bir şey buldum ama dedim, nedir dedim, Lebris. Tamam dedim. Çünkü eski Türkçe'de maddi, manevi doyumu
1: Lebris.
0: Var. Evet. Lebris.
1: Lebris.
0: Altı harf. Maddi, manevi doyuma ulaşmış. E şimdi manevi daha yücesi ne olabilir? Böyle bir yüce isim. E maddi deseniz altın ve mücevherden oluşmuş.
1: Peki illa bu Lebris, evet, altın ve mücevherden mi yapılması,
0: hayır,
1: gerekiyor? Yoksa hani mesela bütçesi yetmeyenler ya da işte altına, pırlantaya şimdi bütçesi yetmeyecek olanlar...
0: Gümüş ve mücevher görünümünde olan taşlarla yapmak mümkün. Ama o da küçük bir rakam değil. Çünkü en basiti 3-4 ay sürüyor.
1: Öyle mi? Haftanın 5 günü buradasınız. Lebris görmek isteyenler Nacit Usta'nın yanına gelebilir diyelim. Ve sizi sağımda ve solumda bulunan güzel Lebrislerle baş başa bırakayım. Lebris manevi demekti değil mi?
0: Maddi manevi
1: doyuma ulaşmış. Yeni bir şey öğrenmiş oldum programda da. Çok teşekkür ediyorum size.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Alo.
1: Alo. Tamam.
0: Sayın abi buyur.
1: Ofise 6 tane soğuk su. Ha götüreyim nerede? Tamam. Ofise 6 tane soğuk suymuş. Buyurun. Şimdi hanın hemen hazırlayayım abicim şöyle
2: Burak,
1: suları.
2: Sıcağını alma o.
1: Sıcağını almadın mı? Bir tane suyu döktüm
2: tamam,
1: bu arada.
2: Tamam bir şey de acele etmeyiz.
1: Hemen şöyle acele etmeyeyim mi?
2: Getti bir tane daha.
1: Bir tane daha gitti su.
2: Şimdi sonra seninle paralarını alırım.
1: 6 tane bir dakika dur. Şöyle ofise 6 tane soğuk su al 2, 4, 6 ama şu birazcık sıcak idare edivereceksiniz artık. Çok. Şimdi abi hanın zincirli hanın en eskilerinden çay ocağı hanın zaten olmazsa olmazlarından size o kadarını söyleyeyim. İsim abicim?
2: Sabahattin Çoban.
1: Sabahattin abicim kaç senedir bu handasın?
2: 1969'dan beri.
1: 1969'dan beri bu handasın, bu çay ocağındasın.
2: Aynen.
1: Sebahattin abi gelenleri çayıyla karşılıyor, misafir ediyor. Soğuk soğuk limonatasıyla misafir ediyor. Size o kadarını söyleyeyim. Burada küçük böyle bir çay ocağı var. Telefonlar çalıyor, siparişleri Sebahattin abi götürüyor.
2: Aynen.
1: Zincirli Han'ı birazcık anlatmak istersen, neler söylemek istersin Han'la ilgili bize?
2: Zincirli.

0: Bir an şöyle eskiden hep imalat yapardılardı.
1: Evet.
0: Kuyumcu imalatı olduğu gibi. Ondan sonra buradan devletimiz yolladı kuyumcu kentine. Şimdi de burası döviz üzerinde oluyor. İnsanlarımdan memnunum. Ben de esnaf memnun.
1: Benden esnaf memnun, ben esnaftan memnunum diyor. Kızlar, burayı mı bekliyorsunuz? Öyle mi? İstiyorsanız ben size limonata vereyim. Şöyle bir göster istersen.
0: Verin,
1: Recep.
0: buyurun. Buyurun orada.
1: Hemen kızları Zincirli Han'ın fotoğrafını da çekiyordunuz. Siz Kapalı Çarşı'ya gezmeye geldiniz muhtemelen. Peki Zincirli Han'la nasıl dikkatinizi çekti?
2: Bir han göstermek istiyordum. Burayı görünce direkt girdim.
1: Öyle mi? Kim dışarıdan geldi?
3: Ben.
1: Nereden geldi?
3: Konya'dan geldi.
1: Konya'dan geldi. Zincirli Han 1708'de yapılmış. Osmanlı ticaret hanı ve orijinalliğini bozmadan bugüne gelmiş. Bak gördüğün gibi çeşmesi olsun, avlusu olsun bayağı güzel bir han. Şu anda dövizcilerin fazla olduğu söylense de kuyumcular ve kuyumcu atölyeleri oldukça fazlalıkta. Buraya gelip tabii ki bütçeniz doğrultusunda isterseniz alışveriş yapabilirsiniz ya da isterseniz bu tarihi handa gezebilirsiniz. Aynı bu güzel hanımlar gibi. Hanımlara çay dolduralım bence.
0: Buyurun.
1: Sebahattin abi.
0: Ablam buyurun.
1: Hemen çayı dolduralım hanımlara. İsim kızlar. Gelin böyle yanıma. Havva'yla.
4: Ala Nur.
1: Tamam. Bir müsaade edersen artık. Tabii. Sen bir bana bırak artık. Ama burayı ben devraldım. Yakmam merak
0: Allah
1: etme.
0: Allah razı olsun. Hay seni ellerinden öperim. Devraldın sen ya.
1: Ya devraldım ben burayı artık.
0: Tamam hayırlı
1: Zincirli
0: olsun.
1: Zincirli Han'da Selahattin abinin yerini devraldım. Abla, Selahattin mi Sebahattin mi? Sebahattin Çoban.
0: Koyun çobanı.
1: Sebahattin fark etmiyor artık
0: Selahattin,
1: yani ne
0: diyeyim.
1: Selahattin demeyeyim değil mi?
0: Yok Sabahattin.
1: Sebahattin abi.
0: Teşekkür ederim.
1: Sipariş de gelmiyor, ne yapacağız?
0: Gelir şimdi biraz sonra gelir.
1: Şimdi gelir mi? Tabii. Limonatayı da yeni takmışlar sevgili seyirciler. 5-6 dakikası var limonatanın. 5-6 dakika sonra soyacak. Bu iki çay kızların beyefendi. Ben size hemen iki çay daha vereyim mi?
0: Tabii efendim hemen.
1: Hemen vereyim. Bardak alayım Sebahattin abi.
0: Çalkalayacaksın.
1: Çalkalayacağım tabii sıcak suyla çalkalamadan olur mu?
0: Yok.
1: Şöyle. İki çay mı istiyorsun? Açık mı koyu mu?
0: Normal.
1: Normal. Tamam. Hop. Elimizi de yakmayalım.
0: Yok yanmaz.
1: Şöyle. Yıldız Zincirli Han'a geldi de çay doldurmadı mı dedirteyim ben. Hanlara geldiğiniz zaman mutlaka çaycılara uğruyorsunuz. Sebahattin abi gibi çaycılara.
0: Aynen.
1: Nedeni ise hem onlarda daha çok bilgi oluyor hem de onların çayları aynı tavşan kanı gibi taze oluyor. Hemen çaylarımızı dolduralım. Şöyle.
0: Eline de yakışır ya.
1: Elime yakışmaz mı? Elime her iş yakışır. Benim de işime gelmez. Şöyle ver istiyorsan ben götüreyim. Ben taşıyamam zaten. Sağ ol. Ben onu deviririm.
0: Gel çevirem.
1: Sevgili seyirciler, kızlar da burada görmüş olduğunuz gibi çaylarını yudumluyorlar. O zaman biz de bir çayımızı yudumlayalım. Sebahattin abi o kadar övdük. Sen de bize birer çay ikram et. Kameraman arkadaşım Recep'le biz de oturalım, çayımızı içelim. Siz de bu arada Zincirli Han'a şöyle bir bakın. Hangisi çalıyor?
0: Buradan çalacak şimdi. Dur bakalım.
1: Bakalım hangisi çalıyor.
5: Erdem.
0: Efendim.
5: Hemen kere bir tane çay lütfen acil.
1: Tamam.
5: Hemen kere bir çay acil.
1: Tamam. Tamam.

0: Zincirli Han'a geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir dükkan burası. Şişko Osman'ın dükkanı. Bir kere onu söyleyeyim size. Şişko Osman kim diyeceksiniz? Dördüncü kuşak. Han'ın en eskilerinden. Beşinci kuşak yanımdaki beyefendi isim.
1: Nurullah.
0: Nurullah Bey. Şimdi Nurullah Bey ile konuşacağız. İçeriye girdiğiniz zaman eski halı kokusu vardır ya, belki ekran karşısında birçoğunuz bilir, bilmiyorum. Eski halı kokuyor burası. El yapımı antika halıları buraya geldiğiniz zaman satın alabilirsiniz. Ya da bakabilirsiniz ya da Nurullah Bey'le sohbet edebilirsiniz. Doğru. Benim birazdan yapacağım gibi. Şimdi Han'ın en eskilerindensiniz, beşinci kuşaksınız. Evet. Dükkanın beşinci kuşağısınız. Neler söyleyeceksiniz? Han'ı anlatırsanız, dükkanı anlatırsanız neler anlatırsınız?
1: Şimdi Han 16. yüzyılın sonu zaten. Eskiden, bugün de olduğu gibi eskiden de alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz üst katları dinlenme için, alt kat alışveriş için. Arkada da bir yer var. Orada da işte hayvanlarını barındırmak için yapılmış bir han.
0: Bize Osmanlı ticaret hanı.
1: Osmanlı ticaret hanlarından bir tanesi. İstanbul ayaklarından bir tanesi. Bize gelince şöyle söyleyeyim. 1890'lı yıllarda esas memleketimiz olan Erzincan'da başlayan serüven. 90'lı yılların sonunda, 1890'lı yılların sonunda İstanbul'a geliyor. Tespihçilik, kuyumculuk ve halıcılıkla devam ediyor. Bugün halıcılıkla devam ettiriyoruz. Bizdeki parçaların şöyle bir özelliği var. Hepsi el yapımı bir kere. Ve Anadolu'da biliyorsunuz çeyiz geleneği var bizde. Yani evlenmeden önce genç kızların veya hanımların yapmış olduğu parçaları buluyoruz biz. Onları topluyoruz. Sebep gayet basit. Natürel olmaları. Yani kullanılmış olan kök boyalar veya kullanılmış olan malzeme, yünler, pamuklar, ipekler hepsi natürel.
0: Bu arada ben yine Gezmek Olsun programında öğrenmiştim. Bu halılar kök boyalardan yapılıyor dediği gibi Nurullah Bey'in. Ve bu halılar kesinlikle halı yıkama makinelerinde yıkanmıyor. Bunlar özel olarak yıkanıyor. Yoksa boyalar akar.
1: Doğru söylüyorsunuz. Şurada da resimde zaten gördüğünüz gibi birkaç örnek var. Yünlerin içine koyulan kök boya dediğimiz bir kök var. İşte diğer böceklerden veya işte meyve kabuklarından, diğer ağaç köklerinden veya meyvelerin kendisinden, çiçeklerin ortasından hazırlanan boyalar var. Tabii şimdi boyaların hepsi yöresel. Bugün doğuya gittiğinizde mesela Kars'a renkler daha koyu. Ama Ege'ye doğru, batıya doğru geldiğinizde renkler daha aydınlık, daha açık. Sebep Türkiye'deki bu mevsimler ve oralardaki işte bazı hava olaylarının farklılık göstermesi. Yünlerde de mesela öyle. Doğuya gittiğiniz zaman doğudaki hayvanların yünleri, kılları daha serttir. Batıya geldiğiniz zaman daha yumuşaktır. Çünkü iklimsel.
0: Vallahi o kadar güzel anlattınız ki buradan halı alıp çıkasım geldi. Ne yalan söyleyeyim. Ciddi anlamda.
1: Ne zaman isterseniz.
0: Buradan halı alıp çıkasım geldi. O kadar güzel bir yer ki gerçekten sevgili seyirciler. Halının nasıl yapılışından tutun da şöyle bakın. Halıların işlenişine, o kök boyaların nasıl halılara yansıdığını en güzel görüyoruz. Bakın bu şekilde, yani bu malzemelerle halılar yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Keşke halı yaparken de görebilseydik ama tabii ki atölyeniz burada değil galiba.
1: Yok,
0: burada mı?
1: Yok, burada değil. Genelde Anadolu'da atölyeler.
0: Ha, Anadolu'dan yaptırıp getiriyorsunuz. Ne kadar güzel. Bu arada buraya birçok ünlü isim de gelmiş. Hemen şöyle bakalım. Sevgili seyirciler, Prenses ve Prens gelmiş buraya. Hollanda, yani kraliçesi. Hollanda kraliçesi ve prensesi gelmiş. Dünyaya duyulmuş, tabii dünyaca ünlü bir han aslında burası. Ama biz belki de bazılarımız İstanbul içindeyiz. Bu hanı keşfetmekte geç kalıyoruz. İlla almak zorunda değilsiniz. Nurullah Bey'e gelip tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Tabii. Buranın kokusunu soluyabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Biz sohbete devam ederken siz de şöyle buradaki halılara ve tabii ki fotoğraflara bir göz atın.

Şimdi Kapalı Çarşı'dan, Zincirli Han'dan çıktık ve sevgili seyirciler, muhteşem bir yere götüreceğim sizi. Hemen şöyle dönelim. Tarihi Kapalı Çarşı Dayday Pastanesi burası sevgili seyirciler. 1969 yılından beri bu pastane burada. Zaten pastaneye gelmeden önce sokağın başından öyle bir kokuyu duyuyorsunuz ki size anlatamam. Recep Bey diyorum ki kokuyu duyuyor musun Recep diyorum. Evet diyor. Yani kokuyu takip ederek pastaneyi çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Bu pastane fazlasıyla meşhur bir pastane ve buraya geldiğiniz zaman mutlaka elmalı kurabiye yemeniz gerekiyormuş. O zaman içeriye girelim ve mutlaka bir elmalı kurabiye yiyelim.

az önce dediğim gibi sokağın başından duyabilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi hemen bir tane elmalı alayım ben de bu pastaneye geldim de elmalı kurabiye yemedim demeyeyim. Kameraman arkadaşım Recep şu an size elmalı kurabiyeyi gösteriyor sevgili seyirciler. Bu pastaneye geldiğinde insanlar kutuyla kurabiye alıp gidiyorlar. İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Kapalı Çarşı tarafında burası. Onu söyleyebilirim. 1969'dan beri bu pastane burada. İçeride de muhteşem bir koku var. Sokakta da muhteşem bir koku var. Ve elmalı kurabiyemiz geldi. Şöyle çok teşekkür ediyorum size. Hemen şöyle koyalım. 5 lira bu kurabiye. Şöyle bütünken şöyle. Sıcacık bu arada kurabiye. Şöyle göstereyim hemen. Kameraman arkadaşım Recep gördü. Ve hemen şöyle elmalı kurabiyemizden yemeye başlayalım. Çok teşekkürler. Bu da bizim ikramımız olsun dedi. İkram da geri çevrilmez. Vallahi iyi geldi. Sıcak havada soğuk soğuk limonata.

0: Bakayağı altın da. Böyle güzel bir elmalı kurabiye yemedim. Ağızda dağılıyor ve o kadar taze ki anlatamam. Recep yiyecek misin? Recep yemeyeceğim dedi ama ben şöyle Recep'e veriyorum. Hemen tadına baksın diye. Ben de kalan elmalı kurabiyeme devam ediyorum.
1: İşiniz yok. Boyfriendiyle gitti.
2: Ne friendiyle?
1: Yani sevgilisiyle gitti.
3: He, ne oluyorsun be?
1: Öp! Hayatımıza karışma hakkını kim verdi sana?
4: Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler.
3: Hadi! Gülün! Gülün hadi!
1: Bırak ablamı, bırak! Hoş gelmişsin Kerim abi. Ne olur bir şeyler yap.
2: Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor.
1: Ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. İçinizden bana yardım edecek bir kişi yok mu?
5: Kusura bakmayın bacı.
1: Ben pes ettim.
2: Bu hanımı İstanbul'a götür, evine teslim et.
6: Bırakın, bırakın, bırakın gitsin.
1: Sibel Hanım döndü. Ah, Sibel'im, kızım.
2: Kasabın kızını iste ana.
1: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
5: Onun bugün düğünü var.
7: Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda.
8: Mavi Mavi, birazdan TV.com'da.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
4: Volcano.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: yapamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: İki saattir sesleniyorum.
4: Duymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
5: Köyden evlatlık aldık deriz.
6: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
7: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
8: İnan bana, inan canım.
9: Ütü yapacaksın sen, ütü.
7: Atıver, imza ver hadi.
10: Müjde, hamile.
3: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
7: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
11: Bağırtmayın şu kanyanın zırıltısını, demedim mi size?
12: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
13: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
14: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
7: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
14: Onun işini mi?
7: Evet.
14: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen Leyla'sın.
7: Aa, Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
15: Kınalı Yapıncak bugün 16.15'te TV4'te.
16: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
17: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
18: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
19: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek, çek, çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
6: Trim dışında her şeyi çekerim.
7: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında
6: hedefim. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece peşi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
3: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
9: Yazmışlar abi.
3: Altını çiziyorum oğlum.

Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın.
5: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
6: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
5: Ya buzlar kırılırsa?
6: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
7: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ.
5: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
6: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
8: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
9: Derman! Bizim hanım bir haftadır Dogramir. Bir de sen dene.
10: Derman. Bugün 18'de TV4'te.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Bu elmalı kurabiye günlük ve taze bir kurabiye. Marmelatla falan yapılmıyormuş içindeki elma sosu. Glikoz şurubu falan da içermiyormuş. Onu söyleyeyim size. Bu pastane haftanın 6 günü açık. Sabah 7'de açılıp akşam 7'de kapanıyormuş. Eğer kapalı çarşı tarafına yolunuz düşerse mutlaka bu pastaneye uğramanızı tavsiye ediyorum. Sokağın adı neydi abi? İskender Boğazı sokağı kapalı çarşının çarşı kapısından çıkınca yine burayı bulabilirsiniz diyelim. Ve hemen sol tarafta gösterelim efendim. Aa, ben parayı gösterelim demiştim ama elmalı kurabiyeler geldi. Sıcak sıcak, yok dokunmam, yanarım. Çok güzel. İşte böyle sürekli çıkıyor. 15 dakikaya bir elmalı kurabiye çıkıyor. 100 yıllık, yıllık yerlerini ziyaret ettik bugün. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Ya o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Her zaman hayatınızda tatlı yiyin, tatlı konuşun ve bugün uğradığım yerlere mutlaka ama mutlaka gidin. Öptüm. Hoşça kalın.

0: Esenler, esenler, 300 esenler, esenler, 300 esenler, esenler, 300 esenler. Geç abi, geç geç. Kerim abi!
1: Ne haber lan Urfalı? Mektepli aran nasıl?
2: İyidir de Kerim abi, şu İngilizceyle başım dertte. Bir türlü dilim dönmeyin.
1: Alışır oğlum, alışır. Ver bakayım şuradan bir çıtır.
0: Kerim abi!
3: Hay Allah!
4: Ne arıyorsun lan benim minibüsün üzerinde ha?
0: Hacı be!
4: Minibüsü yok mu?
0: Neredesin be usta? Yolcular seni bekliyor.
5: Kendine mi götürüyorsun kardeşim? Yavaş gitsene.
1: Hızlı olmak zorundayız biraderim. Çabuk gidelim ki çok yolcu taşıyalım. Hem vatandaş yolda kalmasın hem de sıramızı kaçırmayalım değil mi ya?

0: motor ayvayı yiyor galiba.
1: Bir taraftan zam, bir taraftan da su üstüne su. Buna ne motor dayanır ne de can ya.

0: Kerim diye bir keklik var. Çoktandır düşmüyor, gelse de bir güzel yolsak.
1: Hacı hacı, kaşınıyorsun gene. Aldığın dersleri unuttun galiba, bütün kahve biliyor. Yemekten sonra o güzel sakallarını tek tek yolduracağım sana.
0: Ne gülüyorsunuz ulan?
2: Civara gidelim de, baba dönelim.

0: Ah benim güzel oğlum! Hiç de elleri boş gelmezmiş. Sana iyi haberlerim var.
1: Hayırdır ana?
0: Kasap Hasan gelen dünürü geri çevirmiş. Benim kızımın evlenme vakti değil demiş. Kızın vakti, vakti ama herkesi istemiyormuş. Mantı yaptım. Fatma teyze tadına baksın diye getirmiştim.
1: Girsene içeri.
0: Yemek vakti rahatsız etmeyeyim. Afiyet olsun.
2: Gelsene kızım.
0: Sağ ol Fatma ana. Evdekilerin haberi yok. Babam merak eder.
2: Peki evladım. Annene selam söyle.
0: Nasıl, beğendin mi?
1: Vallahi güzel yapmış.
0: Onu demiyorum oğlum, Ayşe'den bahsediyorum.
1: Ayşe mi? Allah için güzel kız. Allah sahibine bağışlasın.
0: Sahibi çok, çok da

0: Nereye oğlum?
1: Kahveye gidiyorum ana. Arkadaşlar bekliyor.
0: Şu Ayşe'nin lafını ne zaman duysan hep kaçıyorsun evladım. Ben de anayım oğlum. Ben de gelinimi görmek, torunlarımı sevmek isterim. Şu kısacık ömrümde daha ne kadar bekleyeceğim yavrum?
1: Haklısın ana. Biraz daha sabretme. Bir şeyler olur elbet. Allah büyüktür.

0: bakalım hızlı trafikçi.
1: Okey usta.
0: Eyvallah.
2: Bay. Günaydın arkadaşlar.
0: Günaydın. Allah be, öf! Bu koku da ne böyle?
2: Aşk olsun Kerim abi, koku dediğin parfüm. Hem de hakiki Avrupa. Esti.
0: Esti mi? Hangi taraftan esti?

0: Atladın mı?
1: Çekilsene be yolumdan!
0: Atlama, geç hadi!
2: Otobüsü delik deşik ettiler.

0: İlanların yeni bölümleri gelmiş. Onu seyredaldım.
1: Ya nasıldı?
0: Süper, çok iyi.
2: Kerim abi sen ne dersin? Pelin Ana oldu.
3: Pelin mi? Pelin de kim be takoz? Sen tanıyor musun?
4: Pelin mi? Ben ne bileyim be usta?
2: Aman Kerim abi sen de amma cahil kalmışsın. Pelin'i nasıl tanımazsın? Hanedanları seyretmiyor musun?
3: Ne yani? Fellini fillini seyretmedik diye cahil mi olduk? Sen şimdi fellini fillini bırak da Çilli abla... ...şöyle güzel, acılı bir mercimek çorbası nasıl pişirilir bilir misin?
2: Aman Kerim abi, altı üstü bir çorba bilsen ne olur, bilmesen ne olur ha?
3: Çilli abla, sen de haklısın be! Haklısın!
5: Görmüyor musun? Be lastik patladı, yapamıyoruz işte!
3: Takoz, in aşağıda yardım et. Siz de inin biraz hava alın.
6: Merhaba kızlar!
7: Merhaba, geçmiş olsun Şeniz!
6: Sağ olun!
7: Tam da yerinde patlamış.
6: Ya, ne olduğunu anlayamadım.
7: Neyse, takoz yeter şimdi.
6: Çok kolye.

0: Tamam, Mavi abla.
1: Mavi abla mı? Ne demekmiş o?
0: Gözlerim abla.
1: Sağ ol, bir dakika. Buyur, çok teşekkür ederim.
0: Sağ ol abla.
2: Paranız çok galiba.
1: Başkasına muhtaç olmayacak kadar.
2: Belli, belli.
1: Yardım ettiniz ama kabalık etmeniz de gerekmezdi.
2: Her gün sabah şehirden okula 32 kilometre geliyorsun. Dönüş eder 64.
1: Sana ne?
2: Bu memleketin benzinine parasına yazık değil mi? Bunlar da insan evladı. Onların canı yok değil mi? Senin kardeşin de minibüsle gidip gelebilir. Bir de sabah akşam arkanda dart dart korna.
3: Kerim abi geç kalıyoruz, yazılımız var.
2: Bir daha lütfen arkamda korna çalmayın.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın Kerim abi.
2: Günaydın.
0: Şeniz de artık bizimle geleceğini söyledi.
2: Şeniz de kim?
0: Sibel ablanın kardeşi işte. Hani dün yolda lastikleri patlamıştı ya.
2: Peki alalım. Nerede oturuyor?

0: düşündüm, siz haklısınız. Artık kardeşim de size yük olacak.
1: Estağfurullah görevimiz.
0: Sizden bir ricam var. Kardeşim size emanet. Annem biraz titizdir de evden alıp eve bırakırsanız sevinirim.

che non li ho lasciati tutti.

0: Merhaba. Tamam mı herkes?
1: Şeniz yok, boyfriendiyle gitti.
0: Anlamadım, ne friendiyle?
1: Yani sevgilisiyle gitti. Akşama partide ne giyeceğiz? Yeşil tuvaleti.
0: Namusunu bize teslim ediyorlar. Bizim de görevimiz, onları bütün kötülüklerden korumaktır. Hem kardeşinizle o delikanlının arabadaki halleri hiç de iki iyi arkadaşa benzemiyordu. Eğer biraz daha geç kalsam, kardeşiniz şu anda her şeyini kaybetmiş olabilirdi.
1: Terbiyesizlik etme, doğru konuş!
0: Sizlerin teşekkür tarzı böyle demek. Sizi tekrar ikaz ediyorum. Kardeşinize sahip olun.
1: Hemen gidin buradan! Yoksa polis çağırırım.
0: Yo yo yo, özür dilerim. Kabahat bende. Sizler gibi namus fukaralarının işlerine karışmamam lazımdı. Kusura bakmayın.

0: Eserler, eserler, eserler. Geç abi, arkaya geç.
1: Ev işini ne yaptın? Bulabildin mi Ali kardeş?
2: Yok bekarım, ne gece. Kiralar ateş pahası. Hangi yere gittiysek bir ton para. Çay satarak olacak iş değil bu. Ortada kaldı işte.
1: Allah yardımcın olsun Ali kardeş.
0: Kerim abi!
1: Ne oldu be oğlum, sakin ol! Allah Allah! Ne oldu, söyle be! Kim geldi?

Durun durak beyler!

0: Usta ya! Hadi bir işim vardı ya! Gidebilir miyim?
1: Peki ne yapıyoruz?

0: Çayını soğuttun. İçsene oğlum.
1: Canım istemiyor ana.
0: Senin bir derdin var. Hasta mısın yoksa?
1: Yok bir şeyim ana. Bugün çok yoruldum da. Ondandır durgunluğum.

0: taşıyor lan.
1: Oğlum, mecburi taşıyan ben.
0: Ağlarma lan, mecburi yiyeceksin işte.
1: Hadi be!
0: Ye şunu da, ye hadi. Şu bir...
1: Hay Allah!
0: Şu iki... Aha işte tamam.

0: Kız Ayşe!
1: Efendim babacığım?
0: Ben sana su getir demedim mi?
1: Tabii, hemen getiririm baba!
0: Tövbe estağfurullah!

0: Merhaba. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Arabam arızalandı. Benim olmam lazım. Senden rica etsem, talebeleri bıraktıktan sonra bir tamirciye kadar götürebilir misin?
1: Hı-hı. Olur, götürürüm. Aerobik salonu ne taraftaydı kardeş?
2: Şu tarafta.
1: Şurada.

0: Yarın pazar. Arkadaşlarla bizim yazlığa gidiyoruz. Bizi minibüsle götürür müsün?
1: Hı hı.
0: Neyin şerefine içelim?
1: Senin.
0: Bir dakika sen otur. Ben mayomu değiştireyim.

0: İşte namus timsalinin sonu. Bize namus dersi vermişti. Hakaret etmişti. Bizlerin namusuna dil uzatan bu namus abidesi zavallı... Evet, evet, bu küçücük adam... Biraz yüz verince namusu mamusu unutup bana sahip olmaya kalktı. İşte bunların namusu. Minibüs şoförü ve ben. Ne güzel bir ikili. Ha? Ne güzel bir aşk. Tıpkı ucuz aşk romanlarındaki gibi. Herkes haddini bilmeli. Sen bir minibüs şoförüsün. Anladın mı?
1: Ben de sevmiştim usta. Seni sevdiğine de inanmıştım. Meğer bizimle oynamış. Ne yapalım be usta? Bu dünya onların dünyası. Bizi gariban gördüler. Dalga geçtiler. Oynadılar.
0: Tipler böyledir işte. İlk fırsatta bana sahip olmaya kalktı salak. Sen kim, ben kim? Bu salak dilde nedir Allah aşkına?

Hop hop, nereye gidiyorsun kardeş? Aa!

0: Konuşsanıza. Hadi gülün. Gülün hadi.
1: Bırak ağzımı, bırak.
2: Ver elini.
1: Çekil be sen.

0: Ne oluyor kız?
1: Bilmem.
0: Hoş gelmişsin Kerim, hayrola?
2: Sonra konuşuruz Yunus dayı.
1: Hoş gelmişsin Kerim abi. Bak, bırak beni gideyim ha. Kimseye bir şey söylemem. Kendi isteğimle gittim derim. Ha? Hadi.
2: Tabii gideceksin. Ama ben ne zaman istersem o zaman. Şimdi oyun oynama sırası bende.
1: Hayvan! Manyak adam! Kaba herif! Senden de bu beklenir zaten! Biz herif ne olacak? Gebereceksin! Hayvan! Eşkıya! Gebereceksin! Pis haydut! Yakalayacaklar seni! Yakalayacaklar! Bunu yanına koymayacaklar! Bak göreceksin! Manyak!
3: Hoş gelmişsin Kerim abi.
2: Hoş bulduk, nasılsın?
3: Sağ ol Kerim abi.
2: İşte böyle Yunus dayı. Doğru mu yaptım bilmem ama oldu bir kere.
4: Sen bizlerden daha iyisini bilirsin oğul. Annen nasıl?
2: İyidir vallahi, nasıl olsun işte. Sizler nasılsınız?
5: Vallahi iyi, sağ ol.
2: Ekinler filan nasıl?
5: Allah'a çok şükür, sağ ol.
6: Burada geceler soğuk olur. Arada sırada ocağa odun atarsanız iyi edersiniz. Ateş sönmesin. Duyduğuma göre Kerim abiyle evleniyormuşsunuz. Darısı başıma.
1: Beni zorla kaçırdı. Yardım edin bana. Bıraksın gideyim. İnsanlık dışı bir olay bu. Resmen eşkıyalık.
6: Kerim abi çok iyi bir insandır. Kötü bir şey yapmaz o. Böyle olmasını istediyse bildiği bir şey var demektir. Bizlerin elinden bir şey gelmez.
1: İyi bir insanmış. Hayvanın teki o. Barbar, eşkıya, canavar. Asacaklar onu.
6: Acıkmışsınızdır. En iyisi size yemek getireyim.

0: Ne işin var burada? Çık dışarı! Bana zorla sahip olamayacaksın. Çünkü senden nefret ediyorum, iğreniyorum.
1: Sana zorla sahip olmak mı? Yanılıyorsun. Olmak isteseydim olurdum, merak etme.

0: Daha ne duruyorsun bey? Ne olur bir şeyler yap!
1: Ne yapayım hanım? Bütün gazeteler bu olaydan bahsediyor. Haysiyetim, şerefim, ticari hayatım iki paralık oldu.
0: Ya kızım ne olacak o hayvanın elinde? Ya kızımı öldürürse?

Sen haklısın. Ben pes ettim. Senden başka türlü kurtuluş yok. Al benden istediğini de bırak gideyim. Ne duruyorsun? İstediğin bana sahip olmak değil miydi? Hadi bitsin bu işkence.

0: Bebelim, kızım! Sağ salim döndün, şükürler olsun yavrum, şükürler olsun! Ne özledim seni, ne özledim bilemezsin!
1: Ablacığım! Canım ablacığım! Oh, seni çok merak ettik! Öyle korktum ki sana bir şey olacak diye!
2: Döndün demek! Bir inat uğruna başımıza gelmeyen kalmadı! Şerefimiz, haysiyetimiz iki paralık oldu!
0: Bırak şimdi bunları bey! Sibel'im sağ salim döndü ya!
2: Bu saçma intikam başımıza ne dertler açtı ha? Anlat bakalım!
3: Beni rahat bırakın, yorgunum!

0: Bunun için değil mi? Bu sosyete kızı için bu hallere düştüm. Konuşsana oğul! Ne verebilirsin ona? Pahalı elbiseler, arabalar, köşkler, uşaklar ha! O burada yaşayabilir mi oğlum? Bu evde, bu mahallede! Bütün alışkanlıklarından uzak, bir pabuçla seneler geçirebilir mi? Bunlar sosyete oğlum, davul bile dengi dengine! Onlar bizim yediğimiz gibi yemez, giydiklerimizden utanırlar!
1: Yeter ana!
0: Hayır, yetmez! Hem şunun haline bak! Yarı çıplak! Nasıl çıkaracağız insan içine? Nasıl işte gelinim, oğlumun karısı diyeceğim? Sosyete kızından bizlere yar olmaz!

0: Ruşen Bey telefonda, seninle görüşmek istiyor kızım.
1: Banyoda olduğumu söyle.
0: Kocan olacak adam ayıp, öğrenmiş döndüğünü. Sesini duymak istiyor.
1: Bu evliliği unutun anne. Ruşen Bey kocam olmayacak.
0: Bu değişiklik niye? Yoksa o şoför parçası seni...
1: Evet anne. O şoför parçası kızınızı ihfal etti.
2: Eyvah! Başımıza gelenler! Ne olacak şimdi? Ruşen Bey'e ne diyeceğiz? Ya aile şerefimiz?
1: Beni hiç ilgilendirmiyor anne.

0: Yeter! İçme artık! Yeter! Yeter! Şu haline bak! Kör kütük sarhoşsun! Hem ne diyecek mahalleli?
1: Beni rahat bırak be ana!
0: Yalan mı? Yanlış mı? Kerim bir şıllığa tutuldu da bu hallere düştü demeyecekler mi?
1: Ne yapayım be ana? Ne derlerse desinler.
0: O akılsız kafana girene kadar konuşacağım. Buradaki kız kız değil mi? Onun suçu ne? O sosyete kızı gibi...
2: Haklısın, güzel ana. Davul bile dengi dengine. Kasabın kızını iste ana.
3: Senden utanıyorum. Sonuç belli. O şoför parçası seni ifade etmekle kalmamış, aklını da başından almış.
4: Beni ifade etmedi. Edebilirdi ama etmedi. Bana namus şeref dediğiniz şeyin gerçek yüzünü gösterdi. İnsan olmayı öğrendi.
5: Esenler, Esenler, Esenler, 300 Esenler! Esenler, Esenler! Esenler, 300 Esenler! Esenler!
4: Merhaba, Kerim nerede?
5: Gidin buradan! Esenler, Esenler, Esenler, Esenler!
4: Kerim'le konuşmam lazım.
5: Daha ne istiyorsunuz Kerim abimden? Yaptıklarınız yetmiyor mu? Benim ustam sizi tanımadan neşeli, sevgi dolu bir insandı. Bizler kendi dünyamızda mutluyduk. Ama siz her şeyi berbat ettiniz, yaktınız, yıktınız. Şimdi o insanların ne hale düştüğünü görmek mi istiyorsunuz?
4: Biliyorum. Çok kötü şeyler yaptım. Ama o zamanlar başkaydı. Gerçek sevginin ne olduğunu bilmiyordum.
5: Kerim abimin sizinle konuşacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Lütfen şimdi gidin, onu rahat bırakın.
4: Onunla konuşmam lazım. Lütfen.

0: Çünkü onu çok seviyorum.
1: Şey, usta be!
2: Söyle!
1: Hani Mavi abla var ya...
2: Varsa var, ne olmuş?
1: Şey diyecektim... Acaba yanıldık mı? Yani sosyetin içinde de iyi insanlar yok mudur?
2: Vardır herhalde. Ama bize kötüsü düştü.
1: Yani kötüler de bir gün iyi olamaz mı?
2: Hayır. Olamaz. O iyi olamaz.
1: Olur be usta. Ben inandım. Mavi abla seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Kasabın kızıyla evlenip de kendini yakma. Sevmediğin bir kızla mutsuz...
3: Kes lan! Bir daha dilini keserim bu işlere karışırsan.
2: Bağışla be takoz.
1: Demin geldi, ağladı. Seni sevdiğini anlattı. O gözler hiç de yalan söylemiyordu. Dışarıda bekliyor. İstersen konuşma usta. Ha, ne dersin?

0: ağabey bir çiçek vereyim mi?
1: Sağ ol bacım, sağ ol.
0: Yapma be ağabey, sevgilin çok güzel be ağabey, bir tane vereyim. Yakışır be ağabey.
1: Hayır, sağ ol dedim ya.
0: Canım sağ olsun, hediyem olsun be ağabey.
1: Gel buraya. Al bakalım inat canım.
0: Sağ ol ağabey, Allah bu güzel ablayı sana bağışlasın.

0: Konuşun. Nedir istediğiniz?
1: Çiçekçi kızın dileği. Seni seviyorum.
0: Bu da yeni bir oyun mu? Gülecek arkadaşlarınız da hazır mı bari?
1: Biliyorum. Ne desem inanmayacaksın. İnan ki seni çok seviyorum. Ama ben eski Sibel değilim. Değiştim. O köy, o insanlar, sen beni değiştirdiniz. Bana doğruyu, güzeli, menfaatsiz sevmeyi öğrettiniz. Sana yaptıklarım benim suçum değildi. Yetiştiğim çevrenin, beni yetiştirenlerindi. Şimdi seni sevdiğimi anladım. Ne istesen, ne desen yapmaya hazırım.
0: Ama ikimizin beraberliği doğru değil. İki ayrı dünyanın insanlarıyız biz. Ait olduğumuz yerler farklı. Hani sizin yazdığınız...

0: küçük evde söylediğim bir laf var diye. Sen ve ben ucuz aşk romanlarındaki gibiyiz. Aslında orada sen haklıydın. Sana kızmıyorum. Ama bütün bu olanlardan sonra biz mutlu olamayız. Senin yolun ayrı, benim yolum ayrı.
1: Beni bağışlarsan, her şeyi unutup yeniden başlarsak mutlu oluruz. Lütfen. Ben sensiz olamam artık.
0: Her şeyi zorlaştırıp içinden çıkılmaz bir hale getirmeyelim. Evet. Ben de seni seviyorum. Ama başka türlü davranmamız imkansız. Bizim yollarımız ayrı.
1: Son sözüm bu mu?

0: Bir dakika bakar mısınız?
1: Buyur bacım.
0: Ben bu minibüste çalışan Kerim'i arıyorum.
1: Kerim isimli, onun bugün düğünü var, evleniyor.
0: Evleniyor mu?
1: Evet,

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
9: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Hurra çekecek buradan başka yer bulamadın.
5: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
6: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
5: Ya buzlar kırılırsa?
6: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
7: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'ın.
5: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
6: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
8: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
9: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen dene.
10: Derman. Bugün 18'de TV4'te.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
12: Siz de hesap kurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
3: 112-112.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Sen Ahmet kızı Ayşe, hiçbir tesir altında kalmadan Yusuf oğlu Kerim'i şahitlerin huzurunda kocalığa kabul ediyor musun?
1: Evet.
0: Sen Yusuf oğlu Kerim, hiçbir tesir altında kalmadan Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda

tekrar ediyorum. Sen Yusuf oğlu Kerim, hiçbir tesir altında kalmadan Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda karılığa kabul ediyor musun?

0: Ben Şefraf Etince, benim yemeğimde haftanın ilk gününü de karşınızdayız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk
2: hocam.
0: Nasılsınız?
2: Bomba gibi hocam.
3: Ayın beşi gibi.
0: Süpersiniz. Neyi gibi?
3: Ayın beşi gibi.
0: Geleceğim be ya, bekle bir dakika. Serdar hoş geldin.
4: Hoş bulduk şefim.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
4: Ben Serdar Kıran, 38 yaşındayım. Evliyim, iki çocuğum var. Yarışmaya onlar için katıldım. Cuma günü emaneti alıp gideceğim inşallah.
0: Maşallah.
4: Hazır geldik.
0: Şimdiden başarılar.
4: Teşekkür ederim.
0: Nalan.
5: Evet, Nalan Tufan. 48 yaşındayım. Evliyim. İki tane oğlum var. Adımın Nalan olduğu gibi ağlayan inleyen demek. Bütün arkadaşlara ağlatıp inleteceğim. Ben alacağım. Sizi Nalan yapacağım. Kendimi Handan. Nalan ağlatır, Handan güldürür.
0: Oradan
5: siz Nalan olacaksınız, ben Handan
3: oradan
5: olacağım.
3: Oradan bakınca öyle gözüküyor.
0: Hadi bakalım.
3: Gel bir de buradan bak.
0: Pınar.
5: Göreceğiz.
6: Merhaba şefim.
0: Merhaba.
6: 34 yaşındayım. Evliyim. İki çocuk annesiyim. Büyük oğlumun isteği üzerine buraya geldim. 10 yaşında büyük oğlum.
0: Ne güzel.
6: Sizin sıkı takipçiniz bu arada. Vallahi arkadaşlar çok iddialar ama burada bir akrep kadını var. Sonlarını düşünemiyorum.
0: Kemal'im hoş geldin ya.
3: Hoş bulduk hocam. Hiç sıkıntı yok. Etrafında bir ateş yakarız. Kendi başını yer o zaten. Her neyse.
0: Seni tanıyalım. Ben tanıyorum ve büyük hayranım Kemal'im.
3: Ben Kemal Dülger hocam. Trakya'dan katılayım yarışmaya. Kendi isteğim için katılayım.
0: Evet.
3: Burada kendimi daha çok geliştireceğimi düşünüyorum. Hem de buraya biraz renk katayım. Burası soluk kalmasın öyle.
0: Yemek yapmayı biliyor musun?
3: Seviyorum. Yemeği de seviyorum. Halden anlaşıldığı gibi mutfak tüpü gibiyim görüyorsun hocam.
0: Şimdiden başarılar diliyorum. Yarışmaya başlamadan önce yarışmanın içeriğinden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Benim vermiş olduğum bir yemek var burada. Bu yemeği beni izleyeceksiniz az sonra. Benim nasıl yaptığımı göreceksiniz. Ve benim vermiş olduğum süre zarfında yemeği yapıyorsunuz. Sonrasında tadım aşamasına geçiyoruz. Gözlüğümüz takılıyor. Kendi yapmış olduğunuz yemeği buluyorsunuz. Sıfırla 5 arası puan veriyorsunuz. Pazartesiden perşembeye kadar. Cuma günü, final günü ise 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz. Haftanın şampiyonunu belirliyoruz. 10 bin liranın sahibi belli oluyor. Benim yemeğim. Süreniz 45 dakika, yarışma başlamıştır.
5: Maşallah şey, Ramazan davulu gibi vuruyor Kemal Bey.
3: Dedim ya ablacığım, bunlar tospa bacağı değil, bilek de.
4: Vallahi taktik maktik yok, bam bam bam gideceğiz bu hafta şefim.
0: Bam bam gideceksiniz de ikinizin sarımsakları da diri diri. Ya Allah aşkına, o nasıl bir lahmacun hamuru ya?
3: Niye böyle oldu bu ya? Nazar değdi tabii, baksın.
0: Kimin nazarı değmiş olabilir?
3: Nalan abla, baksın mandayı devire, baksana.
0: Oğlum o kabuklar ne? Bu ne?
4: Taktik mi yapıyorsun Kemal?
0: Allah.
6: Yırtıldı.
3: Yapmış onu, kamyon brandası gibi yırtılacaktır.
0: Acayip bomba, büyük sıkıntı var.
5: Ben biliyorum ve söylemedim onu yaparken.
0: Çok bastırdı. Hamura, tepsiye yapıştı.
6: Ben nasıl böyle bir hata yaptım ya?
3: Foto finişte bunun farkıyla kaybettin ablacığım. Hayırlısı olsun. Aa, abla sen ona yenisini yap hemen. Bırak.
0: Lahmacunlar çıksın. Bakalım Pınar lahmacununu yetiştirebilecek mi? Trakyalı Kemal geliyor. Gel.
3: Bunu hemen far yemiş tavşan gibi kaldık.
0: Nasıl?
3: Görüntü gitti hocam.
6: Yapımın eline sağlık, gerçekten lezzetli.
3: Sen de tut. Heh. Düğün pastası keser gibi oldum.
5: Lezzet zevk vermedi.
3: Tereddütte kaldım be. Bir önceki yediğim sanki tabi tuzsuz gibiydi. Onu gene yedim, o hep ter şap.
4: Bu çok tuzsuz.
3: Evet. Şamrel gibi.
0: Ne gibi?
3: Şamrel gibi. Öğretmen olsaymış senin sınıfta kalanların başı dönermiş sınıfta kalmaktan. Herkese basıyorsun sıfırı, buna böyle.
4: Ne kayış gibi.
3: Şamreli tanıyayım, lastikçilik yaptım ben zamanında ondan. Benim
0: yemeğim. Yarışmaya başlayalım mı? Hazırsanız.
5: Başlayalım.
3: Hazırsanız hocam.
0: Hazırsanız.
5: Hazırız.
0: Kaldıralım bakalım peçeteleri. Muhteşem bir lahmacun hazırlayacağız.
3: Ne?
4: En sevdiğim çocuklar.
0: Antep usulü bir lahmacun. Bol sarımsaklı. Antep'te genellikle Antep Urfa'da balcan, yani patlıcan, közlenmiş patlıcan isteyeceğim. Arasına roka isteyeceğim. Sonra onu dürüm şeklinde yapacaksınız, keseceksiniz. Bakalım Rafet Şef ne yapmış, izleyelim. Benim yemeğim. Bugün sizlere muhteşem bir lahmacun hazırlayacağım. Gelsin malzemeler. Lahmacunun hamuru için 3 su bardağı un, alabildiği kadar su, 1 tutam tuz. Lahmacunun iç harcı için 200 gram orta yağlı dana kıyma, 1 kırmızı kapya biber, 1 yeşil charleston biber, yarım demet maydanoz, 2 adet domates, 4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı pul biber. İçerisi için 1 adet patlıcan, 1 adet limon, 8 yaprak roka, 8 dal maydanoz, tuz ve karabiber. Malzemeleri saydık, şimdi başlıyoruz. Unumu bir kaseye alacağım. İçerisine tuz atmam lazım. 1 su bardağı su, bir eldiven yardımıyla hamuru yoğurmaya başlayacağım. Hamuru yoğururken mutlaka 4 yemek kaşığı un ayırmayı unutmayınız. Hamurumu yoğurdum. Yaklaşık 5 dakika boyunca güzel bir dinlenecek. Hamur dinlenirken ben de lahmacunun iç harcını hazırlayacağım. İç harcı için kıymamı bir kaseye aldım. Burada görmüş olduğunuz kırmızı kapya biberim var, yeşil biberlerim var ve domatesim var. Bunları ince ince doğrayacağım. Sonra zırhta çekmeye başlayacağım. Domatesleri de yine aynı şekilde doğrayacağım. Bolca maydanozum var. 4 diş sarımsağım var. Şimdi bütün malzemeyi zırhtan geçireceğim. Kıyma kıvamına gelinceye kadar zırhlamaya başlayacağım. İç harcım hazır. Kıymayı aktaracağım. Tuz ilavesi yapacağım. Pul biberimi ilave edeceğim. Biraz karabiber ilavesi yapacağım. Şimdi bu karıştırmış olduğum biber, maydanoz, sarımsaklı harcı kıymaya güzelce yedireceğim. Ayırmış olduğum undan şöyle bir şekilde atacağım. Şimdi küçük küçük bezeler hazırlayacağım. Şimdi bezelerimin üzerine birazcık un atacağım ve yavaş yavaş açmaya başlayacağım. Harcımdan alacağım şöyle, üzerine atıyorum. Bir tanesi hazır, yapmamız gereken bir elimize alıp şu şekilde katlayıp ve tepsiye aktarmak. Şimdi 180 derecede yaklaşık 8 dakika çıtır çıtır bir lahmacun hazırlayacağım. Çıtır çıtır lahmacun pişerken ben de arasına güzel böyle közlenmiş mis gibi bir patlıcan hazırlayacağım. Patlıcanım burada közlensin. Közlenmiş patlıcanımı alacağım. Suyun altında kabuğunu çıkartacağım ve mis gibi közlenmiş patlıcanı doğrayacağım. Şöyle ortadan ikiye böleceğim. Biraz tuz, biraz karabiber, biraz zeytinyağı, hafif limon. Şimdi gidelim bakalım lahmacun ne diyor. Lahmacun hazır, artık sarmalama zamanı diyoruz. Roka maydanozu ince ince doğrayacağım. Lahmacunun arasına şöyle koyacağım. Patlıcanlarımı ilave edeceğim. Şöyle alacağım. Üzerine biraz limon sıkacağım. Roka, maydanoz ve közlenmiş patlıcanı güzelce arasına koydum, sardım. Şimdi yeme zamanı. Bana afiyet olsun, size kolay gelsin.
1: Benim yemeğim.
0: Süreniz 45 dakika, yarışma başlamıştır.
5: Lahmacun tam benlik, harika yapacağım. Zaten hamur işleri benim işimdir. Kurtuluş yok.
0: Serdar, Kemal bayağı iddialı girdi ya işe.
4: İşte hızlı koşan at gibi düşecek o da.
2: Umut fakirin ekmeği. Yani umacak ama çok bekler yani. Oradan tutmasın, kayar.
5: O zaman sen zenginsin demek ki.
2: Benim gönlüm zengin ablacığım.
5: Gönülle olmuyor bu işler ne yazık ki.
2: Yemek işi gönül işi. Elle sevmeyen oluyor, adam yemek
5: elle,
2: yapamaz.
5: El lezzeti. Aynen, gönülle evet, kaldıysak, gönül bizim komşu.
2: Sevgi nerede? İçimizde.
5: Kemal bence şov yapıyor. Diliyle o meşhur olmaya gelmiş herhalde. Yemek işi yok onda.
2: Yemek de yaparım, kariyerde işimi de yaparım, şovumu da yaparım.
0: Pınar, sen niye duruyorsun?
6: Bekliyorum.
2: Pınar güncelleme bekliyor şimdi. Wi-Fi'den bağlanamadı o. Ücretsel veriden o kadar oluyor.
6: Ben her zaman güncelleyim Kemal Bey.
2: Mobil veri kullanma. İnternetine yazık. Wi-Fi'den bağlan.
4: Kemal, sosyal medyada böyle video çekmekle olmuyor bu işler.
2: Sosyal medyada da akarız, burada da akarız kardeş. Sen rahat ol.
4: Bakalım, göreceğiz şimdi. Az kaldı.
2: Sen vites arttır da kalmayasın.
3: 4 kaşık ayırayım da sonra lahmacunu bırakmayalım öyle.
0: Daha önce lahmacun yaptın mı?
3: Yapmadım hocam ama yapacağız.
6: Ben yaptım, evde sürekli kendim yapıyorum.
0: Vallahi.
6: Pilav tenceresinde.
0: Pilav tenceresinde. Evet. Kemal yapabilecek mi sizce?
6: Hiç zannetmiyorum şefim.
0: Vallahi.
5: Kemal daha önce lahmacun zaten yapmamış. Bugün de yapacağını zannetmiyorum.
3: Yaparım tabii, ne olacak, lahmacun yapmam, ben yapayım. Onlar da görsün bak nasıl yiyecek, seyret.
0: Evet Nalan Hanım, siz yaptınız mı daha önce lahmacun?
5: Evet yaptım, tavada yaptım. Fakat ben yapıp arasına sürüp ondan sonra öbürünü de katlayıp tavada alt üst yapıp açtığım zaman iki tarafa geçiyor harç.
0: Hmm. Çift yapıyorsun yani.
5: Çift yapıyorum. Dökülmesin diye o şekilde yapıyorum. İki taraflı oluyor ayırdığım zaman.
0: Hadi bakalım.
3: Yarım debriyaj yapacağız bunu. Tam yapınca olmuyor bu.
0: Debriyaj?
3: Tabii. Kalkarken yarım debriyajla kalkacağız yani. Bir kette çevirdim, almıyormuş tuzu.

0: Cemal, evde yenge yemek yapıyor mu?
1: Hocam benim zaten ustalık eserim o. 18 yaşındaydı ben eşimle evlendiğim zaman. Yumurta kırmağı bilmiyordu. Ben neler çektim, ne lapa pilavlar yedim ben. Pirket gibi yemekler yedim ben. Pirket.
0: Evet.
1: Öğrettim, gel dedim bak hayatım böyle olur, şöyle olur. Hayat müşterek bak, yarın bugün beraber ben, ikimiz çalışacağız, birbirimize yemek yapmamız lazım. Şimdi ben bayanlara sonsuz saygım var. Her türlü bayanlar çok önemli. Çocuklarımızı yetiştiriyorlar. İyi yemek yapmasını öğrenmesi lazım. Ben yemek yemeye seveyim hocam. Görüyorsun bak kafayı. Tekirdağ soğanı gibi koskoca kafa oldu bende yemek yiye. Enseye bak kilise direği gibi oldu bak.
0: Tekirdağ soğanı gibi.
1: Tabii iri.
0: Tekirdağ beyaz soğanı, soğanı var mı ya?
1: Var be hocam, olmaz mı sen? Tekirdağ da yapma böyle be.
0: Beyaz soğan, kırma soğan.
1: Ha o işte. Ha, yumruk.
0: Yumruk soğan.
2: Kemal'in eşine yemek yaptığını öğrettiğini hiç zannetmiyorum ki. Bence eşi Kemal'e öğretmiştir.
0: Peki bir şey söyleyeceğim, bu babayla alıp veremedin nedir ya?
1: Ya adam normal bir adamdı, ben delirttim onu. Yapmadığını ne varsa yaptım, ne yapayım? Ben çocuktum o zaman. Hı. Hocam hayatta iki tane devre vardır. 2.45 yarıdan oluşur hayat. Ya çocukluğunu yaşayacaksın ya ders çalışacaksın. Birini yaparsan öbürkünü kaçırırsın. Ben ders çalışarak geleceği kurabilirim ama geri dönüp çocukluğumu yaşayamam. Onun için ben de çocukluğumu yaşamayı tercih ettim.
0: Wow, güzel. Şimdi ben size bir şey soracağım. Siz beni izlediğinizi düşünüyorsunuz, doğru mu?
3: Evet.
0: Hepiniz aynı hata yaptı. Ben domatesin kabuklarını soymadım.
2: Ben soymadım ki. Hepsi domatesi soydu. Fakat şef bunu yaparken kabuklarıyla yaptı. O yüzden bence hepsi sallıyor. Şefi bile dinlemiyorlar.
3: Dalgınlığıma geldi ve domatesleri soydum. Çok da önemli bir şey değil.
4: Böyle mi yapıyoruz?
0: Kemal, zırh attıysan hanımefendiye bir göster Pınar'a.
4: Zannetmiyorum attığını.
1: Yardımcı olayım sana.
4: Devam edebilirsiniz
1: sağdan,
4: Kemal.
1: Sağdan sola soldan sağ alırım onu. Sen de bana yapacaksın buradan.
4: Vallahi Kemal Bey kendi bana yardım etmek için atladı.
1: Kendimizinkini yaptık, bir de Pınar Hanım'ınkini de yaptık orada takır takır takır. O, biz ona pas verdik, o Suarez gibi başka tarafa bakıyor.
0: Son 30 dakika.

0: Serdar, iddialı başladın. Tırsın mı ya? Sağ taraf.
1: Şefim.
0: Sağında size... Nalan, karşında Kemal.
2: Ben size bugün burada tattığınız en güzel lahmacunu yapmak istiyorum.
0: Evet.
2: Arkadaşlar da hem lahmacun yemiş olurlar, hem tanımış olurlar nasıl olduğunu.
3: Allah Allah, lahmacun. Biz ne yapıyoruz? Etli ekmek mi?
2: Bakacağız Allah, şimdi. Seninkici... Etli ekmek mi olacak, pide mi olacak? Ama en güzel lahmacun geliyor yani. Ben sessiz ve derinden gitmeyi tercih ediyorum.
4: Kızan şaşırdı biraz. İlk böyle kamera mamara görünce far görmüş tavşan gibi kaldı.
3: Maşallah şey Ramazan davulu gibi vuruyor Kemal Bey zırha.
5: Vur. Kemal Bey az önce bana öyle göstermemiştiniz.
4: Ya sen rakipsin, sana bir de şey mi vereceğim? Bak işte torba oyalan.
3: Baksana Ramazan davulcusu gibi yemin ediyorum.
4: Dedim ya be ablacığım, bunlar tospa bacağı değil, bilek de.
0: Bak ben size bir tane göstereyim arkadaşlar. Malzemeyi ilk önce bir toparlayın. Şöyle. Sonra buradan alıyorsunuz. Pınar, topla malzemeyi. Zırhı bakıyorum hiçbir şekilde şimdi. Kaldırmamanız lazım. Bak.
5: Öyle mi?
0: Bu. Tahtanın altına bir de peçete koyun, tahtanız kaymasın.
2: Tamam şefim.
0: Evet Kemal Bey, süper oluyor. Pınar çok iyi. Güzel.
5: Oluyor mu şefim?
0: Çok güzel. Pınar.
5: Efendim şefim.
0: Hamurun mayalandı galiba.
5: Evet.
0: Çıkacak mı lahmacun?
5: Tabii ki de çıkacak. Hem de ilk çıkaranlardan biri olacağım.
0: Vallahi.
5: Evet.
6: Benim yemeğim.
0: Acayip bomba büyük sıkıntı var.
3: Ben biliyorum ve söylemedim onu yaparken.
0: Çok bastırdı.

0: hamura tepsiye yapıştı.
1: Ben nasıl böyle bir hata yaptım ya?
2: Foto finişte bunun farkıyla kaybettin ablacığım. Hayırlısı olsun. Abla sen ona yenisini yap hemen. Bırak.
0: Lahmacunlar çıksın. Bakalım Pınar lahmacununu yetiştirebilecek mi? Benim yemeğim. Güzel bir Antep lahmacunu yemek istiyorum. Urfa lahmacununu da biliyorsunuz. Soğan var. Biz Antep yaptık bugün.
3: Kemal Bey'den Tekirdağ lahmacunu yiyeceğiz.
2: Ya zehirlenirlerse bir iki benimki değil.
3: Şefim bize bir şey olursa sorumlusu Kemal Bey ona göre.
0: Niye?
3: Zehirleyecek bize öyle diyor ya.
2: Kim diyor? Hayır be. Zehirlenirse siz yapmışsınızdır. Benim yaptığımdan kimseye bir şey olmaz.
3: Emin misin?
2: Ben yaparken sevgimi katıyorum içime. Sen kaşlarını çatıyorsun. Adam düver gibi satır kullan.
3: Hayır kaşlarımı çatmıyorum. Ben korkutuyorum sadece şeyi.
2: Vallahi onu kullanırken suratı ikinizin de yüzü
3: benden
2: oluyor var ya.
3: Benden korksun ki iyice ezilsin diye.
1: Kemal Bey gayet
2: veresiye iyiyiz. Veresiye sürmüş tarla gibi oluyor ikinizin de yüzü.
0: O nasıl ya?
2: Gaddar.
3: Kim gaddar?
2: Gaddarca bakıyorsun böyle öldürecek gibi.
3: İşte korksun diye. Sana da bakarım öyle sen de kork.
0: Efendim aşağıdaki Instagram adreslerinden bizi takip edebilirsiniz. Muhteşem hediyeler ve lezzetli yemek tarifleri için bizi takip etmeyi unutmayınız. Devam ediyoruz. Hızlanalım. Lahmacunun içerisinden sarımsak kabuğu çıkmasın.
1: Bana bakmayın lütfen. Kopya çekiyor şefim benden.
0: Vallahi iki kişi hatalı gidiyor şu an burada. Sarımsakları sebzelerle birlikte çekecektiniz.
3: Evet, evet fark ettim.
0: Yani... Ağzıma böyle diri diri büyük büyük sarımsak tanelerinin gelmesini istemiyorum. O yüzden dedim ki sebzeyle birlikte zıhlamanız lazımdı.
3: O geride kalmış gözden kaçmış.
0: Bilmem.
3: Kemal Bey'e laf yetiştireyim diye.
2: İşte ben dedim ama sana bana laf yetiştirme sen işini yetiştir diye dinlemiyorsun hala bana sallıyorsun.
3: Olsun sarımsak ve şeydir ya antibak şeydir yani vitamindir.
2: Antibakteriyel çamaşır suyu niyetine kullanabilirsin.
3: Büyük gelsin şu an.
2: Tanelere de iyi gelir böyle sürersen.
3: Hatta ben onu
2: yersen de iyi gelir tansiyonu dengeler.
1: Sağ kulağım bayağı ağrıyacak sanırım akşama.
0: Vallahi.
1: Evet.
0: Niye ya?
1: Kemal Bey'in sesinden cır cır cır cır cır cır.
0: Maşallah herkese bir cevabı var ama. Kemal'e baş gelebilecek misin ya?
1: Ben mi? Evet. Ben gelirim.
0: Seni ne sinirlendirir? Biraz sessiz duruyorsun ama bir Karadeniz kadını gibisin.
1: Ben sonradan patlarsam çok fena olur.
2: Daha göremedik bir şey ama.
0: Hamuru açtı, hamuru yoğurmaya başladı.
2: Biz de yoruyoruz ya, bizim kişi ne burada?
0: Hayır, paza haline getirecek.
2: Tamam ben de getireceğim hocam.
1: Şefim, kim kimden kopya çekiyor şu an? Benden çekiyor kendisi kopya. Sürekli bana bakıyor çünkü oradan beri.
2: Sen benim sana baktığım iş yaparken nasıl gördün be?
1: Benim bir gözüm var o tarafta, sen merak etme. Kemal Bey valla dır dır dır dır dır sürekli sağ kulağımın dibinde. Yani artık böyle benim şartellerimi attırdı direkt. Eğer bir dahaki yarışmada bu şekilde devam ederse uyaracağım kendisini. Şefim bütün yapıyordu. Bana baktı bölmeye başladı hamurunu. Böyle
2: hocam
1: bir şey
2: ben bıçakla böldüm Allah aşkına bak. Bu böyle yumrukla bölünür. Alacağım evet. Böyle. Bak ablacığım bilmiyorsan da öğren. Öğrenmek ayıp değil. Bak yuvarlayacağım böyle.
0: Tamam.
2: Bu şekilde alacağım.
0: Bir tane yeter. Kemal bir de toparlayalım burası çok darmadan.
2: Hemen hocam.
1: Çok pis çalışıyor şefim.
0: Evet. Kemal biraz dağınık çalışıyor.
2: Hemen hocam toparlıyorum
0: hemen
2: orası.
0: Hemen toparlayalım. Nalan Hanım da çok dağınık çalışıyor.

Serdar artık o kıyma halinden falan çıktı. Bildiğin çorbaya döndü. Artık yani diyorum tamam, ki hamura bitirdim. Geçsen bir toparlasan oraları. Bitirdim. Haydi son 15 dakika.

0: Lahmacunu yuvarlak herkese bak. Geometrik yapacağım ben şimdi.
1: Ya Allah aşkına, o nasıl bir lahmacun hamuru ya? Hocam, bir göster.
2: Yani iddialıyım diyen kişinin hamuruna yani. Bakın şefim. İddialıyım diyen kişinin.
1: Olacak mı?
0: Olacak hocam, sen rahat ol. Bende o. Olacak, o hiç can sıkma sen. Ya.

0: Yardım alabilirsin bu arada Pınar, yardım.
1: Aa, ben sana satır olarak yardım ettim. Al bakalım şimdi.
2: Biraz sonra.
1: E tabi.
3: Kemal hamurunu asla açamadı. Pınar'dan yardım istedi. Fakat Pınar ona yardım etmedi. Pınar az akrep değil.
1: Niye böyle oldu bu ya? Nazar dedi tabi, baksın.
0: Kimin nazarı değmiş olabilir?
1: Taren abla. Baksın mandayı devire baksana.
3: Nazar boncuğu takalım beyazsa da.
1: O yaşı geçtim ben mi?
0: Süreyi hatırlatmamı ister misiniz?
2: Evet.
1: Hatırlatma şef. Hocam. Dur action verme zaten. Canta gidiyoruz.
0: Biraz daha heyecan olsun şöyle. Ben şimdi sizi nasıl koşturacağım burada bak. Az sonra koşturacağım sizi.
1: Vallahi terledim.
0: Bunu atmaktan o lahmacun olmadı. Artık o kıtır kıtır cips gibi bir şey oldu ya.
1: At diyorsun ya hocam. Biz de atıyoruz işte.
0: At dediysen 5 kere at demedim. 1 kere at dedim Kemal.
1: Tanıyayım diye geometrik yapmaya uğraşıyorum. Dur şimdi hocam.

0: Haydi bakalım nasıl kaldırıp koyacaksın bu tepsiye? Beni gözünün önünde bir canlandır. Ben nasıl yapmıştım?
1: Canlandırdım şefim. Tek eliniz buraya koyup evet, tek elinizle aldınız.
0: Evet. Yapmamız gereken bir elimizi alıp şu şekilde katlayıp ve tepsiye aktarmak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Haydi.
2: Allah'a helal olsun.
0: Panik başladı. Allah.
2: Aa bakalım yırtıldı mı? Ne oldu?
1: Evet yırtıldı.
2: Yapmış onu kamyon brandası gibi yırtılacaktı.
1: Neden böyle oldu ya? Altına yapışmış çünkü. Hayır,
0: elmanın üzerine fazla yapıştırdım böyle. O yüzden dedim ki altına un atın.
1: Attım aslında şefim ama ben onu şimdi kurtarırım.
0: Allah.
2: Şimdi takıl orada.
1: Valla iki dakikada bir tane daha açarım. Hiç sıkıntı değil yani.
0: Tamam. Ben senin yerinde olsam.
1: Kurtarırsınız değil mi? Ah.
0: Nalan, kurtarabilecek mi sence? Yapabilecek mi tekrar?
3: Yok yok, o gitti.
2: Öldü hocam.
3: Sen onu böyle karıştır, katla.
0: Evde yapıyorum dedim.
1: Ya yapıyorum ama ben direkt tepsinin üstünü açıp tepsiye koyuyorum şefim ya. Bir saniye, ben bunu kurtaracağım ya. Hamurum biraz fazla bastırdığım için yapıştı. Biraz heyecanımı vurdum kendime. Ben onu kurtarabilirim diye düşünüyorum.
2: Nasıl gidiyor sizce?
0: Vallahi seninki de güzel gidiyor da fazla bastırırsanız hamuru...
2: Ha, hamuru dağıtırız.
0: Alamazsınız. Bence burada çok fazla harç var. Bunu güzelce dağıt.
2: Tamam.
0: Burada dört tane lahmacun şey var. Bak sen de aynı hatayı yapıyorsun. Buraları kalın, ortası ince. Evet, evet o şekilde dağıt. Evet.
2: Tamam.
0: Artık tepsiye alma zamanı. Haydi! Fırına girmesi lazım. Tezgahların tertemiz olması lazım. Pis bir şekilde çalışan olduğu zaman biliyorsunuz puan kırıyorum. Hijyen benim için 1 puanla 2 puan arası değişiyor. Tamam. Kıl çıktı, kabuk çıktı, 5 puan da silebiliyorum bazen. Son 10 dakika. Kemal niye panikledin ya?
2: Hocam Kemal'in ses kesildi.
4: Nazar dedi bize.
1: Şimdi... Hocam o köfte olmuş.
0: Evet biraz
2: sana öyle gelmiş
0: dedi. Aa, i̇şte tezgahı temizleyelim Kemal. Olmaz böyle ya. Öf. Şu eldiveni de bir değiştirir misiniz?
2: Hemen hocam. Tam omurya varken denk geldim bana ve üstüne.
0: Hızlı hızlı.
3: Kemal çok dağınık çalıştı. Şefim de bunu gördü. İnşallah buradan da bir puanını kıracaktır eminim. Çünkü temizlik, hijyen en önemlisi.
0: Evet aldın. Evet süper işte bu.
3: Gitti o gitti.
0: İşte bu. İyi adama niye diyorsunuz ya?
2: Sen zaten daha önce gamlı baykuş gibi felaket telladı gibi bak oradan gittik Kemal'le uğraşsan.
3: Şefim bakabilir miyim? Bir lahmacun.
2: Hocam fırın.
0: Onu bir düzelsin.
2: Düzelteyim azıcık dur.
3: Vallahi Kıbrıs haritası gibi olmuş o.
0: Ne gibi olmuş?
3: Kıbrıs haritası.
1: O Adana dürüm. Adana.
2: Birazdan göreceğiz bakalım Adana mı, Urfa mı, Antep mi, Çorlu mu, Tekirdağ mı?
3: Kemal'e ne oldu? İlk başta böyle çok şeyli başladı. Sonradan panikleyince bütün modu düştü. Boncuk boncuk terlemeye başladı. Sanki hamama girmiş gibi.
0: Serdar sen neyi bekliyorsun ya?
5: Ben patlıcanı közlüyorum şefim.
0: Patlıcanı közlüyorum. Bırak patlıcan közlesin. Burayı temizle burayı.
5: Tamam.
0: Burayı temizle. Unu kaldır. Ya elini sildiğin bezle o olmaz arkadaş. Al eline bir tane bez ya. Islak bir şeyi. Bak burada tamam, bez var. Şefim. Islak bir şekilde sil.
5: Tamam.
0: Hızlı tezgahları tertemiz istiyorum. Haydi. O kadar izledin, rakipleri tanıyabildin mi?
3: Tanıdım sayılır.
0: Serdar, sen tanıyabildin mi rakiplerini?
5: Ben az çok tanıdım. Şöyle, Nalan abla sessiz derinden gidiyor. Daha önceden de tecrübeleri var tabii, iş itibariyle. Bir de ev hanımı. Abla bozulmuyorsun değil mi?
3: Hayır, asla. Çünkü ben yaşımı göstermiyorum. Manken gibiyim.
2: Onu başkasının söylemesi lazım.
3: Yani sen de 40 yaşında sakalın saçın bembeyaz olmuş.
2: Biz de biliyorduk ailemizin sosyal çocuğu olmayı ama hayat derken tanıştık abla. Sizin gibi manikür pedikürle büyümedik
3: biz maalesef. Nereden biliyorsun canım? Nereden biliyorsun?
1: Belki şimdi, koca sen, kapısında
2: onlar
1: gördü.
2: Onlar bir strateji yapıyor şimdi, benim aklım almaya çalışıyor ama az kaldı, dur şimdi.
3: Sen bilemezsin ne yaşanan, ne yaşandı, ne yaşanılıyor. Kemal bana sürekli yaşla giriyor ama benim kompleksim yok ki. Zaten aramızda kaç yaş var ki Kemal'le? Yani 3-5 yaş bir şey var, kendine baksın o.
1: Yani o kadar tak tak yapıyorsunuz da Kemal Bey, icraat yok. Sadece tak tak yapıyorsunuz.
2: Sen bak, parmakların kalmasın orada.
0: Bu patlıcanı ocağın üzerinden bir daha görmeyeyim.
1: Tamam, hemen
0: bunun
1: alıyorum.
0: Bir tabağı şey var, bir tabağı alalım. Ocağın hemen üzerinde patlıcan mı olur efendim?

0: Patlıcanın içerisinde en hassas olduğum kısım kabuk. Siyah istemiyorum. Simsiyah bir kabuk istemiyorum. Kabuklar var orada bak. Of of of of. Lahmacunlar çiğ. Bakayım sizin lahmacuna.
1: Sanki renk pişmiş.
0: Bakayım bir bıçağın ucuyla kaldırın. Allah Allah Allah.
1: Ama ben evde hep un serpip koyuyorum. Ben neden bilmem bu şekilde oldu burada?
0: Allah
1: ya?
0: Acayip bomba büyük sıkıntı var.
2: Evet ben hemen biliyorum bakalım. Ve söylemedim onu yaparken.
1: Hayır ben evde de o şekilde yapıyorum.
2: Hayır ben gördüm ve
0: kaldır
2: söylemedim.
0: Kaldır bakayım. Atma boşuna.
1: Yok,
0: ben sana söyleyeyim.
1: Yok pişmemiş daha şefim.
0: Oğlum o kabuklar ne? Bu ne?
3: Taktik mi yapıyorsun Kemal?
2: O
0: Kemal
2: gitti,
0: Bey,
2: o patlıcan
0: haydi.
2: Gitti.
0: Geldim patlıcan hocam. Kabuklar olmasın. Son 2 dakika. O lahmacun gitti.
1: Gitmez.
0: Tepsiden çıkacak mı bilmiyorum. Çünkü çok bastırdı hamura. Hamur kıymanın suyuyla birlikte ıslandı. Unladı tepsiyi, tepsiye yapıştı.
2: Yağlı kağıt
0: bakalım koyacak. Nasıl çıkartacak?
1: Şefim bir saniye.
0: Benim için sıkıntı yok efendim, ben beklerim.
2: O pişmedi ki çıksın daha hamur.
0: Fark ettiyseniz ben yağlı kağıt koydum tepsiye.
1: Evet.
0: Herkes
1: evet.
0: Yağlı kağıt koydu. Siz
1: orada
0: evdeki
1: bir hata
0: yaptınız.
1: Evet, aynen
3: tecrübesini
1: öyle.
3: Tecrübesini konuşturdu şefim.
1: Ah.
3: Aa abla sen ona yenisini yap hemen. Bırak
1: ya.
3: bırak.
0: Çıkacak mı tepsiden o lahmacun?
3: Foto finişte bunun farkıyla kaybettin ablacığım. Hayırlısı olsun.
1: Çıkacak.
0: Lahmacunlar çıksın.
3: Bir dakika daha.
0: Bakalım Pınar lahmacununu yetiştirebilecek mi? Son 1 dakika.

0: Son 10 saniye.
1: Yapma.
0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, tabağı koyun artık. 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri.

0: Benim yemeğim zaten çok güzel oldu lahmacunum. Görecekler, şeften en yüksek puanı da ben alacağım.
1: Nalan kendine bence fazla güvenmesin. Bugün en yüksek puanı ben alacağım.
2: Yemek süper oldu. Eldeki imkanlarla en iyisini yaptık. Hem şov yapacaksın, hem yemek yapacaksın. Bir de arta kalan zamanlarda onlara da laf yetiştireceksin. O kadar.
3: Ne oldu? Panikledin Pınar.
4: Ya
3: gözlerim
4: şefim,
3: oldu.
4: Yok, gözlerimde olmadı. Ama şey, evdeki taktiği uygulayayım dedim. Hani böyle bir ocak
3: evdeki
4: havası
3: hesap,
4: vereyim dedim. Çarşıya
3: uymadı. Gelsin lahmacun tadımları. Şimdi tadıma geçiyoruz.
5: Benim yemeğim.
3: Trakyalı Kemal geliyor. Gel.
2: Bunu hemen far yemiş tavşan gibi kaldık.
3: Nasıl?
2: Görüntü gitti hocam.
4: Yapanın eline sağlık. Gerçekten lezzetli.
2: Sen de tut. Heh. Düğün pastası keser gibi oldum.
0: Lezzet zevk vermedi.
2: Tereddütte kaldım be. Bir önceki yediğim sanki tarif tuzsuz gibiydi. Onu gene yedim. O hep ter şap.
1: Bu çok tuzsuz.
2: Evet. Şamrel gibi.
3: Ne gibi?
2: Şamrel gibi. Öğretmen olsaymış senin sınıfta kalanların başı dönermiş sınıfta kalmaktan. Herkese basıyorsun sıfırı. Buna böyle.
1: Ne kayış gibi.
2: Şamreli tanıyayım. Lastikçilik yaptım ben zamanında ondan.
3: Evet Kemal.
2: Bunu kadar yediğin en güzel lahmacun yiyeceksin şimdi hocam, gör bak.
3: Lahmacun değil de böyle bol kıymalı Adana kebabı gibi olmuş.
2: Ya biz Trakyalılar biraz etçil olduğumuzda dağlı cinsi meneti gördüm, karıştırayım kendimi, ne yapacağım?
3: O zaman sana puanım.
2: Sıfır. Bir sıfır daha alırsam var ya direkt koşacağım asfalta, vursun ya araba, kurtulayım bari.
3: Un koymamıştım ben, yağlı kağıt koymuştum.
4: Gözümden kaçmış ayrıntı vardı.
3: Hamur çiğ pişmemiş yani.
4: Biraz kenarında pişmiş var şekilde.
2: Benim de kenarım pişmiş ama ortam çiğ.
3: Muhteşem bir Adana kebabı.
2: Deve lokması gibi yutmaya alıştığımızdan löbür löbür koyuyoruz öyle bütün bütün. Su veren hocama tıkandı. Nüfustan düşmeyelim hocayı.
5: Benim yemeğim.
3: Bugün muhteşem bir lahmacun yaptık. Antep lahmacunu, bol sarımsaklı, bol içli. Hazır mıyız?
6: Hazırız.
3: Hazırız. Hazır değiller. Hazır mıyız?
6: Hazırız.
3: İşte bu. İlk tadımı Nalan, sen ne yapmak istiyorsun?
0: Tamam.
3: Buyur lütfen. Gözlüğümüzü takalım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Hazırsan başlayalım.
0: Süper hazırım.
3: Hadi bakalım.

0: Gayet yerinde lezzeti. Pişmesi de güzel. Güzel, beğendim.
1: İçini nasıl buldun?
0: İçi de çok güzel. Yani böyle löp löp değil. Gayet lahmacun kıvamında.
1: Kimin olabilir?
0: Sanki benim tabağım gibi geldi bu. Benim tabağıma benziyor bu.
1: Puanınız gelsin.
0: Buna puanım 5.
1: 5.
0: Evet.

0: Bunda yoğun sarımsak geldi. Biraz da pişmemiş sanki sarımsaklar. Tuzu da az geldi bunun bana.
1: Kimin olabilir?
0: Kimin olabilir? Serdar arkadaşımın olabilir. Çok şey geldi ya, yavan geldi bana biraz. Tuzsuz sarımsağı çok geldi.
1: Puanın gelsin.
0: Buna puanım 1.
1: 1?
0: Evet.

0: açıklayalım.
1: Hiç tuz yok. Sıfır tuz bu. Diyet yemeği gibi olmuş aynı. Lezzet zevk vermedi.
0: Kimin olabilir?
1: Trakyalı arkadaşımın olabilir.
0: Kim o?
1: Ay şefim, ismini unuttum.
0: Adını bilmiyor musun?
1: Vallahi unuttum şimdi bana.
0: Serdar mı?
1: Hayır hayır, diğer arkadaşım.
0: İsmini unuttun yani.
1: Ay unuttum vallahi.
0: Kemal mi?
1: Kemal. Kemal'in tabağı olabilir bu.
0: Puanın gelsin.
1: Kırmayayım, bir vereyim.
0: Bir.
1: Bir. İlk günden

0: Kontladım.
1: Tamam. Efendim çok minicik olduğu için çok anlaşılmıyor. Çok kocaman kocaman.
0: Kocaman kocaman üstüsün.
1: Yani daha iyi anlarım.
0: Doyumluk değil efendim, tadımlık. Evet, nasıl buldunuz yemeği?
1: İyi ama öbürlerinde hiç patlıcan gelmedi. Bir tek bunda geldi bana patlıcan. Sanki öbürlerinde hiç patlıcan konmamış gibiydi. İlginç. Fena değil. Bu da fena değil. Bu güzel. Yani ilk tattığımla eşdeğer gibi geldi biraz bana.
0: Kimin olabilir?
1: Bu arkadaşımız, bayan arkadaşımızın olabilir.
0: Bayan arkadaşın ismini hatırlamıyorsun galiba.
1: Ay hatırlamıyorum şefim. Hafızam çok kuvvetlidir ama niye unuttum acaba? Heyecana geldim herhalde. Bir anlık
0: sen
1: heyecan.
0: Sen sadece buraya yemek yemeye mi geldin?
1: Vallahi şefim açım.
0: Açsan bir tane daha vereyim ya.
1: İyi olur.
0: He?
1: Güzel.
0: Puanını ver ondan sonra söyleyeceğim.
1: Buna puanım 2. Patlıcan 2. Geldi. Evet.
0: Çıkartalım gözlüğü, bakalım kiminmiş. Buyurun yerinize geçebilirsiniz.
2: Tebrik ederim.
3: Afiyet
2: tebrik
3: olsun. Afiyet olsun. Doydun inşallah. Doymadın sen.
2: Teşekkür ederim Nalan Hanım puanınız için. Demek ki bu kadar lezzetli yapmışım şefim.
0: Nalan son tattırdım, ikinciye tattırdım kendini de.
1: Benim miydi o?
0: Evet.
1: Aslında en az da ben kıymayı koymuştum. Ama öbürlerinde hiç patlıcan gelmedi. Yok benimkinde geldi patlıcan.
3: Biraz bir 12 eksikliği başlamış galiba.
2: Ellezi.
3: Unutuyorsun adını. İyi kendi adını hatırlıyorsun.
0: Nasıl Kemal?
3: Biraz da bir 12 eksikliği var herhalde isimleri de. Aç karnına geldiğim ondan bekliyorum.
1: Ya işte fazla demek ki dikkate almamışım. Siz de o yüzden isimleri unutmuşum.
3: Vay.
1: Tabii ki Pınar'a 5 puan verdiğim için çok sinirlendim. Kendi kendine içim içimi yedi ama yapacak bir şey yok.
2: İnşallah bana puan vermeye devam eder kendi yemeğiymiş gibi. İçin içinde yer bir güzel.
4: Biziz biz.
2: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
9: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
11: Demek buraya ebe olarak geldim bacı. Vurla çekecek buradan başka yer bulamadın.
13: Aladağ'daki sağlık ocağına kadar gideceğim.
14: Gel götüreyim. Murat Nehri derler. Buz tutmuştur.
13: Ya buzlar kırılırsa?
14: Bir şey olmaz. Hep geçeriz.
15: Bu kar devam ederse sen zor giden Aladağ'ın.
13: Bu ne için? İyi gelir. Sizlere de yük oldum.
14: Sen yakıncanın ağır misafirisin.
11: Hepsi ölmüştür. Avradım, 6 çocuğum. Sonra intikam almışım. 5 yıl olmuştur dağda gezerim.
16: Derman! Bizim hanım bir haftadır doğramıyor. Bir de sen deme.
17: Derman, bugün 18'de TV4'te.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet Aeon.
1: İki saattir sesleniyorum.
2: Doymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
3: Köyden evlatlık aldık deriz.
4: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
3: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
5: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
3: Atıver imza ver hadi.
6: Müjde, hamile.
1: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
3: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
7: Bağırtmayın şu kanyanın zırıltısını demedim mi size?
2: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
8: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
6: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
3: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
6: Onun işini mi?
3: Evet.
5: Demek bir oğlum var.
6: Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen Leyla'sın.
3: Aa, Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
9: Kınalı Yapıncak bugün 16.15'te TV4'te.
0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet Aeon.
10: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
11: Hazır mısın Kemal? Senle devam etmek istiyorum.
12: Hazırım hocam, dünden
11: ve
12: hazırım.
11: Trakyalı Kemal geliyor. Gel.
12: Geleyim hocam.
11: Buyurun. Gözlüğümüzü takalım.
12: Hocam gözlük de orijinal yalnız. Ben bu kaynak gözlüğüne benziyor. Bu giderken ben bunu alırım. 10 bin liranın yanında bunu da verir misiniz?
11: 10 bin liranın yanında onu da veririz tabii. Kaynak gözlüğü mü yoksa bu gözlük mü? Bak bakalım nasıl olacak.
12: Bakacağız bakalım şimdi. Arımaya gibi olacağım şimdi bunu takınca. Gör bak. Gece yarısı gibi oldu hocam. Kapkaranlık be.
11: Kaç bu?
12: 5 lira herhalde.
11: Hazır mısın be?
12: Hazırım hocam. Ses buradan geliyor lan dedim. Buraya döneyim bari. Hocam yalnız bir şey rica edebilir miyim?
11: Buyur ne diyeyim?
12: Ya şimdi ben kendi iradem dışında ağzıma bir şey gitmesinden yana da taraftar değilim. Çatalı bana da tutturur musun?
11: Nasıl ya? Elimi indiririm aşağıya.
12: Şimdi tabii
11: çatalı ne yapmamı istiyorsun?
12: Bana da tutturur musun? Çünkü kendi iradem dışında ağzıma bir şey girmesini istemiyorum yani.
11: Tamam, dur.
12: Ah. Sen de tut. Heh. Düğün pastası keser gibi oldum. Bakayım azıcık lezzetini alayım.
11: Nasıl buldun Kemal?
12: Tuzla da az koymuştum. Tuzu da sevmiyorum ben çok.
11: Strateji yaptım.
12: Tabii hocam pişen yemeğe tuz konmaz ve isteyen istediği kadar ilave eder.
11: Patlıcanı, eti, biberi sevdim.
12: Etler de dolgun.
11: Hamuru nasıl?
12: Hamur da iyi.
11: Kimin olabilir?
12: Benim olabilir bu.
11: Kesin.
12: Kesin değil ama eminim gibi.
11: Puanın gelsin.
12: Gene de çok uçmayalım, kendime 4 vereyim ben.
11: 4?
12: Tabii. Karate Kid'deki çocuk gibi hissedeyim kendimi. Hiç görüntü yok ya.
11: Nasıl?
12: Karate Kid'deki çocuk gibi hissedeyim kendimi. Hiç görüntü yok ya. Sensei ise eğitim veriyordu onu hatırlıyor musun?
11: Büyük mü vereyim küçük mü?
12: Orta boy var hocam. Demin boğulacaktım deve lokması gibi. Ta yarası duruyor damağımda. Ben ama şeyim bileyim.
11: Elimizi indirelim aşağıya.
12: Ama çatalı beraber tutacağız ya be.
11: Tamam tut. Benim elimi de bırakırsan iyi olacak.
12: Yok be beraber... Alıştık ki hocam ne olur.

0: Lastiğin içindeki şamrel tabii olmasın bu?
1: Şamrel işte hocam o.
0: Şamrel mi?
1: Tabii.
0: Evet Kemal, nasıl buldun yemeği?
1: Tuzsuz hocam bu da. Hı. Benim gibi düşünen, strateji geliştiren bir arkadaş daha var demek ki. Ama Trakya çocuğu yemez. Buna...
0: Kimin olabilir? Pınar, Nalan, Serdar?
1: Bu şimdi olsa olsa... Şey o... Neydi o? B12 yok bize tabii. Nalan ablanındır bu.
0: Sana verelim mi B12? Sende de başlamış galiba.
1: Yok yok hocam, başlamadı, daha 40'tayız, dur bakalım. Bu Nalan Hanım'ın olabilir bu.
0: Puanın gelsin.
1: 2. O da beni kırmadı tabii, 1 verdi bize ama biz gene... Gönlü bol adamız, gene 2 verelim Nalan ablaya.

0: açalım. Açalım açalım. Ağzımız açar mı? Bak, demek ki korkulacak bir şey yok değil mi? Ben kendine verebiliyorum yani.
1: Alıştık hocam. Önceden peksimet ekmekler olurdu biliyor musun? Sen askerlere verirlerdi peksimet ekmek.
0: Evet.
1: Tatsız tuzsuz. Yani biraz şekerle kaçar biraz tuza.
0: Askerde evet. Sana çok mu peksimet verdi?
1: Tabii. Niye çok yedim. Hocam biz şey dedik doğudaydık askerde. Hı. Orada imkanlar kısıtlı şartlar Vietnam. Öyle askerlik yaptık 18 ay. Evet. 81 kilo gittim 53 kilo geldim ben.
0: Aklına nereden geldi ya?
1: O tadı hala demek ki damağımda.
0: Ona mı benzettin?
1: Yani biraz.
0: Tatsız tuzsuz.
1: Yani biraz şekere kaçıyor biraz tuza.
0: Kimin olabilir bu?
1: Bu Serdar'ındır bizim. Serdar kardeşim olabilir bu.
0: Puanın gelsin.
1: Serdar'a da kırmayayım hadi Serdar'a da. İki vereyim ona hadi be.
0: İki.
1: Tabii. Hepten bir daha
0: yapalım. Benim yemeğim tarihinde hep sıfırla beş giderdi. Bugün bir, ikiler falan. Vallahi ben de şaşırdım. Büyük mü küçük mü?
1: Orta.
0: Orta.
1: Yeteri kadar.
0: Açalım. Vereyim mi eline?
1: Ver hocam vermişken. Dur bir dakika konsantre olmam lazım.
0: Nasıl buldun? Su vermem ister misin?
1: Gözlükten göre ağzına sok götüremiyorum ki. Patlıcanları hiç şey yapmasaymış, doğramasaymış bu arkadaş daha iyiymiş. Bütün patlıcanı yuttu zaten gitti hocam. Pınar Hanım'ın olabilir bu.
0: Nasıl?
1: Pınar Hanım'ın olabilir bu. Orada telaşa kaptırdı biraz kendini.
0: He.
1: Açıkta yanık tadı var ama.
0: Evet.
1: Yani onun olabilir bu.
0: Puanın gelsin.
1: Hadi ona da iki vereyim. Kırmayayım maşallah kalbini.
0: İkilerle devam edelim.
1: Kalbini kırmayayım hocam.
0: Çıkartalım gözlüğümüzü. Dur.
1: Bunu hemen far yemiş tavşan gibi kaldık.
0: Nasıl?
1: Görüntü gitti hocam.
2: Televizyona vur biraz.
1: Her şeyden 4 tane var.
3: Demek ki yaşlı senmişsin.
1: Ama bu tarafa bakmayın. 8 tane görüyorum orada.
0: Yerinden alalım. Seni yerinden alalım. Görebiliyor musun?
1: Gözlükleri alırım ama hocam.
0: Dur, gözlüğü bırakalım.
1: Çıkışta.
0: Çıkışta vereceğim.
3: Gel de puanlara bak.
2: Gel bak bakalım nasıl.
1: Kime ne vermişiz be? Kendime iki
3: teşekkür
1: mi vermişim?
3: Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler.
1: Teşekküre değmez.
3: Tebessüm B12 et yeter. B12 eksik dedin ama sen de unuttun isimleri.
1: Teşekküre değmez. Tebessüm et yeter vallahi. Yalnız hocam net göremiyorum hala her şey flu.
0: Vallahi.
1: Gözleri de kapadık bir de onun üstüne. Neye kapatıyorsak psikolojik herhalde.
0: Serdar.
2: Vallahi güzel puanlar verdi. Ya orta kararda götürüyor şu an. Herkes hakkını eşit gibi
0: yani. Strateji yarışçı yapıyor.
2: Strateji yapıyor. Sonradan yapıştıracak sıfırları o ben. Hissediyorum onu da. Kendi yemeğini bulunca.
1: Hangisi benimdi bu hocam?
0: Ben bir şey söyleyeceğim. Strateji yaptım. Tuzu az koydum dedin.
2: Evet.
1: Hepsi şap gibi bir hocam. Ne diyeyim şimdi?
0: Gittin Nalan'a verdin. Aslında bir de kendi yemeğine ne dedin biliyor musun? Orada koptuk zaten.
1: Ne dedik?
3: Şamral,
0: ne dedi?
3: Şamral gibi dedi.
0: Şamral gibi dedi. Şamral gibi dedi.
1: Şamreli tanıyım. Lastikçilik yaptım ben zamanında oradan.
2: İşte oradan verecektim bir şey.
3: Oradan anlayacaktın ama olmadı.
0: Peki Şamral gibi dediğin yemek kendi yemeğe niye 5 vermedin? Oradan anladım diyorsun.
1: Tereddütte kaldım be. Bir önceki yediğim sanki tuzsuz gibiydi. Onu gene yedim. O hepten şap.
3: Aksine o kadar da tuz koydum.
1: Sen öyle zannediyorsun. Ye de gör.
3: Vallahi çok koydum.
1: Ye de gör. Ah, sarımsak olmasa bayılacağız. Taktiğe taktik diye cevap vermeye çalıştılar. Meğersem onlar da tuzsuz yapmış. Kontra ataktan gol yedik hocam.
0: Peki. Pınar'la devam edelim. Pınar hazır mısın?
4: Hazırım.
0: Bekliyorum. Buyurun gel.
1: Pınar aldı beşi.
0: Takalım gözlüğümüzü. Evet, hazır mıyız?
4: Hazırız şefim de bu nasıl bir gözlük?
0: Niye?
4: Yani bilmiyorum.
0: Niye bilmiyorsun ya?
4: Yani kendimi toprağın altında gibi hissettim şu an birden. Aha.
0: Korkmayın efendim, yanınızda ben varım. Sağ tarafınızdayım. Hazır mısınız?
4: Hazırım şefim.
0: Küçük, büyük?
4: Fark etmez.
0: Kemal iki gibi olursa...
4: Yok, o kadar olmasın.
0: Kemal ile Nalan Hanım maşallah karınlarını doyurdular. Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
4: Şefim vallahi tuzsuz. Sarımsak tadı bariz belliydi. Limonu bolca sıkmış arkadaş kim yaptıysa. Yani tuzsuz ve hamuru da biraz şeydi, çiğ gibiydi ama bilemedim şu an.
0: Kimin olabilir?
4: Vallahi bu Kemal Bey'in olabilir.
0: Puanınız gelsin.
4: Puanım... Yani arkadaşlar biraz bonkör davrandı ama ben o şekilde yapmayı düşünmüyorum. 0.
0: 0.

0: Evet, gelsin yorumlar.
1: Çok tuzsuz. Yani hiç doğru düzgün tuz tadı alamadım. Hamuru güzeldi ama hiç tuz yok.
0: Yani kimin olabilir?
1: Sarım, az önce Kemal Bey'in dedim ama sanırım orada yanlış yıllık yaptım diye düşünüyorum. Bu Kemal Bey'in yemeği. Ya da Nalan Hanım'ın. Ama bu yani az önceki benim de olabilirdi şu an. Bilemiyorum ama bu Kemal Bey'in.
0: Puanınız gelsin.
1: Sıfır.

0: Nasıl buldunuz?
1: Güzel olmuş. Yapanın eline sağlık, gerçekten lezzetli.
0: Kim olabilir?
1: Vallahi benim olabilir galiba. Cem, ama benim hamurum bu kadar çıtır mıydı ondan emin değilim.
0: Düşünelim.
1: Yani sanırım bu Serdar Bey'in yemeği. Ama lezzetli. Yani beğendim.
0: Puanın gelsin.
1: Yani lezzetli ama yine de benim olmadığı için 0 veriyorum.

0: Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Lezzetli. Bu da lezzetli az önceki gibi. Bir miktar tuzu az sadece, çok fazla değil. Ama olsa yerim yani, güzel olmuş. Sanırım bu benim yemeğim olabilir. Benim yemeğim olabilir.
0: Puanınız gelsin.
1: Beş.
0: Beş.

0: çıkartalım gözlüğümüzü. İyi misiniz?
1: İyi değil. Kemal Bey'in söylediği gibi şu an her yeri sekizgen görüyorum.
0: Buyurun yerinizi alalım. Bak bakalım kime kaç puan vermişsin?
2: Çok bilen çok yanılırmış.
3: Evet.
4: Çok teşekkür ediyorum Pınar Hanım.
3: Çok güzel.
2: Kendine de bastın sıfırı.
1: Şu an göremiyorum ki.
3: Altış.
4: Teşekkür ediyoruz. Damak zevkinize güveniyorum artık.
2: Allah size. Öğretmen olsaymışsın senin sınıfta kalanların başı dönermiş sınıfta kalmaktan. Herkese basıyorsun sıfırı, buna veriyorum. He hocam?
1: Hala göremiyorum ben yalnız şu an.
0: Bana sorma, Pınar'a sor.
1: Şu an göremiyorum.
2: Ben sana tarif edemeyeceğim. Solda ki ben.
3: Çift sıfır.
2: Bize bastın kamotoya da anladık. Ya be kendini de yedin ya. Baksana sıfır verdin ya kendine.
3: Çift sıfır.
1: İlk benim yemeğim miydi?
2: Tabii.
3: Evet.
1: İç sezim yani içgüdülerim o şekilde söyledi. Anladım ama
4: ikinci tabakta.
1: İkinci tabağı yiyince anladım.
2: Ben de ikinci tabağı yiyince anladım ama geç oluyor işte o zaman. Hadi biz gene
1: kırmadık. Ama ben hala görmüyorum.
2: Ben sana tarif edeyim işte. Bize hadi
4: 0-0-0-5.
2: Dedim. Sıfır. Nalan Hanım'a tuzsuz dedim, bastın sıfırı.
1: Serdar Bey yani onun kısmı.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen vicdan yaptın, herkese bir verdin, iki verdin. Millet sana sıfır verdi.
2: Versin mi hocam sıfır? Ben alacağım 10 bin lira bende ve sen rahat ol. Hepsinden 5 alacağım onları ben. Kendi ama, kendi ağızlarıyla diyeceklerim 5.
1: Ama
2: sen
1: amaç o değil mi
3: kardeş, ben de sıfır vermedim. Hiç kimseye.
2: Çok vicdansız ya, gaddarca puan veriyorlar.
1: Ben gaddar değilim. Arkadaşlar yarışmanın formatını karıştırmışlar sanırım. Ben yarışmaya göre oynuyorum. Onlar kendi hayal dünyasında yaşıyor.
0: Serdar.
4: Buyur şefim.
0: Hazır mısın?
4: Vallahi çok hazırım inşallah.
0: Bakalım kendi yemeğini bulacak mısın? Gel.
4: İnşallah bakalım.
0: Gel, gel.
4: Biz de kumpasa düşmezsek iyidir.
0: Bilmem. Takalım gözlüğü.
4: Bakalım. Bismillah diyelim.
2: Biz kendi çorabımızı bulamıyoruz. Kendi yemeğimizi nereden bulacağız be?
0: Ne diyorsun Kemal?
2: Biz kendi çorabımızı bulamıyoruz. Kendi yemeğimizi nereden bulacağız be hocam?
0: Hazır mısın?
4: Hazırım şefim.
0: Başlayalım hadi bakalım.

0: kaçalım.
1: Bundan çok yoğun sarımsak tadı aldım. Ben de sarımsakları sonradan eklemiştim. Tuzu da fena değil, çok tuzsuz diyemem. Vallahi bu benim yemeğim gibi geldi ama tam kararsız kaldım şu anda.